gibidir. Allah'a ulaşmayı diler. Onlara ver kişiyi yaşamıyor sayarız. Bu noktada Allah'a mülaki olmayı dileyen bir kişi bütün hedefleri gidecektir. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı bir cihan imparatorluğu haline getiren şey işte budur. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimini gerçekleştirmeyi bütün Osmanlılar hedef iddia etmişlerdi. Bu onlar için bir şerefti. Ve bu sebeple insanlar hayırlarda yarıştılar. Osmanlı'nın kurulma ve yükselme devrinde bunlar mutlak olarak gerçekleştirilen hususlardı. Yozlaşma, Batı kültürünü alan üst düzey devlet erkanı ile başladı. Padişahlar değişmediler. Onlar atalarının kendilerine verdiği mirası en güzel şekilde devam ettirmekte hep vazifeli adettiler kendilerine.

Kendisi hakkında birçok iftiracıların yalanlar söylediği son padişah Vahdettin.

Bir gün türbedarı huzuruna çağırıyor. Diyor ki gel bakayım ne oldu sana diyor. Buraya gelmen ve bana bilgi vermen emrolundu. Söyle bakayım bana diyor ne oldu. O da diyor ki ben senin ceddin olan padişahın mezarının bekçisiyim. Ve eşim hamile. Benim de param yok. Ama eşim aşerdi. Şunları şunları şunları almamı benden istedi. Ben de ona serzenişte bulundum. Bunca senedir seni burada bekliyorum. Bana 5 kuruş yardımın olmadı. Ne olur bana gerekeni ver. Padişah Vahdettin diyor ki, işte bu altınlar senin. Ceddin bana bu emri verdi. Ve onun için seni çağırdım. Bakalım hangi ölçüde doğru söyleyeceksin diye de bir imtihana tabi tutuldun. Aynen sözlerin teyit edildi. Şimdi bu altınları al. Hemen gerekeni yerine getir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Padişahı alem olmak bir kuru davaymış. Bir veliye bende olmak hepsinden alaymış diyor. Osmanlı padişahlarından birisi. Bu işte önümüzde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem altından inmiş yürüyor. Ben nasıl at üzerinde gidebilirim diyen kişi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın muhtevası içinde ceddimizle iftar ederiz. Onlar Allah'ın yeryüzünde hüküm sahibi olarak hem de emir sahibi olarak Allah'a en yakın kullarındandılar. İşte söz konusu olan padişah Yavuz Sultan Selim'di ve türbedar onun türbedarıydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki sizinle yarenlik etmek üzere bir aradayız. Yarenlik. Allah'tan bahsetmek istiyoruz. Kainattaki en güzel konu Rabbimiz olan Allah, sahibimiz olan Allah, o bizim sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki ondan emir alıyoruz. O bizi yönlendiriyor. O yapmamız gerekeni yaptırıyor. O yaptırıyor. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hep onu söylüyorum, anlatılamaz ki. Kelimelerle anlatmak tıpkı Yaşar Kemal'in dediği gibi dilinen tarifi gayri mümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki yakın bir gelecekte inşallah çok fazla değil 10-15 gün içinde bir yanlışlık olmazsa, bir büyük problem çıkmazsa inşallah Amerika'da ikinci uydumuz devreye giriyor. Avrupa'daki uydumuzun dışında Kuzey Afrika'ya, Avrupa'ya, Balkanlara, Türk ülkelerine yayın yapan uydumuzun dışında ikinci bir uyduya Amerika'da sahip olmak üzereyiz. Sevgili kardeşlerim, çok mutluluk verici, sevindirici bir olay. Amerika'da da bir uydumuzun oluşu. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey en güzel standartlarda. Sadece Allah için. Hepimiz Allah için yaratıldık. Ve mutluluğu yaşamak için. Allah Teala bizden, bizim mutluluğumuzun dışında zaten bir şey istemiyor ki. Bize diyorlar ki, iyi ama bak Allah Teala diyor ki, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, zikir yapacaksın, daha neler? Bunların hepsi angarya değil mi? Sevgili kardeşlerim, nasıl düşünüyorsanız öyle görünür. Eğer namazı, orucu, zikri angarya gibi görenler söz konusuysa, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Onlar zaten kurtuluşu mümkün olmayan bir dönemeçtedirler. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ya dilerse o kişiye namazı Allah sevdirir. O kişi oruç tuttuğunda Allah ona açlık hissettirmez. Ve de kişi zikir yaptığı zaman bundan büyük mutluluk duyar. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Kişiye Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel angarya gibi gelen
namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak, belki zekat vermek, belki hacca gitmek. Bunların her birinin doyulmaz zevkler olduğu noktasına ulaşır kişi. Allah'a ulaşmayı dedikten sonra belki canları acık bağırmak gelir içinden, mutluyum diye. Bu yol mutluluk yoludur sevgili kardeşlerim. Zaten başka yol yok. Kainatta bütün mukaddes kitapların gösterdiği bir tek yol var. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan birinci safa, mürşide ulaşıp tabiiyetle devam eden ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştıran üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim eden dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim ettiren beşinci safa, irşada ulaştıran yani ihlasa ulaştıran altıncı safa ve nihayet yedinci safa, serbest iradeyi de Allah'a teslimle noktalanan irşat makamına irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin sonucunu doğuran yedi safa ve dört teslimden oluşan bir bütün, kainatın yegane dini, kainatın ezelli ve ebedi dini, kayyum olan din, kıyamda olan din, kıyamete kadar devam edecek din, geriye doğru ne kadar giderseniz gidin hep var olan din, ileriye doğru ne kadar giderseniz gidin hep var olacak olan din, ama sadece bir tek din. Sevgili kardeşlerim, dinler yok. Sadece bir tek din var. Kainatın yegane dini, o Hazreti Adem'in dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini ve Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini. Aynı din. Şu anda kitapları mevcut bulunan üç tane vesika var elimizde. Üç kitap. Birisi Tevrat, Hazreti Musa'ya inmiş. Diğeri İncil, Hazreti İsa'ya inmiş. Ve Kur'an, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inmiş. Ah! Bir de bakıyoruz ki ne görelim? Hazreti Musa da ona tabi olanlarla birlikte yedi safayı yaşamış, dört tane de teslimi yaşamış. Üstelik de Tevrat'ta bu yedi safa ve dört teslimin kesinlikle farz olduğu da açıklanıyor. Hadi yüzyıllar boyunca bu tarafa doğru gelelim. Aa, bakıyoruz ki İncil'de de yedi safa ve dört teslim farz. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olan havarilerin hepsi yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Sonra geliyoruz 14 asır evveline, Kur'an iniyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Bakıyoruz ki yedi safa ve dört teslim farz, yetmez. Bütün sahabe ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu yedi safayı da dört teslimi de yaşamışlar. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hala dinler vardır diyen birisi çıkar mı acaba karşımıza? Dinler yok.
Sadece bir tek din var. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Rum suresinin 30. ayeti kerimesinde diyor ki sen hanif olarak veçini, zatını dine ikame et. Dini kıyamda tutmak için. O hanif fıtratında ki sen hanifsin diyor önce, sonra da yani hanif fıtratının sahibisin demek, hanif dininin gereklerini yerine getiriyorsun demek sen hanifsin demekle, hanif olarak veçini dine ikame et. O hanif fıtratıyla ki Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın dini yaratmasında da insanları hanif fıtratında yaratmasında da değişiklik göremezsin diyor. Ne bugünden geriye doğru giderken görebilirsin diyor, ne de bugünden ileriye doğru gidersen görebilirsin. Ne zamanın gerisinde ne zamanın ilerisinde hanif dininden başka bir din hiç mevcut olmayacaktır diyor Allah Teala. Yetmez diyor, biz gene bütün insanları sadece bu dini yaşamak üzere yaratacağız diyor. Ona verdiğimiz fıtrat, yaşam tarzı, kabiliyetler ve muhtevasında olan algılamalar sadece hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerdir. Öyleyse birden fazla din hiç olmamış. İslam kelimesi Hazreti İbrahim'in hanif dininin Arapça olan adıdır. Her ikisi de teslim anlamına gelir. Hazreti İbrahim'in hanif dini üç esastan oluşuyor. Bir, tek Allah'a inanmak. İki, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyen, böyle bir dileğin sahibi olan tek bir toplum. Toplumun bütün üyeleri Allah'a ulaşmayı diliyorlar, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı diliyorlar. Sonra sevgili kardeşlerim, üçüncü faktörü Hazreti İbrahim'in hanif dininin Allah'a teslim olmak. Yani ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safha, dört teslim. Hepsi bu kadar. Yedi safha içerisinde dört tane teslimi oluşturmak. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizler eğer Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, dilediğiniz andan itibaren hanifsiniz, hanif oldunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hanif değildir. Arapça adıyla İslam değildir. Başka hangi dillerde ne söyleyecekseniz hiçbirisi değildir. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ediyorum ki sizlere bu sohbeti yapabiliyorum. Bizi dinliyorsunuz, görüyorsunuz, sözlerimizi işitiyorsunuz. Kalp ile dinleyin sevgili kardeşlerim. Kalp ile dinlerseniz başkalarına da anlatacak olan kolaylığı Allah Teala size mutlaka verecektir.
kalbinizden Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a ulaşmanın. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, adım adım bulutlar kalkıyor. Görüyoruz ki bütün öğretim kadroları artık bize karşı değiller. Dostlarımız oluşmuş. İnceliyorlar sevgili kardeşlerim. İnceliyorlar, tahkik ediyorlar, söylediklerimizi Kur'an'la karşılaştırıyorlar. Arapça bilenler metinleri, mealleri yazanlarınkini okuduktan sonra gerçek Arapça anlamıyla da karşılaştırıyorlar. Sonra iki mealden bizimkinin doğru olduğu neticesine varıyorlar. İşte zamanın bu devresinde sevgili kardeşlerim, 2005 senesinin Mart ayında, Mart ayının başlangıcında artık din adamları büyük çoğunluk olarak karşımızda değiller. İncelemeden

söylediklerimizi atanlar bir profesörün diliyle şey edemeyenler, 50-60 sayfa olduğu için şey edemeyenler, hangi profesör olduğunu anladınız. Bir aziz profesör şey edememiş, bizim 50-60 sayfalık ihtarımızı şey edememiş. Profesör Cevat Akşit. Sevgili kardeşlerim, ilmi birçok zavallı insan bildiğini zannederek başkalarına ahkam kesiyor. Onlar da onun doğru söylediğini zannediyorlar. Onlara soruyoruz. Diyoruz ki bize nebi kavramını tarif eder misiniz akaidten? Ve tarif geliyor. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Akaid böyle söylüyor. Biz de onlara soruyoruz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebilerin sonuncusu değil miydi? Değildi diyenlere gerekli olan ayeti söylüyoruz. Ashab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne diyor Allah Teala? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebiymiş. Yani Kur'an tabiriyle peygambermiş. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu diyor. O zaman soruyoruz. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e indirilmedi mi Kur'an-ı Kerim? İndirildi. Ona indirildi. Hazreti Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimize indirildi Kur'an-ı Kerim. Ve o indirilen Kur'an-ı Kerim'de onun nebi olduğu yazıyor. Hani nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdi? Resullere verilen kitaplarla İdare edecek olan peygamberlerdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam nebi, nebilerin de sonuncusu ve kendisine Kur'an-ı Kerim indirilmemiş mi? Şimdi hala bana o yarım ilminizle nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir diyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, lütfen sizlere gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Üzerinize düşen çok ciddi bir vazife var. Onları hem okumak, hem incelemek, hem de Kur'an'la karşılaştırmak sizlerin vazifesidir. Çünkü siz onu bilmediğiniz için Kur'an'ı, o din öğrettiğiniz insanlar da sizin sebebinizle, sizin yüzünüzden Kur'an'ı öğrenmedikleri için bugün insanlar cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyor. Sizler de onların arasındasınız sevgili din adamları. Eğer Allah
Allah Teala bize Kur'an'ı öğretmeseydi, o zaman biz de sizinle beraber o gidenlerin arasında olacaktık. Bu sözlerimiz bir kısmınıza ağır geliyormuş. Öyle geliyor haberler. Daha yumuşak nasıl anlatılabilir bilemiyorum sevgili kardeşlerim. Omuzlarınızda 70 milyon insanın vebali var. 70 milyondan daha fazla. Salt Kur'an'ı unuttukları için. Bırakıyoruz her tarafı, Kur'an'ın bütün diğer safhalarını, sadece bir tek safhayı ele alıyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Böyle bir kavramı biz onlara anlatmadan evvel din adamlarımızın hiçbirisi duymamış. Biz mi? Biz de duymamıştık. Bizim zaten dinle alakamız yoktu ki sevgili kardeşlerim. 30 yaşımıza kadar dinin dışında bir insan olarak yaşadık. Bir solcuyduk. Eğer Dayı Bey gelip de biz müfettişken bize ulaşmasaydı, bize dinimizi öğretmeseydi, biz de bilmeyecektik. O sadece kalın çizgilerle anlatabildi. 10 yıllık süreç içerisinde ondan sonraki tasavvuf devremizde de bize mürşidimiz Kur'an'dan bir şey öğretmedi. Dayı Bey'in de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Muhammed Raşit Hazretleri'nin de öğretisi Kur'an öğretisi değildi. Zaten sohbet yapmazdı. Ya birkaç sohbetine şahit olduk da genellikle kendi lisanıyla yapıyordu. Bunlar onların eksiklikleri değil. Muhammed Raşid Hazretleri zamanının Gavs-ı Azamı'ydı. Ama biz Kur'an'ı vazifemizin temelini teşkil eden Kur'an'ı onlardan öğrenmedik. Kur'an'ı bize Allah öğretti. Ve Allah Teala bizi en güzel okuyan birisi rahat rahat yapabilirdi. Hayır, yapmadı. Kur'an-ı Kerim'i yarım yamalak okuyoruz. Manasını o öğrettiği için biliyoruz. Ve sevgili kardeşlerim, hepinizi kurtuluşa çağırıyoruz. Bir takım insanlar hakkımızda çeşitli dedikodular çıkarıyorlar. Son gelen açıklama, biz demişiz ki eğer bize tabi olmazsanız hepinizin gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, söyleye söyleye dilimizde tüy bitti. Cennete girmenin yolu mürşide tabi olmakla sağlanmaz. Ondan daha evvel, mürşide tabi olmadan evvel de insanlar Allah'ın cennetine girebilir demekten dilimizde tüy bitti. Bir insanın cehennemden kurtulabilmesi, cennete girebilmesi, onun Allah'a ulaşmayı dilediği anda tahakkuk etmiştir. Dilediği andan itibaren 6-7 saniye içinde Allah Teala o kişiye furkanlar verecektir. Görmeyen gözlerini açacaktır. Görme hastasındaki hicab-ı mestureyi kaldıracaktır. Görme hastasındaki gışaveti kaldıracaktır. Kulaklarındaki vakrayı alacaktır. İşitme hastasının mührünü açacaktır. Kalbindeki ekinleti alacaktır. Kalbinin mührünü açacaktır. Ve kalbine ekinet koyacaktır. Bu 7 işlem boyunca o kişiye günahlarının 7'de biri kadar sevap yazdıracaktır.
sevaphanesine seyyiati kadar hasenat yazdıracaktır. Ve o kişinin günahlarını tamamen örtecektir. Peki ne yapmıştır bu kişi? Bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ve ne olmuştur? Sevapları günahlarından fazla olan birisi olmuştur. Bu kişi Allah'a ulaşmayı kalbinden diledikten sonra, Allah-u Teala kalpteki bu talebi gördükten sonra, kişi yarım saat sonra, bir saat sonra ölmüş. Hiç ameli yok. Ama bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu kişi şirkten kurtulmuştur. Bu kişi takva sahibi olmuştur. Bu kişi hidayette değilken hidayet üzere olmuştur. Bu kişi dalaletten kurtulmuştur. Bu kişinin gideceği yer cehennemken cennete gitmeyi hak etmiştir. Mürşide tabi olduğu için değil. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine girecektir. Sıfır amelli birisi hiç amel yapmadan Allah'a ulaşmayı diledi ve öldü ama gideceği yer mutlak olarak cennettir. Peki bu kişi başka birisi hep insanlara yardım etmiş, onlara parasal faydalar sağlamış, sebiller yapmış, caminin yapılmasına yardımda bulunmuş, çok sevaplar kazanmış bir kişi. Allah'a ulaşmayı dilememiş. İslam'ın beş şartını da yerine getirmiş yıllarca. Kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla. Bu kişinin cennete girmesi lazım, öyle değil mi? Kimin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, o fazlaysa onun gireceği yer cennettir. O kişi felaha ermiştir. Ama kazın ayağı öyle değil sevgili kardeşlerim. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, Allah onun amellerini boşa çıkarıyor, heba ediyor. Daha başka asıl ifadesiyle, o kişi amellerini heba ediyor, amellerini boşa çıkarıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin amelleri boşa gider. İşte Allah Teala Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde diyor ki, o hüsranda olanlar var ya, onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Hüsranda olanları tarif ediyor Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler, onlar hüsrandadırlar. Ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Hüsranda olanların amelleri boşa gidiyor, heba oluyor. Zümer 65. O kadar mı? Hayır. Bir başka açıdan daha inceleyeceğiz. Bu iki ayeti birleştiren bir başka ayet-i kerime daha var. Allah Teala Kehf suresinin 103, 104 ve 105. ayetlerinde şöyle söylüyor. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı inkar ederler. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Onların amelleri heba olmuştur. Allah'a mülaki olmayı inkar edenlerin amelleri heba olur. Bu kişi o kadar hayır yapmış, derecat kazanmış, namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, İslam'ın beş şartını 65 yıl yaşamış adam. 15 yaşında sorumluluğunu öğrenmiş, başlamış, hiç bırakmadan gelmiş 80 yaşına kadar, 80 yaşında da ölmüş. Gideceği yerin cennet olduğunu zannediyor. Ama gidemez sevgili kardeşlerim. Allah'a
ulaşmayı dilemeyen bir insanın amelleri heba olur. Sevgili din adamları, öyleyse yapmanız lazım gelen şey bu söylediğimiz ayetlere bir göz atmak değil mi? Korkuyorsunuz.

Onun için biz sizi hiçbir zaman kınamadık. Hiçbir zaman bilmiyorsunuz diye sizi küçük görmedik. Hep aynı yerdesiniz bizim için. Kıymetlisiniz çünkü sizler din adamlarısınız. Ama bir sorumluluk taşıyorsunuz. Din adamı başka insanların kurtuluşunu omuzlarına yüklenen Allah tarafından omuzlarına yüklenen bir kişidir. Başka insanların kurtuluşunu omuzlarında hisseden bir insandır. Omuzlarında o insanların kurtuluşa ulaşmasının ilmini onlara ishar edemezse, açıklayamazsa, açıklamamışsa o zaman omuzlarında vebal vardır. Dikkat edin, öğretmekten bahsetmiyorum. Öğretmek iki taraflı bir müessesedir. Öğretmen öğretmeye çalışır. Ama öğrenci öğrenmiyorsa öğretmeye çalışan öğretmenin ilim vermesi tamamsa, ilmi verebilmişse ama karşı taraftan bir kısmı alabilmişse, bir kısmı alamamışsa o ilmi alamayanlar konusunda öğretmenin sorumluluğu yoktur. Eğer öğretmen layık veçile öğretme işlemini tamamlamışsa. Öyleyse öğretmen öğretecek olandır. Eğer kişi öğretmenin öğretmek üzere söylediği şeyi algılamazsa, kendisine mal etmezse, öğrenmezse o zaman sorumluluk öğretmenden gitmiştir. Öğrencinin omuzlarındadır. Kendi omuzlarında kendi sorumluluğu vardır. İşte şu anda yaşamakta olduğumuz dünyanın Türkiye kesiminde ve bütün dünyada din adamları omuzlarındaki bu ağır vazifenin vebalini yüklenmiş durumdadırlar. Bu anlattığımız şeyleri öğrenmekle vazifelisiniz sevgili kardeşlerim. Hem kendinizi kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için vazifelisiniz. Hem de asıl önemlisi o cehenneme doğru yürüyen milyonlarca insanı kurtarmak zorundasınız. Din adamıysanız bunu yapmadığınız takdirde omuzlarınızda vebal var. Bir kısmınız öğrendiniz, susuyorsunuz. Sizi bu konuda da haklı görüyoruz. Bir görev yapıyorsunuz, karşılığında ücret alıyorsunuz, geçiminiz bu ücretten. Ve size hakikatleri öğrenip de söylemeye başladığınız zaman kötülükler yapılabileceğini düşünüyorsunuz. İşinizden olacağınızı düşünebiliyorsunuz. Bunlar da ihtimallerdir. Eğer sizin başınızda olan kişiler de dinlerini bilmiyorsa ve siz doğrusunu onlara söylemeye kalktığınız zaman bunu hoş karşılamıyorlarsa, sizi cezalandırabileceklerse bundan çekinmeniz de eşyanın tabiatına uygun olandır. Onlara açıklamanız gerekmiyor. Ama ya din öğretmekle mükellef olduğunuz o kadar insan, sizin caminize gelen insanlar, sizin öğretim müessesenize, üniversitenize, lisenize gelen insanlar, onlara kurtuluşu öğretmezseniz sorumlusunuz. Ben senin söylediğin şeyleri bilmiyorum diyeceksiniz. Normal, haklısınız, bilmiyorsunuz.

Ama öğrenmek mecburiyetinde değilim diyemezsiniz. Çünkü siz sadece kendinizden mesul değilsiniz. Öğretmekle mükellef olduğunuz bir kitle var etrafınızda. Cami imamıysanız, o caminin müntesipleri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olduğu bir ortamda olayı düşünün. O insanların sizden ilmi alması lazım ki kurtulsunlar. Onları, her şeyi bir tarafa bıraktım şu anda. Onların hepsini ve sizleri kurtaracak olan ilk adım, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemenizdir. Dilemezseniz siz kurtulamazsınız ama vebalden de kurtulamazsınız. Allah Teala şu anda öğrenip de öğrenmeyenlerin, öğretmeyenlerin durumlarını söylüyor. Ashab suresi 67 ve 68. ayetler. Cehennemdekiler derler ki, Ya Rabbi biz devrimizin küberasına, yani büyüklerine ve sadatlarına, her konudaki o konunun ileri gelenlerine, söz sahiplerine itaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetinle lanetle. Büyük bir lanetle lanetle. Öyle diyecekler o zaman sizin için sevgili kardeşlerim, sevgili din adamları. Lütfen size gönderdiğimiz o ihtarları okuyun. Onları değersiz şeyler olarak çöp sepetine atmayın. Onlar şu anda sizin de hayatınızı kurtaracak olan, cennet hayatınızı kurtaracak olan, din öğretmek mecburiyetinde olduğunuz insanların da cennet hayatını kurtaracak olan tek senetlerdir. Tek senet onlardır. Tek vesika onlardır. Öyleyse gelin beraberce şöyle birkaç dakika bir tezekkür edelim. Çok kısa bir süre. Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir kavramı bilmiyorsunuz. Bilmiyorsunuz normal. Çünkü size öğretilmemiş. Ama bu hayati bir konu. Hidayetin temeli. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi hidayette değildir, demin söylediğimiz Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi. Onlar diyor Allah Teala, Allah'a ulaşmayı inkar edenler, onlar hüsrandadırlar, bir, ve onlar hidayette değildirler diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler hem takva sahibi değildirler, hem de şirktedirler. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri. Allah Teala diyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kimi şirkte olanlar, dinlerinde fırkalara ayrılanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler bir tek fırkayı oluşturuyor. O fırkanın dışında olan Allah'a ruhunu ölmeden ulaştırmayı dilemeyen herkesin şirkte olduğunu Allah Teala söylüyor. Yani gizli şirk. Ve de
takva sahibi olmadığını söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin tağutun dostu olduğunu söylüyor. Allah tağutun kulu olduğunu söylüyor. Allah'ın kulu olmadığını söylüyor. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin sadece Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Zümer suresi 18. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala, onlar tağuta kul olmaktan insan ve cin şeytanlara, yani şeytana kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor. Ne olmuş? Tağut'un kulu olan sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Tağut'un kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir ve o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde onu söylüyor. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve râdu bil hayâtet dünyâ vatmeennü bihâ ellezîne hum an âyâtina gâfilûn ulâike mevâhimün nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar ki kesin şekilde, muhakkak surette bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razı olmuşlardır. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil. Şimdi siz sevgili din adamları, evet diplomalarınız var, bir mevki sahibisiniz ve de herkes sizin bütün din adına bilgilerin sahibi olduğunuzu zannediyor. Oysa ki siz ne kendinizi ne de size inanıp da etrafınızda bulunan insanları kurtaramayacak bir ilim. Ve de aldığınız diplomalar sizin Allah'ın ayetlerinden gafil olmanızdan başka bir yere sizleri vardıramıyor sevgili kardeşlerim. Lütfen bunları yanlış anlamayın. Biz bunları söylemekle asla ve kat'a sizi küçültecek bir şey söylemek istemiyoruz. Ama Allah Teala'nın burada söylediği söze dikkatle bakın. Muhteva gerçekten çok kötü bir noktaya ulaşıyor. Çünkü diyor ki Allah Teala, onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor. Kim bu insanlar? Sadece bir tek kusurları var. Allah'a ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilememişler. Bu insanların kafir olduğunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Gidecekleri yer cehennem, gördük. Allah'ın ayetlerinden gafiller, gördük. Gidecekleri yer cehennem ve bunlar kafirler. Sevgili kardeşlerim, asla sizleri küçültmek için söylemiyoruz. Ama ayetleri, hiç değilse bu ayetleri öğrenmek mecburiyetindesiniz. Durumunuzun vahim olduğunu söylemek istiyoruz. Ve Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki, şeytan insanlara olan vaadini, hedefini gerçekleştirdi kıyamet günü. Tek bir fırkayı oluşturan müminler hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor.
32'de söylediğimiz o tek fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası hariç, onun dışındaki bütün fırkalar kafirler, tağuta kul olanlar. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler müminler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın katında kafir olarak vasıflandırılıyor. Sevgili kardeşlerim, ister misiniz Allah-u Teala'nın size kafir nazarıyla bakmasını? Öğrendiğiniz ilimde ne yazıyordu? Allah'a inanan mümindir, inanmayan kafirdir. El-Hak, lügat manasından giderseniz bu sonuca ulaşırsınız. İman, inanmak demek. Mümin de imanın sahibi demek. Öyleyse mümin, inanan demek. Kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Öyle sonra gideceği yer cennettir diye düşünüyorsunuz. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mümin olmadığını söylüyor. O sadece o tek fırkada olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen inananlar mümin. Diğerleri de Allah'a inanıyor ama cennete gidecek olan bir mümin hüviyeti gösteremiyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili din adamları, kendinize yazık ediyorsunuz. Eğer öğrenmişseniz onları lütfen gizlemeyin. Bakınız ne diyor Allah Teala gizleyenler hakkında. Bakara Suresi 159. ayet-i kerime. Biz insanlara kitaplar indirerek, son indirdiği kitap Kur'an-ı Kerim, şeriat kitaplarından bahsediyor Allah Teala. Beyinelerle, ispat vasıtalarıyla ispat etmemize rağmen onlar ki hidayeti ve ayetlerimi gizlerler, ayetlerimizi gizlerler, Allah'ın ayetlerini gizlerler, Allah da onlara lanet eder, lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor. Sevgili kardeşlerim, böyle olmayın. Kendinize zulmediyorsunuz. Kendinizi cehenneme doğru yönlendiriyorsunuz. Yetmez. Omuzlarınızda, etrafınızdaki bütün sizden din alacak olanların vebalini de alarak. Ne kaybedersiniz? Bir inceleseniz. Bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördüğünüz zaman duyacağınız pişmanlık sizi kurtaracak olan bir pişmanlıktır. Gururunuzu bir kenara bırakın. O kadar insan bilmiyor da, o kadar profesör bilmiyor da, bu mu biliyor diye düşünmeyin. O bu mu dediğiniz kişi bu ilmi kendisi öğrenmiş değil. Okullarda öğretilmiyor. Ona bu ilmi Allah öğretti. İncelediğiniz zaman bunu net olarak siz de göreceksiniz sevgili kardeşlerim. Başka bir öğretim yeri mevcut değil, sadece burası. Allah'ın üniversitesi. Sizlerin bilmediğiniz bir ilim bize verildi. Sizleri kurtaracak olan bir ilim ve sizlerle birlikte ilim öğrettiğiniz insanları da kurtaracak olan bir ilim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'da öğrendikleri ve tatbik ettikleri bir dizayn. Demin ne demiştik? O ve sahabesi İslam'ın Kur'an'daki 7 safhasını, üzerlerine farz olan 7 safhasını hem öğrendiler hem de yaşadılar. Kur'an'da 7 safhanın 7'si de farz. Kur'an söylüyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber 7 safhanın 7'sini de yaşamış. Gene Kur'an söylüyor.
Biz size o yedi safanın yedisini de öğretmekle vazifeliyiz. Biz öğrendiğimiz için. Bizi neden suçluyorsunuz bir kısmını sevgili kardeşlerim? Biz kendimizi seçmedik ki. Allah bizi seçti. Hem de tekrar ediyoruz, bir solcuyken seçti. Ama bunları bize Allah-u Teala öğrettiyse, siz öğrenmiyorsanız, din öğrettiğiniz insanlar sizin yüzünüzden cehenneme gidecekse, siz de cehenneme gidecekseniz, o zaman omuzlarınızdaki vebali düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevgili din öğreticileri? Sizleri ne kadar çok sevdiğimizi anlamıyor musunuz? Bize hakarete kadar olan şeyler söyleyen din adamları da var. Onlara da kızamıyoruz. Şeytan onlara öyle söyletiyor. Ah sevgili kardeşlerim, sizleri kurtarmak, sizlerin din öğrettiğiniz herkesi kurtarmak anlamına geldiği için sizlerle bu kadar çok hemhal oluyoruz. Sizlere bu kadar çok hitap ediyoruz. Ne zaman sorumluluğunuzu müdrik olacaksınız? Ne zaman dininizi öğreneceksiniz? Ne zaman başka insanlara da öğretip omuzlarındaki vebalden kurtulacaksınız? Sevgili din adamları, Allah'a hep sizin için yalvarıyoruz, dua ediyoruz. Allah'ın dinini öğrenin ve öğretin diye. İşte sevgili din adamları, sizlerle yaptığımız yarenlik burada son buluyor. Bir defa daha düşünün. İncelersiniz, ne kaybedeceksiniz? Zaten her şeyi kaybetmişsiniz. Ama incelerseniz yeniden kazanabilirsiniz. Bir tek dileğiniz sizi kurtarır ve öğrendikçe başkalarına da öğretebilmek için içinizde kesin bir iştiyak duyacaksınız. O zaman Allah için olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir yarenlik sohbeti daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'a

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki gene birlikteyiz. Yüce Rabbimiz sizler ve biz. Öyleyse onun, Allah'ın ülkesinde yaşıyoruz. Şu anda Allah'tan bahsetmemiz söz konusu. Öyleyse Allah'ın ülkesindeyiz. Şeytanın ülkesinde değiliz. Yani absis ve ordinat eksenlerinin birleştiği yerin üst tarafındaki artı alemdeyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle beraber olmak, aynı heyecanı yaşamak, Allah'tan bahsetmek ve mutluluğu yudum yudum sizinle paylaşmak. Ne zaman Allah'tan bahsetsem, bir huzur kaplıyor içimi sevgili kardeşlerim. Sizlere Allah'tan, kendisinden bahsetmek imkanını verdiği için ona, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyorum. Ondan bahsetmek bir zevk, sizlere bahsetmek daha büyük bir zevk sevgili kardeşlerim. Bizim atalarımız Osmanlı demişler ki, mal alıcıya satılır. Dinlemeye teşne olan, dinlemeye iştiyaki olan insanlar, ancak onlar bizim sohbetlerimizden kâm alabilirler. Ve o onlar için bir ziyafettir. Ama öyle insanlar var ki, onlar söylediklerimizden hiçbir şey anlamazlar. Ve de o kendilerinde olmayan idrak müessesesi sebebiyle çok uzaklardadırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dilinden kim anlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir yanlış ilimde mücehhez olan insanlar anlamazlar. Neden anlamazlar? Gözleri görmez. İrşat makamına, irşat makamı olarak değil, herhangi bir kişi gibi bakarlar. Hatta bir takım insanlar için herhangi bir insan da değildir. Adeta bir düşmandır o. Bir sahtekardır. Ellezine la yeşkurun. Yeşurun. Onlar şuurunda değillerdir diyor. Acaba onları mutlu olmaktan men eden, bu kadar sinirli yapan, bu kadar öfkeli yapan acaba nedir? Sadece Allah'tan uzak olmaları sevgili kardeşlerim. Ol mahiler ki derya içredir, deryayı bilmezler. Balıklardan bahsediyor bir Allah dostu. Onlar diyor deryanın, denizin içindedir ama denizi bilmezler. İşte zamanımızın din ilmi o hüviyeti almış. Allah'tan kopmuş insanlar. Allah'ın dostlarını göremezler. Allah'ın dostu olarak göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim, başlangıçta bütün insanların
Gözlerinde hicab-ı mesture vardır. Gizli bir perde. İrşat makamına bakarlar, hidayet makamına bakarlar. Sadece bakarlar, göremezler. Çünkü gözlerinin üzerinde gizli bir perde vardır, hicab-ı mesture vardır. Yetmez. İkinci bir açıdan daha göremezler. Basar isimli görme hastalarının üzerinde gışave vardır. Bir mühür, bir örtü. Yeter mi? Yetmez. Onlar işitemezler. İki sebepten. Bir, kulaklarında vakra vardır, engel vardır. İrşada mütalik söylenenleri anlayamazlar. Manasına varamazlar. Evvela işitemezler, sonra da manasına varamazlar. İşitemezler, çünkü kulaklarında salt onları önleyen vakra isimli bir engel vardır. Manasına varamazlar, çünkü işitme hastaları, manaya vardıracak olan hastaları üzerinde mühür vardır. Kalpleri de mühürlüdür. Sem'i isimli işitme hastaları da mühürlüdür. Öyleyse hem kulaklarında vakra var bu insanların, engel var, kulakları görev yapamaz manevi alanlarda. Hem de işitme hastalarının üzerinde mühür vardır. Yeter mi? Yetmez. Kalpleri de mühürlüdür. Kalplerindeki inkinet isimli engel sebebiyle idrak edemezler. Öyleyse gözlerimizde Allah-u Teala hicab-ı mestureyi açarak alıyor engeli. Göz bir uzuvdur. Kulaklardaki vakrayı alıyor Allah-u Teala. Bir uzuvdur. Kalp bir uzuvdur. Kalpteki ikinleti alıyor Allah-u Teala. Ondan evvel o kişiler bir ölü sevgili kardeşlerim. İşitmiyorlar. Onlar ölülerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse nerede bahsediyor Allah-u Teala dalalette olan bu insanlar? Hidayeti anlayamayan insanlar, irşadı anlayamayan insanlar, onlar mutluluktan nasiplerini hiçbir zaman alamazlar sevgili kardeşlerim. Onlar sizler gibi değiller. İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Allah-u Teala diyor ki, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğuna hazırladık. Çoğu için yarattık. Onların gözleri vardır. Ama göremezler. Onların kulakları vardır. Ayunuhum diyor. Azanuhum diyor. Gözleri vardır ve kulakları vardır. La yesmeun diyor. İşitmezler diyor. Kulakları vardır ama işitmezler. Ve diyor, onların kalpleri vardır diyor Allah-u Teala. La yefkahun diyor.
Ama idrak edemezler, fıkıh edemezler diyor. Araf 179. Onlar hayvanlar gibidirler. Hayır diyor, hayvanlardan daha çok dalalettedirler. Kimmiş bu dalalette olan insanların vasıfları neymiş? Araf 179'a göre vasıfları görmemek, işitmemek, idrak etmemek. Uzuvlardaki engeller. Kim bu insanlar? Bu insanlar dalalette olan insanlar. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahibi olamayanlar. Kim bu insanlar? Küfür karanlıklarını aşamayanlar, küfürde kalanlar, mümin olmak şerefine eremeyenler. Kim bu insanlar? Tağutun kulu olmakta devam edenler, Allah'ın kulu olmak şerefine eremeyenler. Öyleyse Allah Teala ölçü veriyor. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bakıyoruz. Ne diyor Allah Teala İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde? Habibim, sen Kur'an'da Allah'ın tekliğini söyleyerek onlara Kur'an'ı kıraat ettiğinde o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla senin aranda bir hicab-ı mestüre vardır. Yani onların gözlerinin üzerinde bir hicab-ı mestüre vardır diyor Allah Teala. Onların diyor kulaklarında vakra vardır. Seni işitmesinler diye diyor. Seni görmesinler diye göremezler. Onların gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Seni işitmemeleri için kulaklarında vakra vardır. Uzuvlarındaki engelleri söylüyor Allah Teala. Ve diyor kalplerinde ekinnet vardır diyor. Seni idrak edemez etmelerini önlemek için koyarız diyor. Sonra da diyor ki Allah-u Teala sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyor. Kim bu insanlar? Gözleri kapalı, kulakları kapalı, kalpleri kapalı. Kim kapatmış? Allah kapatmış. Biz diyor kalplerine ekinle tatlı engeli koyarız diyor. Kulaklarına vakra koyarız diyor. Onlarla senin arana perde çekeriz diyor. Hicab-ı mestüre gizli bir perde. Gözlerin üzerine. Gözler, kulaklar, kalp. Hiçbiri çalışmıyor. Bu özellikte olan insanlar, kim bu insanlar? Bir, kafirler. Bu insanlar derler ki, biz Allah'a inanıyoruz, öyleyse müminiz. Ama mümin değiller sevgili kardeşlerim. Bu Araf 179'daki ve İsra 45 ve 46'daki engelleri verdikten sonra, buradan kesin bir bilgiye sahip olduktan sonra, şimdi beraberce Bakara Suresinin 6 ve 7. ayetlerine bakıyoruz. Diyor ki Allah-u Teala,
Habibim, sen o kafirlere söylesen de, söylemesen de, anlatsan da, anlatmasan da eşittir, birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor Allah Teala. Özelliklerini veriyor. Onların görme hastalarının üzerinde gışavet adlı bir perde var diyor. Onların görme hastalarının, basar isimli görme hastalarının üzerine biz gışavet adlı bir perde çekeriz. Onlar göremezler diyor. Onların işitme hastaları mühürlüdür diyor Allah Teala. Onların kalpleri de mühürlüdür diyor. Kalplerindeki idrak hastası, kalpler mühürlü, kalplerin idrak hastası mühürlü, kişinin işitme hastası mühürlü, görme hastasının üzerinde de gışavet adlı bir perde var. Bu kişiler aynı kişiler mi? Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde söylediğimiz kişiler mi? Evet. Çünkü o kişiler için Allah Teala diyor ki onlar dalalettedirler. Hayvanlardan bile daha çok dalalettedirler diyor. Onların dalalette olduğunu söylüyor. Şimdi gelin beraberce dalalette olanlara bakalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, affedersiniz 23. ayet-i kerimesinde, Habibim, o hevalarını kendilerine ilah edinenleri görüyor musun? Onların kalpleri mühürlüdür. Yani kalplerindeki idrak hastaları mühürlüdür. Onların basar isimli görme hastaları gışavet isimli bir perde ile örtülüdür. Onların işitme hastaları da mühürlüdür. Dalalette olanlar, onların ilimleri üzere dalalette bırakırız diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Hevalarını kendilerine ilah edinenler. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, nefslerinin emrinde yaşayanlar, Allah'ın yasaklarına riayet etmeyenler, bu insanlar hevalarını kendilerine ilah edinenler. Heva, şeytanın emirlerine açık olan kesim. Heva, heves, nefsin afetleri şeytanla paralel bir hüviyet gösterir. Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri işleyen bir dizayn söz konusudur orada. Hem Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor, hem de Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanları söylüyor. İki ayet-i kerime de görmeyle, işitmeyle ve idrak etmeyle alakalı. Ama Araf 179 uzuvlardan bahsediyor. Onların gözleri vardır, görmezler. Kulakları vardır, işitmezler. Kalpleri vardır, idrak etmezler diyor. Gözler, kulaklar, kalpler. Fıkıh etmezler diyor kalplerle. İdrak etmezler diyor Allah Teala.
Kim bu insanlar? Dalalette olanlar diyor. Câsiye 23'e geliyoruz. Allah Teala uzuvlardan bahsetmiyor, hastalardan bahsediyor. Görme hastaları vardır diyor onların. O dalalette olanların ikisi de iki ayette dalalette olanları gösteriyor. O dalalette olanların görme hastalarının basar isimli görme hastalarının üzerinde kışavet adlı bir perde vardır diyor Allah Teala. Kışaveh diyor. İşitme hastalarının Semih isimli işitme hastalarının mühürlü olduğunu söylüyor ve kalplerinin de mühürlü olduğunu söylüyor. Yani kalplerindeki idrak hastasının da mühürlü olduğunu söylüyor Allah Teala. Üç hasta Câsiye 23. Üç uzuv Araf 179. Sonuç aynı. Dalalette olan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bizi anlayamazlar. Söylediklerimiz onlara hiçbir şey ifade etmez. Onlar dünya hayatında yaşayan, şu dünyanın negatife açılan bütün pencerelerini görebilen, işitebilen, idrak edebilen insanlar, ama pozitif cephede hiçbir şeyi idrak edemezler, göremezler, işitemezler. Çünkü gözler, kulaklar, kalp mühürlü. Çünkü görme, işitme ve idrak etme hastaları mühürlü. Bu insanların muhtevasına bakıyoruz. Bakara 6 ve 7'de bunların kafirler olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu standartlardaki kişinin gözleri, kulakları ve kalbi görmeyen, işitmeyen, idrak etmeyen ve hastaları mühürlü olan, perdeli olan ve mühürlü olan bu insanlara Bakara suresinin 6 ve 7. ayetleri kafirler diyor. Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesiyle Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi dalalette olanlar diyor. Onlar irşat makamını, hidayet makamını başka insanlardan ayırabilecek olan bir furkana sahip değillerdir. Allah Teala Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara furkan veririz diyor. Ve onların günahlarını örteriz diyor. Peki Allah Teala ne yapıyor? Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin gözlerini, kulaklarını, kalbini açıyor. Görme hastasını perdeyi alarak görür hale getiriyor. Görecek hale getiriyor. İşitme hastasını mührü açarak işitir hale getiriyor. Kalpteki idrak hastasını gene mührü açarak idrak eder hale getiriyor. Gözlerindeki hicabı mestureyi alıyor, görür hale getiriyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor, işitir hale getiriyor. Kalbinin mührünü açıyor, küfür kelimesiyle beraber ekinneti alıyor, yerine ihbat koyuyor ve o kişiyi idrak eder hale getiriyor. Bunu hiç kimse yapamaz sevgili kardeşlerim. Bunu sadece Allah yapar. Kime yaparmış? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere bunu yaparım diyor.
Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size Furkan versin ve günahlarınızı örtsün. Şimdi sevgili kardeşlerim, insanlar sağırsa, körse ve idraksizse, bunlar için Allah'ın dizaynı onların küfürde olduğu, dalalette olduğu, takva sahibi olmadığı, şirkte olduğu ve ard arda bütün negatif faktörlerin sahibi oldukları. Biz insanlar doğarız. Doğduğumuz zaman bu dünyaya açılan gözlerimiz, bu dünyadaki fizik standartlardaki şeyleri görür, kulaklarımız işitir ve idrak ederiz. Ama söz konusu Allah ise onun söylediklerini idrak edemeyiz. Onun söylediklerini söyleyecek olan irşat makamını herhangi bir kimseden ayıramayız. Ve kalbimiz hiçbir zaman onun söylediklerini idrak edemez. İşte onun için Allah-u Teala buyuruyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a, onların sana baktıklarını görürsün diyor. Gördüklerini zannedersin seni diyor. Ama göremezler, sadece bakarlar diyor. Sen, onlar ölüler gibidirler diyor. Sen mezardaki ölülere işittiremezsin diyor. Öyleyse dalalette olanların gideceği yer cehennemdir. Küfürde olanların gideceği yer cehennemdir. Ancak Allah-u Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ona verdiği furkanlarla o kişiyi ölüyken hayata getiriyor. Ve sonra da Allah-u Teala onu bu ilimle mücehhez kılarak, ilmin sahibi kılarak irşat makamının sevgisini veriyor. Ve onu Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiye onu ulaştırıyor. Kişi tam 12 tane ihsanla mürşidine tabi oluyor. Ancak onlar irşat makamına ulaşabilirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin irşat makamına ulaşması bir şey ifade etmez. Bir defa daha altını çizerek söylüyorum. Kurtuluşun başladığı yer irşat makamına ulaşıp da ona tabi olmak değildir. Kurtuluşun, cehennemden kurtuluşun başladığı yer bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutluluk mu? Buradan başlar. Bu yoksa mutluluk yoktur. Ne cennet saadeti o kişi için söz konusudur, ne de dünya saadeti. Sevgili kardeşlerim, o zaman Allah-u Teala'nın dizaynına gelin beraberce bakalım. Bu insanlar şirkteler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar için onlar şirktedirler diyor Allah-u Teala. Öyleyse şirkte olan, Furkan alamamış olan, göremeyen, işitemeyen, idrak edemeyen insanların bizi anlaması mümkün mü sevgili kardeşlerim? Mümkün değil diyor Allah-u Teala. İşte Mülk Suresinin 8-9-10. ayetleri.
Diyor ki Allah Teala kıyamet günü cehenneme gidenler bölük bölük cehennemin kapısına ulaşırlar. Cehennem bekçileri onlara derler ki size Allah'ın nezirleri gelip de buraya cehenneme geleceğinizi siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir deyip de buraya cehenneme geleceğinizi size söylemediler mi? Bu suali sorarlar diyor. Büyük 8, 9, 10. Ve onlara derler ki o kapıya gelen cehenneme girecek olanlar evet geldiler. Bize bunu söylediler. Ama biz onlara inanmadık. Neden inanmıyorlar? Çünkü gözleri, kulakları ve kalpleri kapalı, kör, sağır ve dilsizler. Ayet-i kerimelerin gelişine bakalım beraberce. Ondan sonra diyor ki ayet-i kerime, üç ayet-i kerime arka arkaya. Bize onlar geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Madde bir. Resul'e inanmıyor. Söylediklerine de inanmıyor. Ama Allah'a inanıyor. Ve bu onu kafir olmaktan kurtaramıyor. Bu kişi Allah'a inanıyor. Çünkü Allah hiçbir şey indirmemiştir diyor ayet-i kerimenin devamı. Biz onlara dedik ki o Allah'ın nezirlerine Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan sonra dedik ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah'ın Resulüne diyorlar ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Bu Allah'ın Resulüne söyleniyor. Dalalette olan kişi cehenneme giriyor bu kişi. Kafir olan bu kişi Allah'ın Resulüne diyor ki biz seni dalalette olarak görüyoruz. Allah hiçbir şey indirmemiştir. Yani Allah'ın indirdiği hiçbir kitap yoktur. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. Eğer biz o Resul'ün sözlerini işitebilmiş ve akledebilmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? Ne demek istiyor? Eğer bizim kulaklarımızdaki vakra alınsaydı, işitme hassamızın üzerindeki mühür alınsaydı, gözlerimizdeki hicab-ı mestüre görme hassamızın üzerindeki perde alınsaydı, gışavet alınsaydı, kalbimizin mührü açılsaydı, kalbimizdeki ekinnet alınsaydı da yerine ihbat konulsaydı, biz o zaman işitmiş olacaktık kulaklarımızdaki vakra ve mühür açıldığı için işitme hassamızdan. Görme hassamızın çalışması temin edildiği zaman, gözümüzdeki icab-ı mestürü alındığı zaman görmüş olacaktık. Ve kalbimizdeki ekinnet alınıp yerine ifat konulduğu zaman idrak etmiş olacaktık. İşte bu hastaların
Üçünün çalışması idraki oluşturuyor.

kalbindeki ekinde tanınmış, yerine ihbat konmuş olan kişidir. Hac suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah Teala o kendilerine ilim verilenler irşat makamının söylediği sözlerin haktan inen sözler olduğunu idrak edebilmeleri için onların kalplerine ihbat konulur diyor Allah Teala. Yani ekinet alınır ve ihbat konulur diyor. İdrak edemeyen kalp idrak etmeye başlar. Gözler görmeye, işitme hassası, gözler görmeye, görme hassasındaki gışavet isimli perde alındığı için kişi görmeyi bütünlemeye başlar. Uzuvlardaki engellerin alınması tek başına yeterli değildir. Görme uzvunun üzerindeki hicabı mestüre alındığı zaman kişinin gözleri bakar. Baktığını, ki göz o zaman görmüş sayılır, gördüğünü görme hassasına ulaştırır. Beyindeki görme hassasına ulaştırır. Ama görme hassasının üzerinde hicabı mestüre, görme hassasının üzerinde kışavet var. Gözlerindeki hicabı mestüre görme hassasına o gördüklerini ulaştırmasına mani olur. Bu sadece maneviyata dayalı bir görmedir. İrşat makamını herhangi bir insandan ayırabilme, onu irşat makamının sahibi olarak yerli yerine oturtabilme hüviyetini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görme, işitme, kalbin hissetmesi, idrak etmesi, bunların hepsi akletmeyi oluşturur. Kur'an'daki akletme müessesesi, görme, işitme ve idraki beraberce alan bir müessesedir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, bunlardan hiçbirisi açılmaz. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılırlar. Bütün insanların gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri idraksizdir başlangıçta. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar yetmez. Görme hastaları perdelidir. İşitme hastaları mühürlüdür. İdrak hastaları o da mühürlüdür. Ve kalplerinde de küfür yazar bu insanların. Öyleyse ne zaman ki o kişi Allah'a ulaşmayı diler, o zaman akıl etmesi söz konusu olacaktır. Allah Teala 7 tane Furkan verecektir ona ard arda. Yani gözlerdeki hicab-ı mestürenin alınması, görme hassasının gışavetinin alınması 2. Kulaklardaki vakranın alınması, kulakların mührünün alınması 4. Kalbin, kalpteki ekinetin alınması küfür kelimesiyle beraber ve kalbin mührünün açılması. Kalbin mührünün açılması ve kalpteki idraksizliği oluşturan müessesenin ekinetin alınması 6. Yerine ihbatın konulması 7. Bu arada ekinnetle beraber kalpteki küfür kelimesi de Allah Teala tarafından alınıyor. Kalbinde küfür yazmayan bir insan var.

0: Artık bu insan mümindir. Bu insanın özelliği nedir? Mümin olmadı, özel mümin olmama, kafir olma özelliği neydi? Görme hassasının üzerindeki gışavet bu insanda yok. Kulaklarındaki mühür, affedersiniz, işitme hassasının üzerindeki sem'i isimli işitme hassasının üzerindeki mühür bu insanda yok, alınmış. Kalbindeki ekinnet alınmış. Üstelik yerine ihbat konulmuş yedincisi. Kalbindeki mühür alınmış, başka kalbindeki ekinnet de alınmış. Altı, yerine ihbat konulmuş. Yedi. İşte bu insan Bakara suresinin 6 ve 7. ayet-i kerimesindeki üç unsuru da değişmiş olan bir insandır. Görme hassasının üzerindeki gışavet alınmış, kulaklarındaki mühür açılmış, kalbindeki mühür açılmış bir insan. Öyleyse artık bu kişi kafir değil. Aynı sebeplerden dolayı Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre ve Câsiye suresinin 23. ayet-i kerimesine göre aynı sebeplerden dolayı dalalette değil. Yani görme hassasının üzerindeki gışavet alınmış, işitme hassasının mühürü açılmış, kalbindeki mühür açılmış. Diğer üç tane Furkan açısından da Araf 179'a göre dalaletten kurtulmuş oluyor kişi. Ne diyordu Allah Teala orada? Onların gözleri vardır, görmezler. Neden? Gözlerinde hicab-ı mestürü olduğu için. Onların kulakları vardır, işitmez. Neden? Kulaklarında vakra olduğu için. Onların kalpleri vardır, fıkıh etmez. Neden? Kalbinde ekinnet olduğu için. Öyleyse bu uzuvlar açısından meseleye baktığımız zaman bu insan bu uzuvlarında bu engeller varken dalalette. Ama Allah Teala hepsini alıyor. Onların gözlerindeki hicab-ı mestüreyi, görme hassasının üzerindeki gışaveti, kulağındaki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, kulağındaki vakrayı, kalbindeki mührü ve aynı zamanda kalbindeki idraksizliği oluşturan ilahi kompütürü, yani ekinneti alıyor Allah-u Teala. Altı Furkan. Yedincisi ise yerine ihbat koymak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutlu olmak diyorsanız başlangıcında bu var. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mutlu olamaz. Yetmez o kişi. Sadece dalalette değildir. Aynı zamanda küfürdedir. Ve aynı zamanda da şirktedir. Şirkten o kişinin kurtulma noktasına gelin beraberce bakalım. Rum suresi 31. ve 32. ayetler. Allah Teala buyuruyor: "Münivine ileyhi ve yettekun." Ona yönel. Ona milaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dile. Ona milaki olmayı dile. Ona yönel ve takva sahibi ol. Kimler o Allah'a yönelenler? Allah'a milaki olmayı dileyenler. Dilemeyenlerin kurtuluşu mümkün değil. Peki ne diyor Allah Teala? Münivine ileyhi ve yettekun ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a milaki olmayı, Allah'a ruhunu ölmeden evvel ulaştırmayı dile ve takva sahibi ol ve namaz kıl. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dilediğin için müşriklerden olma. o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hepsi kendi elindekiyle ferahlanırlar. Ayet-i Kerime müşrik olanlarla müşrik olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime takva sahipleriyle takva sahibi olmayanları ayırıyor. Ayet-i Kerime, iki ayet-i kerime tek fırkada olanlarla, yani tevhidin sahipleriyle onun dışındaki bütün fırkaları ayırıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, müşrik olmayanlar, yani tek fırkayı oluşturanlar, tevhidin sahipleri. Ama müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyen ve dilemedikleri için dalalette kalan, dilemedikleri için küfürde kalan ve dilemedikleri için şirkte kalanlar, mümin olmayanlar. Bir defa daha mı bakıyoruz mümin kavramına? Evet, bakıyoruz. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi. Şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç, bütün diğer fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Neyse, kim bu şeytana kul olanlar? Şeytana kul olanlar, tek fırkayı oluşturmayanlar, tek fırkada olanlar, müminler. Sadece müminler kurtuluşa ulaşıyor. Diğer fırkaları oluşturanlar, bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah-u Teala. Bir tek fırka hariç, bütün fırkalar. İşte demin söylediğimiz Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde gene aynı bir tek fırka var, bir de diğer fırkalar var. Tek fırkadakiler takva sahipleri, diğer bütün fırkalar, fırkalara ayrılanlar, şirkte kalanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde o tek fırkanın sahiplerinin dışında kalanlar kafirler olarak adlandırılıyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, sadece o tek fırkadakiler müminler olarak değerlendiriliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutlu olmak mı istiyorsunuz? Konunun başında sizi bütün bu negatif faktörlerden kurtaracak olan, sizi mümin kılacak olan, sizi şirkten kurtaracak olan, sizi dalaletten kurtaracak olan, küfürden kurtaracak olan, sizi hidayet ehli yapacak olan şey bir tek dilektir. İşte mutluluğunuz bu dileğe bağlı sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar Allah'tan furkan alırlar. Onların günahları örtülür. Yani onlar cennet saadetini Allah'a ulaşmayı diledikleri anda gerçekleştirirler. Cennet saadetinin şartı neydi? Sevapları günahlarından çok olmak. Müminin suresi 102. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa onlar Allah'ın cennetine girerler buyuruyor Allah-u Teala. Bir sonraki ayet-i kerime Müminin 103. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa onların gideceği yer cehennemdir, ebediyen kalmak üzere diyor Allah-u Teala ve onlar hüsranda olanlardır diyor. Ve bir insan düşünün, ne kadar çok günah olursa olsun o kişinin cennete girmesini Allah-u Teala mutlaka sağlayacaktır. O bir tek dilek üzerine, Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine ne yapacaktır? Ona verdiği, ard arda verdiği 7 tane furkanın her birisiyle onun günahlarından bir kısmı kadar bir kazandığı dereceler dizisini onun kazanç hanesine, amel defterindeki kazandığı dereceler kesimine kaydettirecektir Allah-u Teala kiramen katime meleklerine. Mizanın görevlerinden birisi de budur. Ve kişinin günahları ne kadarsa o kadar günahını Allah-u Teala tam o derecedeki günahını örtecektir. Örterse ne olacaktır? Kişinin günahları örtülmüştür, sevapları durmaktadır. Öyleyse o kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Aşmışsa Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesine göre bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Onun için Allah-u Teala onun günahlarını örtüyor. Bu dünyaya onun gözlerini açıyor. E bu kişi bu dünyadan mutluluğu, cennet mutluluğunu hak etmiş birisi olarak kâm alıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an küfürden, birkaç dakika içerisinde küfürden, dalaletten, hüsrandan ve sevgili kardeşlerim, şirkten kurtulur. Cehennemden kurtulur. Gideceği yer cennet olur. Öyleyse mutluluğunuzun başlangıç noktasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Mutluluğunuzun başlangıç noktasında Allah'ın bir muhteşem dizaynı var. Bu bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Allah'a yönelmek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn hepiniz için geçerlidir. Böyle bir dizayn sadece Kur'an-ı Kerim'in sırlarının size açılması, sadece böyle bir talebin sahibi olmanıza bağlı. Yoksa ebediyen kör, sağır ve dilsiz olursunuz. Şu dini bildiklerini iddia edip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen zavallılar gibi. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, şükredin ki Allah sizleri Furkan sahibi kıldı. Günahlarınızı örttü. Allah'ın yolunda teçhiz edildiniz. Cennetin mutlak olarak sahibi kılındınız. Öyleyse bu bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu hissedin kendinizi. Saadet içinde bir dünya hayatı yaşayın. Dünya saadetinin yarısı da mutlaka sizindir. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka dünya saadetinin yarısını elde eder. Cennet saadetinin ise 3. katına kadar olan kesimini sadece bu tek dilek sebebiyle elde eder. Allah'ın garantisi altındasınız. Saadetiniz daim olsun. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Yâken abudu ve yâken estâin etna sıratel müstakim sıratel lezînâ enâmte aleyhim gâlemâ. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ve berekatuhu.
1: El-Fatiha me'as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha siz sevdiklerimizle birlikteyiz. Seven, sevene koşar. Sevmeyen, sevmediğinden kaçar. Sevgili kardeşlerim, biz sizlerin merkezinde olanız. Allah'a doğru koşan bize doğru koşar. Allah dostlarını seçerken kimseye sormaz. Allah seçer. Ve seçtiğine yetkiler verir. Allah için olmanın dereceleri Allah'ın verdiği bu yetkilerin seviyesine bağlıdır. Her devirde bir devrin imamı daima vardır. Hiç kimse ben devrin imamıyım diye ortaya çıkamaz. Allah Teala'nın bunu bizatihi bildirmesi ve emretmesi asıldır. Devrin imamı demek huzur namazının imamı demek. Nasıl yeryüzünde, her tarafta, İslam aleminde namazlar kılınıyorsa, 7. gökyüzünün 7. aleminde de, yani indi ilahide de huzur namazı kılınır. Huzur namazının imamı aynı zamanda devrin imamıdır. İşte uzun uzun sizlere defalarca anlatmıştık huzur namazı nasıl kılınır. En başta kim vardır? En başta olanın yani namazı kıldıranın asıl sahibi Nebilerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebiydi. Diyordu ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulü ve nebilerin hatemidir, sonuncusudur. Nebilik yani peygamberlik meselesi onunla son bulacaktır diyor Allah Teala. Böylece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebi olarak yaşadı ve ondan sonra bir daha nebi gelmesi, peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değil. İblis nebi kavramıyla Resul kavramını özel bir şekilde değiştirmek suretiyle insanları darmadağın etmiş İslam alemini. Kur'an-ı Kerim'de nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Risalet müessesesi kesintisizdir. Allah-u Teala buyuruyor ki biz bütün kavimlere ard arda resuller göndeririz. Onlardan resuller göndeririz diyor. Bütün kavimlere Allah-u Teala resul gönderiyor.
daha açık bir ifadeyle o kavimden birisini Resul tayin ediyor. Allah'ın tayin ettiği bu kişi o kavmin içinden. Resuller ard arda gelir diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Nebi Resul'dür. O nübüvvetinden sonra kendi ülkesinde de Resuller bir bir gelmiştir. Ama Resuller Risaleti Allah-u Teala kendilerine emrederse açıklarlar. Açıklamak yetkisinde değildirler. Veli Resuller içinde, Nebi Resuller içinde durum aynıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam son Nebi'ydi. Bütün Nebiler aynı zamanda Resul olduğu cihetle aynı zamanda da Resul'dü. Allah-u Teala diyor, kıyamete kadar her kavimde bir Resul bahsedeceğiz. Her kavimde bir Resul mutlaka var olacak. Şimdi böyle bir müesseseyi bozmak için şeytan ne yapabilirdi? Yapması lazım gelen şeylerden bir tanesi Nebi ve Resul kavramlarını karışıp içinden çıkılmaz bir hale getirmekti. Bunu yaptı. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diye bir açıklama bizim zamanımıza kadar devam etti. Herkes öyle zannettiler. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Böyle söylendi. Sevgili kardeşlerim, peygamber asli ifadesiyle, Farsça ifadesiyle Nebi kendisine mutlaka bir şeriat kitabı verilen, şeriat kitabı verilen diğer Resullerden üstün bir hüviyeti olan, aynı zamanda Resul olduğu için diğer Resullerden ifadesini kullandık. Diğer Resullerden üstün bir pozisyonu olan birisidir. Allah'tan doğrudan emri alır ve o emri mutlaka ifa eder. Allah'ın bütün nebiler Allah'ın tasarrufu altındadır. Tasarruf altında sadece bir kişi olur. O kişi devrin imamıdır. İşte peygamberlerin olmadığı devirde de devrin imamları hep var olmuştur. Her devirde o devrin bir imamı mutlaka indi ilahide görev alır. O zaman Nebilerin olmadığı bir devirde mutlaka Resullerden birisi vekaleten devrin imamı olacaktır. Devrin imamı eğer o devirde bir nebi varsa asaleten imamdır. Asaleten devrin imamıdır. Nebidir. Eğer o devirde bir nebi yoksa bir Veli Resul, peygamber yerine peygamber olmayan bir Veli Resul vekalet edecektir. Veli Resuller nebi olamazlar. Nübüvvet müessesesi insan için kainattaki en üstün müessesedir. Nübüvvet peygamberliktir. Allah'ın bu vazifeyi verdiği kişi
Yani devrin imamı olmak vazifesini verdiği kişi eğer peygamberse o nübüvvetin sahibidir. Ama biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinin imamıydı. Huzur namazının imamıydı. Ve nübüvvet olarak bu görevi almıştı. Yani nebi idi. Olması lazım gelen aslında budur. Huzur namazının imamı aslında bir nebi resuldür. Onun için makam nübüvvet makamı olduğu cihetle nebiler asli olarak zamanlarının huzur namazının imamıdırlar. Asaleten bu görevi yürütürler. Ama Hazreti İbrahim'den başlayan bu dizayn Hazreti Musa ile, Hazreti İsa ile, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle devam etti. Nübüvvet herkese verilemez. Nübüvvet üstün insan olmayı gerektirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o üstünlüğün sahibiydi. Son nebi olarak görevlendirildi. Huzur namazının imamlığı vazgeçilmez bir müessese olduğu için mutlaka huzur namazının günde 7 vakit kılınması gerektiği için orada bu görevi yapacak olan bir kişinin mutlaka görev alması gerekiyor. Bu sebeple peygamberlerin olmadığı devredeki geçen zamanlarında Allah Teala Resullerden birini huzur namazının imamı kılar çünkü nebi yoktur. Nebilerin olmadığı devirlerde Resullerden birisi huzur namazının imamı olarak görev alır. İşte o devrin imamıdır ama vekaleten devrin imamıdır. Devrin imamının olsaydı Nebi olsaydı, o görevi yapacak olanın vekili sıfatıyla bu görevi gerçekleştirebilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde görev hiçbir zaman boş bırakılmaz. Bu sebeple Nebilerin bulunmadığı devirde, bütün devirlerde Allah Teala veli resullerinden birini huzur namazının imamı olmakla vazifelendirir. Başka bir alternatif de yoktur. Nebi mevcut olmadığı için bu görev vekaleten yürütülecektir. İşte bu devirdeki huzur namazının imamı o biziz. Hayatta kaldığımız sürece bu görev bize Allah Teala tarafından emanet edilmiştir ve bu görevi bir ömür boyu sürdürmekle vazifeli kalındık. Sevgili kardeşlerim, Nebi ve Resulü kavramları insanlar tarafından sadece birbirine karıştırılmamış, çok yanlış da anlaşılmıştır. Demektedir ki Resuller peygamberdir, Nebiler peygamber olmayan Resullerdir. Eğer nübüvvet meselesi öyle anlaşılıyorsa bu büyük bir hatadır. Allah Teala peygamber kelimesinin tam karşılığının nebi kelimesi olduğunu ifade ediyor. Nebi peygamberdir. Ama Resul peygamber
Resul kelimesini tek başına aldığınız zaman peygamberler için de kullanılabilir ama Risalet peygamber olmayan huzur namazının imamlarını da kaplamaktadır. Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazının bir imamı mutlaka var olacaktır. İnsanlık var olduğu sürece huzur namazının imamı da mutlaka var olacaktır. İslam'dan birisi bu konuda seçilecektir Allah-u Teala tarafından. Kendisine tebligat yapılacaktır. Ve ona Allah-u Teala ilim öğretecektir. İşte şuna sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki Allah-u Teala bize o ilmi, Kur'an ilmini öğretti. Dünya üzerinde Allah-u Teala bize 19 ciltten ulaşan 8536 sayfalık bir Kur'an açıklaması yaptırdı. Sevgili kardeşlerim, biz sadece bir insanız. Hiçbir şey bildiğimizi iddia etmiyoruz. Söylediğimiz şudur ki, neyi biliyorsak, onu bize insanlar değil, Allah öğretti. Size neyi öğretmişsek, 19 cilt Kur'an-ı Kerim'in esaslarını biz sizlere hep anlattık. Hamdolsun ki elimizde 19 cilt Kur'an-ı Kerim mevcut, 8536 sayfa. Sevgili kardeşlerim, bu bir eserdir. En çok bize huzur veren tarafı onun bütün açıklamalarının bize Allah-u Teala tarafından yazdırılması. Bizim Kur'an-ı Kerim'imizin dışındaki bütün Kur'an'ları incelediğiniz zaman İki ayet-i kerime sizin dikkatinizi çekmeli. Birisi innel hüda hüdallah. İkincisi inne hüdallahi hüvel hüda. Kimdir devrim imamı diye sorarsanız bu iki ayet-i kerimeye bakıp cevap vereceksiniz. Çünkü hiç kimse yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimleri bundan sonra değiştiremez. Yazılmış olan, insanlar tarafından yazılmış olan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinde innel hüda hüdallah bu ayet. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Diğeri İnne hüdallahi huvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak ve işte o el hüda hidayettir. Sevgili kardeşlerim, bu noktada çok dikkatli olarak söylediğimiz söze bir açıklama getirmek üzere kendinizi hazırlayın ki bizim Allah'ın bize yazdırdığı Kur'an-ı Kerim'in dışındaki bütün mealler innel hüda hüdallahı da inne hüdallahi hüvel hüda açıklama aslını da hidayet doğru yoldur şeklinde
tercüme etmişler, Türkçe'ye çevirmişler. O kadar Kur'an-ı Kerim arasında sadece bir Kur'an-ı Kerim bizim 19 ciltlik 8536 sayfalık Kur'an-ı Kerim dizaynımız, sadece o, sadece bir tek Kur'an-ı Kerim, sadece bizim Kur'an-ı Kerim'imiz. Oradaki gerçek manayı Allah-u Teala'dan öğrenerek bünyesine almıştır. Öyleyse biz aslında din ve ilim açısından, din ilmi açısından bir değer olduğumuzu ifade etmiyoruz. Biz bir hiçiz. Ama biz Allah'ın kalemiyiz. Ama biz Allah'ın telefonuyuz. Ama biz Allah'ın emirlerini alır, sizlere ulaştırırız. Öyleyse bu devirde Allah'tan emir alabilen, insanlara ulaştırabilen birisi var mı diye soruyorsanız, bunun cevabını bize sormayın. Biz evet diyoruz, bizden alıyorsunuz. Ama siz, sevgili izleyenler ve dinleyenler, bizim dışımızda olan bizi izleyenler ve dinleyenler, hacet namazını kılıp, sizler bizi Allah'tan sormak zorundasınız. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de hidayet kelimesi kaybolmuştur. Hidayet meclisesi doğru yol olarak değerlendirilmiştir. Öyleyse biz hidayetin bugünkü temsilcisiyiz. Hidayete eren ve erdiren kişi Mehdi'dir. Şimdi sevgili kardeşlerim, hidayetin manasının dahi bilinmediği bir ortam düşünün. Bunca Kur'an-ı Kerim çıkmış, bütün Kur'an-ı Kerimlerde o iki ayet-i kerime hidayeti en açık anlamda belirtilen iki ayet-i kerime hidayet doğru yoldur gibi bir ifadeyle gerçek anlamı yok edilerek devre dışı bırakılmıştır. O halde biz hidayetin bugünkü sahibi miyiz? Bütün Kur'an-ı Kerimler, bütün alimler, din adına bütün ahkam kesenler hidayeti doğru yol olarak değerlendirmişlerse ve ayet-i kerime doğru yol olarak değil, hidayet Allah'a ulaşmaktır diyorsa, bütün Kur'an-ı Kerimlerde bu gizlenmişse ve Allah'ın bize öğrettiği bu öğretiyi biz kendi Kur'an-ı Kerimimizde tek bir Kur'an-ı Kerim olarak, başka hiçbir Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ifadeyi hiçbir zaman bulmanız mümkün değil. Kur'an-ı Kerimler yazılmış ve piyasaya çıkmıştır. O piyasaya çıkan bütün Kur'an-ı Kerim meallerinin hiçbirisinde bu muhtevada bir değişiklik yapılmamıştır. Hidayet doğru yoldur denmiştir. Ve her şey öylesine bir sisin arkasında kaybolmuştur ki hidayetin ne olduğu kimse tarafından anlaşılamamıştır. Oysa ki hidayetin tarifi bu kadar basit. Hidayet, insan ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken, yani ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Öldükten sonra herkesin ruhu Allah'a geri döner. Ölüm bir fizik vücudun görev süresinin
bitmesi işlemidir. İnsanlar ölür, fizik vücutlar ölür ama onun içindeki ruh Allah'a geri dönecektir. Eğer ruhunu daha evvel Allah-u Teala'ya kişi ulaştırmamışsa, ölünce vücudundan ayrılan ruhunu Azrail Aleyhisselam'la onun yardımcıları beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama bizler gibi ruhlarını Allah'a ulaştıranlar için böyle bir işlem söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, kişinin vücudunda artık ruh yoktur. İşte şu anda sizinle ruhsuz bir insan konuşuyor. Bizim de vaktiyle ruhumuz vardı. Hamdolsun ki hidayete erdik. Ruhumuzu Allah kendisine ulaştırdı. Bütün kardeşlerimiz için de aynı şey söz konusudur. Bu dünyanın hayatını yaşarken ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırmışlardır. Belki burada daha doğru bir ifade kullanmak lazım. Onlar Allah'a ulaşmayı diledikleri için Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırmıştır. Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi, dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever, seçer. En azından %90'dan fazlasını Allah Teala seçer kendisine. Ama sadece bütün o seçtikleri arasından Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Dilek mutlaka bizden olması gerekir. Bu dilek varsa o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Çünkü Allah Teala Allah'a kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diye söz vermiş. Bu sözünü mutlak olarak yerine getirir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemiş olmayanlar, onların ruhları vücutlarındadır. Ve dilediği zaman vücudu terk eder ruh, dilediğini yapar ama tekrar dönüş yeri mutlaka o fizik vücuttur. Başka sığınacak yeri yoktur. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, mürşidine tabi olmazsa kişi, o zaman ruhu ölene kadar vücudunda kalacaktır. Ölümle beraber fizik vücut, o ruhun sığınağı olmaktan çıkacağı için artık ruha sığınaklık etmek imkanına sahip olamayacağı için ruh vücuttan Azrail Aleyhisselam tarafından alınır ve Allah'a ulaştırılır. Her halükarda ruh Allah'a ulaşacaktır. Bir, seyri sülük yoluyla Allah'a ulaşmayı dileyen insanların göğün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarına diğer ruhlarla beraber yükselebilmesi, yedinci katta yedi tane alemden geçmesi ve son alem olan zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlamaları, bu zikirlerini tamamlamalarından sonra Sitret-i Münteha'ya ulaşmaları, oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olmaları, yok olmaları söz konusu. Ne olur? Allah-u Teala'ya ait olan Allah'ın ruhu, Allah'ın üfürdüğü ruh Allah'tan gelmiştir ve tekrar gerçek sahibi olan Allah'a bir emanet olarak yaşadığı insandan geriye dönüp
ulaşmıştır. Herkes için son aynıdır. Burada olay açık ve kesin olarak belirlenmelidir. Çünkü insan, fizik vücut, ruh ve nefsten oluşur. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de bu dilekten sonra Allah ona mürşidini gösterip mürşidine ulaştığı zaman ruhu vücudundan ayrılacaktır. Kişi ne diyor Allah Teala ve nefaha fihi min ruhihi. Ve nefaha ve biz ona üfledik. Fihi içine, onun içine dedik. Min ruhihi, ruhumdan üfledim diyor Allah Teala. Ruhena demiyor. Ruhumuzdan ifadesini kullanmamış. Ruhumdan üfürdüm diyor. Ben insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. O üfürdüğü ruhunu da geri istiyor. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'tan bunları öğrenip de sizlere açıklayıncaya kadar bizim dışımızda hiç kimse böyle bir açıklamayı yapmamıştır, yapamamıştır. Çünkü Allah-u Teala'dan bunu öğrenmemiştir. Neden bahsediyoruz? Kur'an meallerinden bahsediyoruz. Açın, bütün Kur'an-ı Kerim meallerini tek tek inceleyin. O iki ayet-i kerimeye dikkatle bakın. İnnel hüda hüdallah, inne hüdallahi hüvel hüda. Ali İmran 73 ve Bakara 156 zannediyorum. Gerekirse tekrar bakıp size söyleriz inşallah. Sevgili kardeşlerim, burada son derece önemli bir konuya temas ettik. Neden? Çünkü söz konusu olan şey Kur'an. Yanlışlıklar devri kapanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Hidayet devrinde bu ilim Allah'tan alınır ve herkese açıklanır. Allah'ın Resulüne her taraftan taşlar atılır. Bunlar gayet tabidir. Sadece meyve veren ağaç taşlanır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde eğer biz bu doğruları anlatıyorsak ve bütün Kur'an-ı Kerim mealleri yanlışsa, o zaman elbette bize düşman olan insanların sayısı pek çok olacaktır. O zaman her türlü saldırılara muhatap olacağız. Bu da yaşayan tabiatına aykırı bir sonuçtur. Sevgili kardeşlerim, şunu açık ve kesin olarak söyleyelim ki, saldırılar bizi hiç alakadar etmiyor. Biz Allah'ın gölgesinde yaşarız. Biz Allah'ın Resulüyüz. Hiç kimse bunu inkar etmek yetkisinin sahibi değildir. Çünkü Doğan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetleri ceviz kabuğu olayını anlatmaktadır. Ve o olayda söz konusu olan kişinin Resul olduğu, hiç kimsenin iddia edemeyeceği bir şekilde, inkar edemeyeceği bir şekilde ispat edilmiştir. Öyleyse insanların yalanları hiçbir şey ifade etmez. Biz Allah için yaşadık bugüne kadar.
Ölene kadar da Allah için yaşayacağız. Ve Allah için öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize emrettiği kaide ve usullerden hiçbirinden fedakarlık etmeyiz. Hiç kimseye taviz vermeyiz. Bu sebeple insanlar bize düşman olacaktır, olabilirler. Düşmanlıklarını her alanda göstereceklerdir, gösterebilirler. Ama Allah'ın Resulüne onlar bir zarar veremezler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu anlattıklarımız bütünün sizlere detaylara girmeden açıklanmasıdır. Allah Teala'nın müsaitle vazifeli kıldığı kişinin nefsindeki bütün afetleri alması söz konusudur. Bu işlev mutlak olarak tamamlanır. Mutlaka bütün Resuller daimi zikrin sahibidirler. Onlar daimi zikrin sahibi olmaya bir gayretle ulaşmamışlardır. Onlar Allah-u Teala tarafından daimi zikrin sahibi kılınmışlardır. Bizim için de aynı şey söz konusudur. Zikri daim, arkasından bütün teslimler, ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bir irade teslimi söz konusu olunca ortada bir sonuç vardır. O kişi Allah'ın tasarrufuna girmiştir. Bir sonuç çıkıyor ortaya. Ne yaparsak o yaptığımız şey Allah'ın bize yaptırdığıdır. Kendiliğimizden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değiliz. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri bilenler için kimliğimiz en açık şekilde Kur'an ayetleriyle tespit edilmiştir. Bütün meyve veren ağaçlar taşlanacağı cihetle bizim için de çok şeyler söylenebilir. Bunlar da bizi hiç alakadar etmez. Biz Allah'ın yaptırdıklarını yapabiliriz. Kendiliğimizden bir şey yapmamız mümkün değildir. Allah ne dilerse onu yaptırır. Serbest irademizi biz kullanmak imkanının sahibi olamayız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşarız ve Allah için ölürüz. Dünya üzerinde vücuda gelecek olaylar bizi negatif istikamette etkileyemez. Allah Teala'nın şu dünyada verilen gezegeninde en yakınında olan kişi o biziz. Bu devrin Resulüyüz. Kur'an-ı Kerim bunu açıkça ortaya koymuştur. Hakikatler değiştirilemediği gibi güneş balçıkla sıvanmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah'tan bahsetmek üzere, mutluluktan bahsetmek üzere, Allah Teala deyince aklımıza hemen mutluluk gelmeli. Çünkü mutluluk sadece Allah'ın yolunda yaşanabilir. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. İnsanların bazı olaylardan memnun olması mutluluğu ifade etmez. A olayında memnun olan kişi bir sürü derdin içinde çırpınıp durmaktadır. Ama mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hem Allah ile hemhal olması halinde gerçekleşebilir. Hiç kimse nefsin afetlerini tezkiye etmeden yarım mutluluğa ulaşamaz. Tasfiye etmeden tam mutluluğa ulaşamaz. Nefsin afetleri %51 azaldığı zaman tezkiye olmuştur kişi. %100 devre dışı kaldığı zaman tasfiye olmuştur. Tasfiye daimi zikrin dışında gerçekleşemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hayat mutluluğu her zaman yakalayabilecekleri bir hüviyet taşır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı denemişlerse mutlaka Allah-u Teala onlara mürşit sevgisi verecektir. Allah'ın kalplerine koyduğu o sevgiyle Allah'ın hacet namazını kıldıklarında kendilerine gösterdiği mürşide ulaştıkları zaman tabiyetleri onları ruhun vücuttan ayrılması olayıyla kucaklar. Kim Allah'tan mürşidini sormuşsa hacet namazını kılıp Allah Teala ona mürşidini göstermişse o kişi o mürşide gitmek mecburiyetindedir. Onun içinde bulunduğu şartlara en uygun olan mürşidi Allah bilir. Öyleyse Allah Teala herkesin mizacına göre onda olan hasletler ve negatif faktörlerin hangi mürşitte en güzele bağlanabileceği Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve kişi hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah mutlaka ona, eğer sahiden Allah'a ulaşmayı dilemişse kişi, mutlaka Allah Teala ona mürşidini

0: böyle bir standartta göstermemesi mümkün değildir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, mutluluk ve huzur Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şeydir. İster ki herkes mutlu olsun. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, İslam'ın 5 şartını yeterli gören bir insan, yani namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet geçirmekten ibaret bir İslam muhtevasını yeterli gören bir insan bu hedefe hiçbir zaman ulaşamaz. Burada eksik olan nedir? Eksik olan Allah'tan mürşidini sorarak o mürşide tabi olmak. Bunun tabii neticesi olarak Allah'ın verdiği nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yaşamak. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %51'inin 7 kademede tamamlanması, %7'lik sistemde Allah-u Teala'nın dizaynı budur. Ruhun Allah'a doğru yaptığı yolculuk ne zaman başlar? Kişi mürşidine tabi olduğu zaman tabiyet sırasında ruh vücudu terk eder ve o sırada o mürşidin Allah'a doğru yola çıkan kafilesinde yerini alır. Bu kafile göklere doğru yükselirken birinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. İkinci gök katında ikinci kata kadar çıkabilenleri bırakır. Üçüncü gök katında üçüncü gök katına kadar çıkabilenleri bırakır. Böylece dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katında o kata kadar çıkabilenler yer alırlar. Sonra da hepsi tekrar geriye dönüp ait oldukları yere ulaşırlar. Ne zamana kadar? Ta ki onlardan bir tanesi yedinci gök katında 7 tane alemden geçip Sitetil Müntaha'ya ulaşsın. Oradan dikey bir yolculukla Allah Teala'nın zatına ulaştın. Allah'ın zatında ifna olsun, yok olsun. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatında yok olma. Ruhu kim üfürüyor bize? Allah üfürüyor. Allah'ın ruhu. Ve bizim görevimiz o Allah'ın bize üfürdüğü ruhu onun gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırıp teslim olmak. Ve bu ulaştırma ve teslimin başka bir yolu yok. Ruhun vücuttan ayrılması ancak kişinin Allah'tan mürşidini sorup o mürşidine tabi olduğu an gerçekleşmesi söz konusudur. Eğer kişi tabi olmamışsa ruhu vücudunu terk edemez. Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştiremez kişi. Her mürşidine tabi olan kişi tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılacak olan kişidir. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır. Ve bu kafileye katılarak, Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılarak evvela birinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilecektir. Sonra üçüncü kata kadar çıkabilecektir. Sırasıyla dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkabilecektir. Yedinci katta soldan sağa doğru 7 tane alemden geçecektir. birinci alemden sonra Sitret-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Ama bütün insanlar serbest iradeyle yaratılırlar. Serbest irade, seçim kararı kendisine ait olan bir irade demektir. Ve kişi dilerse Allah'a ulaşmayı, dilediği takdirde ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ne zaman? Hacet namazını kılacaktır. Allah-u Teala mürşidini mutlaka ona gösterecektir. Mürşidi nerede olursa olsun, dünyanın neresinde olursa olsun, kişi mürşidine gidecek, tabi olacak ve tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak o sırada Allah'a doğru seyri sülük halinde olan, yolculuk halinde olan kafileye katılacaktır. Ve evvela birinci gök katına ulaşacaktır. Birinci gök katının muhtevası tamamlandıktan sonra ikinci gök katına ulaşacaktır. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşıp yedinci gök katında yedi tane alem geçecektir soldan sağa. Ve oradan yedinci alemden dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeli bir mahluk olarak yaratmıştır. Ve bütün o mahlukatın içinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. Ve ruh Allah'ın doğar doğmaz insana üfürdüğü ruh Allah'ın ruhudur. Allah'ın emri o ruhu dünya hayatını yaşarken kişinin Allah'a ulaştırıp teslim etmesidir. Öyleyse hedef nedir? Hedef Allah'ın ruhunun o kişi dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, ruh Allah'ın ruhudur. Herkese doğduğu an Allah-u Teala ruhundan mutlaka üfürür. Bu ruh o kişi ölene kadar o kişi tarafından Allah-u Teala'ya ulaştırılmazsa o zaman kişinin ruhu öldüğünde onu mutlaka terk edecektir. Çünkü ölen bir fizik vücut artık o ruhu kendi bünyesinde barındırabilecek olan özelliği kaybetmiş olur. Bu sebeple ruhun o vücutta kalması mümkün değildir. Ruh vücuttan mutlaka ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkacaktır. O sırada yolda olan diğer ruhlarla birlikte yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde mürşidine ulaşması şarttır. Olmazsa olmaz şarttır. Çünkü ancak o mürşide ulaşıp da el öpüp o mürşitten cereyanı aldığı an ruh vücudu terk edecektir ve Allah'a doğru giden kafileye katılacaktır. Sevgili kardeşlerim, herkes mutlu olmak ister. Ve Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister, kaidelerini koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek 7 tane safha oluşturur. Böyle bir muhtevada sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için huzurun bu 7-8 aylık devre zarfında o kişiyi bütünüyle kaplaması söz konusudur. İnsan hayatının en mutlu geçen devresi bu devredir. Allah'a ulaşmayı diledikten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen süreç. O devre. Sevgili kardeşlerim, bir insan mutlu olmak istiyorsa Allah'ın yolunda olan bütün insanların yaptığı şeyi gerçekleştirmelidir. Allah'ın yolunda olan kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değil. Bütün Kur'an-ı Kerim boyunca olduğu gibi 7'dir. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi mutlaka gerekir. Çünkü ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetinde kişi. Allah'a ulaşmayı dilemek nedir? Ruhun Allah'a ulaşmasını temin etmektir. Ama Allah Teala teslimler dediğimiz zaman yalnız ruhun Allah'a teslimini öngörmüyor. Fizik vücudun da teslimini istiyor. Nefsin de teslimini istiyor. İradenin de teslimini istiyor. Peki kişi bunları teslim edemese ne olur? O kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse kendisini cehennemden kurtarmıştır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girer. Ama yaşarsa Allah Teala o kişiye mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Ne olacaktır? Kişi Allah'ın kendisine verdiği o mürşit sevgisiyle mürşidin nerede olursa olsun gidecektir, ona ulaşacaktır, dağları aşacaktır, tepeleri aşacaktır ve tabiyetini gerçekleştirecektir. Ne olur? Tabiyetle beraber ruh vücudu terk eder. Allah'a doğru o sırada yola çıkan bir kafile başka başka yerlerde mürşidine tabi olmuş olan kişilerin vücudundan ayrılan ruhlar bir yolculuk yapmaktadırlar. Bir kafile halinde hareket ederler. İşte o kafileye o tabi olan kişinin de ruhu katılacaktır. Ve beraberce katları birinci katta olan kişi henüz birinci kattadır. Sonra ikinci kata çıkmak etkisini alacaktır. Zikrini artıracaktır. Ve ikinci kata yükselecektir. Sonra daha çok arttıracaktır. Üçüncü kata yükselecektir. Dördüncü kata, beşinci kata zikir sayısını arttırarak ulaşacaktır. Neticede daimi zikrin sahibi olacaktır kişi. Ama ruhunu Allah'a ulaştıran bir kişi daimi zikrin sahibi değildir. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi o zikrin, daimi zikrin bir bölümünü gerçekleştiren kişidir. Herkes zikir sayısını arttırdıkça mutluluğunun daha çok arttığını görecektir. Allah'a giden yolda neticede her gök katında %7'lik bir nur artışı. İki kere 7 %49 eder. İki de o kişi mürşidine tabi olduğu zaman aldığı başlangıçtaki nur %51 nura ulaşan kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. O kişinin ruhu 7. gök katına çıkmıştır. 7. gök katında 7 tane alemden soldan sağa doğru geçmiştir. Ve Sitret-i Münteha'ya ulaşmıştır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşmıştır. O kişinin nefsinin kalbi %49 artı %2 yani %51 nurla kaplanmıştır. O kişi ruhunu Allah'a teslim eden bir kişidir. Daha sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Daha sonra nefsini teslim edecektir. Fizik vücudun tesliminde nurlar büyük ölçüde artacaktır. Nefsin tesliminde ise daimi zikir söz konusudur. Hiç kimse daimi zikre ulaşmadan nefsini Allah'a teslim edemez. Nefsin Allah'a tesliminden sonra son merhalede iradenin de Allah'a teslimi söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile insan arasındaki ilişkiler, yaratıcı olan Allah ile bir yaratık olan insanın münasebetini ifade eder. İlişkilerini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki mutluluk mutlaka kişiyi çatısı altına alacaktır. Ve de o kişi mutluluğu, belki de hayatının en büyük mutluluğunu bu ruhunun Allah'a ulaşması devresinde yaşayacaktır. Doyulmaz bir sevk ile geçen 7-8 aylık bir devre. Sevgili kardeşlerim, böyle bir insan etrafındaki insanlara mutluluk vermeye çalışan biri olur. Onlara mutluluk verdikçe kendi mutluluğunun arttığını tespit eden, bunu kesin olarak idrak eden kişi artık hayatını başka insanları mutlu etmeye adamak istikametinde kullanacaktır. Ne kadar çok insana mutluluk verebilirse o kadar çok mutluluğu kendisi yaşar. İşte ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanan insanlar için Allah Teala irşat makamını onlara teslim eder. İrşat makamının sahibi olan insan her an Allah ile konuşmak imkanının sahibidir. Her an emirler alabilir, derhal o emirleri tahakkuk ettirir. Her an Allah'tan bir şey sorabilir. Sorduğu takdirde Allah-u Teala'nın ona cevap vermemesi söz konusu değildir. İrşat makamına ulaşan kişi Allah'ın en çok sevdiklerinden birisi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, irşat etmek demek, insanları kurtarmak demek. İrşat etmek demek, başka insanlara kendisinin Allah'tan aldığı cereyanı ulaştırmak demek. Allah'ın cereyanını başka insanlara ulaştırır irşat makamı. Onların suallerini cevaplar. Her sualin cevabını bilmesi mümkün müdür? Hayır, değildir. Ne yapacaktır? Allah'tan soracaktır. Ve Allah'ın kendisine ulaştırdığı cevabı o kişiye söyleyecek ve kişi böylece Allah'a mürşidi tarafından sorulan sualin cevabına ulaşmış olacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile yakın olmak bir mazhariyettir. Bir büyük mutluluğu ifade eder. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi dört tane teslim kademesidir. Ama safhalar dört tane değildir, yedi tanedir. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, fizik vücudun teslimi, dört, nefsin teslimi, beş, muhlis olmak, altı, iradenin teslimi, yedi. İşte iradenin teslimi son kademedir. İradesini de Allah'a teslim eden kişi, bütün teslimlerin tamamlamış olan bir insandır. Onlar, irşat makamının sahipleridir. Her an Allah ile konuşmak imkanının sahipleridir. Her an Allah'tan sormak istediklerini sormak yetkisinin sahipleridir. Allah Teala'nın onlara cevap vermemesi söz konusu değildir. Allah Teala en çok irşat makamında olanları sever. Çünkü onlar başka insanların kurtarıcılarıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde hep yükselmeyi gerçekleştirmek için çalışmalısınız. Bu zikrinizi arttırmanıza paralel bir olgudur. Mutluluğunuzun artışıyla zikrinizin artışı paralel bir seyir takip eder. Buna dayalı olarak da daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Belki Allah-u Teala yolunda en çok çalışan insanlardır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardır. Sevgili kardeşlerim, her an Allah ile konuşabilmek Allah Teala'nın son derece büyük bir lütfudur. O ister ki herkes kendisiyle konuşsun. İster ki herkes bu en büyük mutluluğa ulaşsın. Yolu bir mürşide tabiiyetle başlar. Bu mürşit herhangi bir mürşit olamaz. Mutlaka hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidin sorulması gerekir. Allah'a göstermedi, tekrar hacet namazı kılınacaktır. Tekrar kılınacaktır. Eğer kişi bir mürşide ulaşmaya layıksa, Allah Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için mutluluk adı verilen bir müessese var. Ve topluma baktığımız zaman insanların büyük çoğunluğunun mutsuz olduğunu görüyoruz. Arkasında sadece Allah'a yaklaşamamak var. Allah'ın dostu olamamak var. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. 5 şartta mutlaka Allah'a ulaşmayı denemek ve teslimleri eklemek mecburiyetinde insanlar. Her teslim mutluluğun artışıdır. Ruhun tesliminde %51 mutlu olan insan, fizik vücudun tesliminde %81'e çıkar, nefsin tesliminde %100 mutluluğa ulaşır. İradenin teslimi aynı yüzdenin daha üst bir yaklaşım dizaynında devam etmesiyle oluşur. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilediniz mi? Öyleyse Allah tarafından seviliyorsunuz. Sizler Allah Teala'nın bizi göstermiş olduğu kardeşlerimizsiniz. Ama birçok mürşit var. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir sonuç. Her tarafta mürşitler olmalı ki insanlar kendi çevrelerindeki mürşitlere rahat rahat ulaşabilsinler. Herkes bir mürşide ulaşabilsin. Allah Teala insanların hepsinin kurtuluşunu istiyor. Hepsinin mutlu olmasını istiyor. Hepsinin bir hedefe ulaşmasını istiyor. Bu hedef teslimlerdir. Onun için dinimizin adı İslam dinidir. Yani teslim dinidir. İslam teslim olan demek. Öyleyse bir insanın bir Allah'a ulaşmayı dilemesi var. Bir de ruhunu, o ulaştırmak istediği ruhunu Allah'a ulaştırması var. Ulaştırdığı takdirde kişi ermiş veli olur. Veli kelimesi evliya kelimesinin tekilidir. Ama biz evliya kelimesini tekil olarak da kullanırız insanlar olarak. Hacı Bektaş Veli mi derler mesela? O evliyadır. Aslında velidir demek lazım. Ama evliya kelimesi tekil gibi girmiş dilimize. Sevgili kardeşlerim, önemli olan ne? Önemli olan Allah Teala'nın bizden ne istediği. Allah Teala mutlu olmamızı istiyor. Huzur içinde bir dünya hayatı geçirmemizi istiyor. Mutlaka cennete girmemizi istiyor. Ve bunun için o kadar kolay şartlar koymuş ki sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi bir gerçekse, bu kişi gerçekten kalben Allah-u Teala'yı dinlemiş ve ölmüşse hiçbir şey yapamadan, gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'ına mutlaka mürşidini gösterecektir. Mürşid sevgisi verecektir. Kişinin mürşidine ulaşıp tabiyeti gerçekleştirdikten sonra ölmesi halinde ikinci kat cenneti hak etmesi söz konusudur. Yaşarsa ne olacaktır? 7-8 aylık bir devrede o kişinin ruhu Allah'a ulaşacaktır. Kişi ermiş evliya olacaktır. Ermiş bir veli olacaktır. Bu üçüncü kat cenneti ifade eder. Nesini teslim etti kişi? Ruhunu. Sonra fizik vücudun teslimi geliyor. Fizik vücudun teslim eden kişi dördüncü kat cennetine sahip olacaktır. Sonra nefsin teslimi geliyor. Nefsin teslimin gerçekleştiren kişi beşinci kat cennetine sahip olacaktır. Sonra muhlis olmak geliyor. Muhlis olan kişi altıncı kat cennetine sahip olacaktır. Ve nihayet kişi iradesini de Allah'a teslim edecektir. İradesini Allah'a teslim eden kişi yedinci kat cennetin sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerimiz, hayat geçiyor. Her gün hayatımızdan bir gün eksiliyor. Allah-u Teala ne kadar ömür verirse hepimiz o kadar yaşayacağız. Marifet, bu yaşantıyı mutlu bir halde devam ettirebilmek. Marifet, bu dünya hayatını yaşarken başka insanları mutlu ederek yaşamak. İşte Allah'ın dostlarının temel hedefi daima bu olmalıdır. Başka insanları mutlu etmek. O insanlar kendilerine kötü muamele etse bile Allah'ın dostları onlara kötü muamele edemez. Onlardan intikam almak suretiyle bir davranış biçimi sergileyemez. Böyle bir şey onun iç dünyasında oluşamaz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde her geçen gün, her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl sizin daha çok, daha çok, daha çok mutlu olmanızı oluşturur. Ta ki daimi zikre ulaşasınız. Ondan sonra o noktaya paralel bir mutluluk hayatı bir ömür boyu devam edecektir. Allah'ı seveceksiniz. Daimi zikre ulaştığınız zaman çok seveceksiniz. Başka insanları seveceksiniz. Sizi sevmeyenleri de seveceksiniz sevgili kardeşlerim. Hiç kimseden nefret edemezsiniz. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için hedef gösterdiği şey ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi bu muhtevayı tamamlar. Ne ifade eder bu? Bu o kişinin tam teslim oluşunu ifade eder. Dünyadaki en mutlu insanlar Allah'a olan bütün emanetlerini Allah'a teslim etmiş olanlardır. Sevgili kardeşlerim, bu masariyete, bu muhteşem sonuca hepinizin Allah-u Teala tarafından ulaştırılmasını, gayretinizin daim olmasını dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Allah Teala'nın bütün insanların istediği sadece bir tek şey var sevgili kardeşlerim. O insanların mutluluğu yaşaması. Bu dünyada fizik hayatta yaşarken mutlu olmaları ve kıyametten sonra cennette olmaları. Allah'ın temel hedefi budur. İnsan Allah'ın katındaki en üstün mahluktur. Meleklerden de, cinlerden de daha üstündür. Çünkü her şey meleklerde, cinlerde, kainatta insan için yaratılmıştır. Allah Teala Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan insanın emrine musahhar kıldım. Öyleyse her şey insan için sevgili kardeşlerim. Her şey insan için yaratılmış. İnsanın mutluluğu için yerler, gökler, ikisinin arasındaki her şey. Sadece bu sebeple bile insan olarak yaratılan bizler Allah'a ne kadar çok hamd etmek, şükretmek mecburiyetindeyiz. Allah Teala bizden hiçbir şey beklemiyor. Allah Teala bizden sadece bizim mutlu olmamızı istiyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da bu hedefe yönelik olarak indirilmiştir. Her peygamber devrinde yaşayan insanları Allah'ın mutluluğuna ulaştırmak için, onların saadeti yaşamaları için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan adı verilen en değerli mahlukunun mutlu olması için ne lazımsa Allah Teala son üç kitabın hepsine bunu koymuş. Bu lazım gelen şey 7 Safa ve 4 tane teslimden oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle her şey başlıyor. Allah'a laki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Ayrıca cehennemde cezalandırılmak üzere giren hiç kimsenin oradan çıkması da mümkün değildir. Ta ki cehennemin gökleri çatlasın. Sonsuz bir zaman aralığına kadar orada kalacaklardır. Yani ebediyen orada kalacaklardır. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ın kendisi için yarattığı bir mahluktur.
İnsanlar Allah için yaratılmıştır. Ama insandan başka bütün yaratılanlar insan için yaratılmıştır. Onun için insan Allah'ın katında son derece önemli, özel bir yerin sahibidir. Allah Teala'ya ne kadar çok hamd etsek, ne kadar çok şükretsek azdır ki bizleri bir başka mahluk olarak yaratmamış. Kendisine en yakın olan, en kıymetli mahluk olarak yaratmış. İşte bu en kıymetli mahlukundan da Allah Teala'nın istediği şey sadece onun bu mahlukunun mutluluğu ve huzuru. Sevgili kardeşlerim, mutluluk müessesesine gelin beraberce bir göz atalım. Nedir mutluluk? Bir insanın iç dünyasında sulh ve sükûnu yaşaması, yani kavgasız hale gelmesi. Mümkün mü? Mümkün. Peki ama neden insanlar mutsuz? Çünkü bir nefsleri var. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkıyor. Yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek istiyor. Bir ruhu var. Bunun tam tersi. Daha doğrusu Allah'ın ruhu insanın içinde. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek istiyor. Yasak ettiği fiilleri de işlemek istemiyor. Öyleyse birisinin işlemek istediği, ötekinin işlemek istemediği bir müessese. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte Allah Teala emirlerinin yerine getirilmesini, yasaklarının da işlenmemesini istiyor. Ve bunu isteyen sadece ruhumuz, nefsimiz de tamamen tersini istiyor. Bu sebeple insanlar mutsuz, evvela kendi işlerinde mutsuz. Devamlı bir kavga içinde yaşıyorlar. Nefs ve ruh sürekli bir kavganın içerisinde. Nerede sevgili kardeşlerim? Kavga varsa, anlaşmazlık varsa orada mutluluğun oluşması mümkün değildir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İç dünyamızda nefsimizle ruhumuzun arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Dış dünyamızda başka insanlarla olan anlaşmazlığımızın bitmesini gerektirir. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine riayet etmemizi, yasak ettiği fiilleri işlemememizi gerektirir. Ki ne zaman Allah'ın bir emrine riayet edersek, emri yerine getirirsek bir mutluluğun bizi kapladığını görürüz. Ne zaman yasak ettiği bir fiili işlersek o zaman huzursuz oluruz. Allah Teala'nın da bize huzursuzluk vermesi, ruhumuzun da nefsimizi cezalandırması söz konusu olur. Öyleyse böyle bir ortamda, bir kavga ortamında sülh ve sükûna nasıl ulaşılır? Allah Teala bunun yolunu açık bir şekilde gösteriyor. Bunun yolu zikirdir. Zikir Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmektir.
Eğer bir insan Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, o zaman o kişi Allah Teala tarafından derhal mükafatlanır. Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Ey diyor, inananlar Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani inanmanız yetmez. İnsanlar zannetmesinler ki Allah'a inananlar cehennemden kurtulacaklardır. Bir uydurma hadisi dolaşıyor insanların arasında. Kimin kalbinde zerre kadar iman varsa o kişi bir süre cehennemde kaldıktan sonra cehennemden çıkacak ve cennete girecektir. Ebediyen de cennette kalacaktır. Böyle bir olay yok Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'deki insanların kurtuluşuna ve mutluluğuna imkan sağlayacak olan her şey 14 asırda değişmiş. Yerini insanların uydurduğu, Kur'an'a ters düşen hurafeler almış. Allah Teala buyuruyor ki cehenneme giren ebediyen cehennemde kalır. Cennete giren de ebediyen cennette kalır. Hiçbir zaman bir insanın bir süre cezasını çektikten sonra cehennemden çıkması söz konusu değildir. Ama insanlar da bunun tam tersine inanmışlar ya da inandırılmışlar. Asırlardan beri yanlış bir öğreti insanlara öğretiliyor. Buna dayalı olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri sizler için. Allah sizlerin sadece mutlu olmanızı istiyor. Bunun için de kaydelerini koymuş. Madde 1. Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyeceksiniz. Bu mutluluğun, huzurun, saadetin olmazsa olmaz şartıdır. Bu İslam'ın giriş kapısıdır. Bu mutluluğun da giriş kapısıdır. Bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse o kişi takva sahibi olamaz ve gizli şirkte kalır. Gizli şirkten kurtulması mümkün değildir. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumussalat ve la tekune minel. Allah'a münib ol. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dile, Allah'a yönel. Ve böylece ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de namaz kıl. Ve
Böylece müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediğin sürece müşriktin, şirkteydin, gizli şirkteydin. Böyle yaparak Allah'a ulaşmayı dileyerek şirkten, gizli şirkten kurtul. Gizli şirk dediğimiz nedir? Allah Teala bir sonraki ayette diyor ki o şirkte olanlar için onlar o şirktekiler dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Onların müşrik olduğu ifade ediliyor. Bütün fırkalara ayrılanlar müşrikler olarak değerleniyor. Sadece bir tek fırka Allah'ı mülaki olmayı dileyenlerin fırkası. Onlar şirkte değiller. Onlar mutluluğu yaşayanlar. Onlar takva sahipleri. Onlar cehenneme değil, cennete girecek olanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisini hepinize yaymış. Ama insanlar Allah'a mülaki olmayı dinemezlerse şirkte kalırlar. Kim Allah'a mülaki olmayı dileyerek takva sahibi olursa Allah onun Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre günahlarını örter. Ama kim de Allah'a mülaki olmayı dilemezse o zaman onun amelleri boşa gider. Allah'a mülaki olmayı inkar eden herkesin amellerinin boşa gideceğini söylüyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala sadece bir dilekle Allah'a ulaşmayı dileyerek sizin cehennemden kendinizi kurtarabileceğinizi açık bir şekilde Kur'an'da ifade etmiş. Sözünü mutlaka tutar. Allah'ın indinde söz değiştirilmez buyuruyor. Ve bütün hakikatlerini Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala defaatle yazmasına rağmen İblis insanlara Kur'an'ın bütün temel fakültelerini unutturmayı başarmış. Ve mesela İslam alemini İslam'ın beş şartına itmiş, orada hapsetmiş. Herkes ne diyor ki İslam'ın beş şartıyla insanlar cennete girer. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın beş tane şartı. Atalarımız demişler ki, işte İslam'ın beş tane şartı vardır. Kim bunları yerine getirirse, o kişi mutlaka cennete girer. Bir de uydurma hadis. Bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelip ulaşıyor. Diyor ki, ey Allah'ın Resulü ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git ve kelime-i şehadet getir. Tabi paran varsa hacca git olayı. Bu bir uydurma hadistir. Allah'a ulaşmayı

de zikir yapmadığı sürece kişi devamlı derecat kaybediyor. Derecat kaybı negatif dereceler, derecat kazancı pozitif derecelerdir. Ve kimin kazandığı dereceler fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kıyamet günü hesaplaşma günüdür. Kişinin kendi amel defterindeki bütün olayları izlemesi ve her saniye kazandığı ve kaybettiği derecelerin toplamını orada görmesi söz konusudur. Ve kıyamet günü amel defterine baktığı zaman kazandıkları ve kaybettikleri birer birer ona görünecektir. Her olayda ne kadar taammütte bulunduğu belli olacaktır. Ve bu kişi Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak üzere cennete girecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiş ise ve de dilemeyen kişi de ne yazık ki şirkte olacaktır ve takva sahibi olamayacaktır. Gideceği yer cehennem olacaktır. Allah-u Teala biz cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor.

biz cenneti takva sahipleri için hazırladık. Öyleyse cennet sadece takva sahiplerinin diyeceği yer.

Allah Teala'nın dizaynında cennetin bütün insanlar için hazır olduğunu ama sadece hak edenlerin oraya girebileceğini Allah Teala ifade buyuruyor. Herkes cennete gitmek hakkının sahibidir. Kendisine düşenleri yaparsa. Ya da daha açık konuşalım. Herkes cennete girebilir eğer Allah'a ulaşmayı dilerse. Dilediği takdirde bu kişi takva sahibi olacaktır. Dilediği takdirde bu kişi gördük ki şirkten kurtulacaktır. Yine gördük ki dilemezse amelleri boşa gidecektir. Bu sebeple kaybettiği dereceler fazla olacağı için kazandıklarından gideceği yer cehennemdir. Dilerse günahları örtülecektir. Bu sebeple mutlaka sevapları günahlarından fazla olacaktır. Öyleyse adına mutluluk dediğimiz şeye gelin beraberce bakalım. Mutluluk bir kişinin uyum halidir. Başlangıçta nefsi ve ruhu olan adam devamlı kavga içindedir. Neden? Nefsi Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek ister, emirlerini işlemek istemez. Ruh da emirleri işlemek ister, yasak ettiklerini işlemek istemez. Böylece iki zıt kardeş içinizdedir. Ve de bir ömür boyu kavgayı yaşarsınız. Çözüm var mı? Elbette var. Kim Allah'a milaki olmayı dilerse, dilediği anda çözüme ulaşmıştır. Neden? Çünkü bu kişi Allah'a milaki olmayı dilerse, Allah derhal vaziyet edecektir. Derhal o kişi üzerinde pozitif etkilerini sergilemeye başlayacaktır. O kişinin mutlu olmasını temin edecektir. Ne yapacaktır? Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren

O kişinin etrafına bir fanus koyacaktır Allah Teala. Şeytanın bütün telkinlerini, bütün gücünü onun üzerinde asla tesir edemez bir hale getiren bir fanus, bir koruyucu kalkan. Allah'a münaki olmayı dileyen kişi şeytanın tasallutundan beridir. Şeytan ona o kişi ruhunu Allah'a ulaştıracağı güne kadar hiçbir şey yapamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde muhakkak ki en güzeli gerçekleştirmek hepinizin elindedir. Sadece yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı kalpten bir dilekle Allah'a ulaştırmak. Ya Rabbi, ben görüyorsun ki bütün kalbimle ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Beni de ermişlerden kıl. Böyle bir talep Allah için yeterlidir. Derhal o koruyucu kalkanını, o fanusu koyar ve şeytan o kişiye ta o kişi ruhunu Allah'ın zatına ulaştırana kadar hiçbir şey yapamaz. Ve bundan sonra kişi Allah'tan devamlı yardımlar alır. Evvela İrşat makamını herhangi bir kişiden ayıramayan, Allah'a ulaşmayı dileyene, Allah öyle yetenekler verir ki, kişi irşat makamının söylediklerini izlemeye ve anlamaya başlar. Onu artık herhangi bir kişi için değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. İşte bu o kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğinin kesin belirtisidir. Allah onun üzerinde tesir icra etmeye başlar. O kişinin görme hassasını açar. İşitme hassasını çalışır hale getirir. İdrak hassasını güçlendirir. Ve görmesini bu konudaki uzuvlarını da çalıştırır. O kişinin gözü artık irşat makamını herhangi bir kişi için herhangi bir kişi gibi değil, irşat makamı olarak görmeye başlar. O kişinin kulakları irşat makamının söylediğinin sözlerini işitmeye, manasına varmaya başlar. Kalbi de idrak eder. İşte bu Allah-u Teala'nın o kişi üzerindeki ilk tesir aşamasıdır. Allah'a ulaşmayı dilediği için bunu yapmıştır. Sonra Allah onu o kişi zikir yapınca nefsinin kalbine %2 rahmet nuru ulaşacaktır. Bu o kişinin irşat makamına ulaşması için yeterli sebeptir. Bu noktada kişi Allah'a kendisini ulaştıracak mürşidi Allah'tan talep ederse mutlaka Allah Teala ona mürşidini gösterecektir. Kişi de ona ulaşacaktır. Tabi olduğu anda yeni bir dizayna karşılaşacaktır. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak için o kişide oluşması lazım gelen bütün müsbet istikametteki tesirleri onun üzerinde olgunlaştıracaktır. O kişi namaz kılmayı sevecektir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlık hissetmeyecektir. Allah ona hissettirmeyecektir. O kişi zikir yaptığı zaman bundan zevk alacaktır. O kişi için bütün ibadetler
bir angarya hüviyetinde oluşmayacaktır. Zevk olarak kendini gösterecektir. Ve iç dünyasında her şey uyum halindedir. Bu kişi mürşidine ulaşıp da tabi olduğu an 14. basamaktadır. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır. Nefsinin onca afetinin nefsi kalmasına rağmen, ruhu mevcut olmamasına rağmen şeytanın tesirine kapalı olması dolayısıyla nefsin afetleri ona hiçbir onu üzebilecek tesir icra edemez. Buna karşılık Allah'ın yardımı gelir, kişi her an mutluluğu yaşar. Allah onun mutlu olmasını temin edecek her şeyi o kişiye verir. Allah'ın koruyucu kalkanı altında bu kişi şeytanın bütün tuzaklarından etkilenmez. Hiçbir tuzağı, hiçbir gayreti şeytanın o kişi üzerinde onu üzebilecek olan bir neticeye ulaşamaz. Sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah ile olan ilişkilerinde mutluluğu yaşayabilmesi mutlaka bu talepte bulunmasına bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dileme talebi. İşte kişiyi mutsuzluktan kurtulacak olan şey, mürşidine ulaştığı noktadan itibaren onu Allah'a ulaştıracak bütün imkanları Allah-u Teala'nın ona hasretmesiyle devam eder. O kişi Allah'ın kendisine verdiği istekle namazlarını severek kılar. Oruç tuttuğu zaman karnı acıkmaz. Zikir yaptığı zaman büyük mutluluk duyar. Allah'ın bütün ibadetleri onun için sadece bir zevk olur. Nefsinin zikir neticesinde kalbine gelen Allah-u Teala'nın nurları sebebiyle nefsinin kalbindeki her yedi, %7 nispetindeki nurlanmaya paralel olarak ruhu Allah'a doğru seyir-i-sülük isimli bir yolculukla yükselir. İlk %7 fazıl birikiminde ruh birinci gök katına, ikinci defa %7 nur birikiminde ruh ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimlerinde ruh yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katından 7 tane alemi aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhun Allah'a ulaşması üçüncü kat cenneti ifade eder. Kim üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, o birinci kat cennetin sahibidir. Mutlaka Allah'ın mürşidine ulaştıracaktır. 14. basamak, ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman, üçüncü kat cennetin sahibidir. Demek ki cennet saadetinin üçüncü katını Allah Teala ona hediye etmiştir. Ne karşılığı? Hiç. Sadece bir tek dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum dileği. Bu dilek sahih ise, kalpten geliyorsa, mutlaka Allah Teala bunları o kişinin üzerinde gerçekleştirir. Ve şeytan öfkesinden çatlasa da o kişiye hiçbir şey yapamaz. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. Öyleyse bu noktadan sonra ne olur? Bu noktadan sonra şeytanın o kişi üzerindeki tesiri, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra yeniden oluşur.
Neden? Çünkü Allah'ın sözü buraya kadardır. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak, nefsinin kalbini her %7 nur birikimiyle doldurarak %2 başlangıçtaki rahmet nuruna 7 defa %7 fazıl nuru ekleyerek, %49 fazıl ekleyerek o kişinin nefsinin kalbini karanlıklardan daha çok aydınlıkla, nurlarla doldurmak istikametinde Allah kendisine düşeni yapmıştır. Bu olay tamamlanmıştır. Kişinin nefsi %51 nurla dolmuştur. Ama Allah'ın koruyucu kalkanı da bu noktada artık yoktur. İşte bir insan o noktadaki zikrini, diyelim ki bu kişi 33 bin zikir yapıyor ya da 41 bine kadar yükselmiş, ruhu Allah'a ulaşmış. Böyle bir seviyede bu kişi zikrini devam ettirebilirse, ki şeytan devam etmemesi için her şeyi yapar. Ama devam ettirebilirse o seviyeyi muhafaza eder. Nefsinin kalbinde %51 nur dolduğu için davranış biçimlerinin %51'i pozitiftir. Yani Allah'ın emrettiği şeyleri yapar, yasak ettiklerini yapmaz. %51 oranında olay budur. Bu da o kişiyi bir yarım dünya mutluluğu içinde ömrünün sonuna kadar yaşatır. Bunu devam ettirebilirse, o ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktadaki zikrini bir ömür boyu devam ettirebilirse, bu kişinin gideceği yer üçüncü kat cennettir. Kıyametten sonra ve dünya hayatında da davranış biçimlerinin yarısı onu mutlu bir hüviyette yaşatmaya yeterlidir. Bu kişi dünya mutluluğunun %51'ini elde etmiştir. Cennetlerden de üçüncü kat cenneti elde etmiştir. Böyle ölür. Ama insanların çoğu vuslattan sonra devam ettiremezler. Aynı seviyeyi devam ettiremedikleri için yavaş yavaş Allah'ın güzellikleri onların üzerinden kaybolur. Nefslerindeki biriken nurlar erimeye başlar. Şeytanın karanlıkları onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte Bakara suresinin 257. ayet kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum mine zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahum ettagute yuhricunehum minen nuri ile zulumati. Allah amenu olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten, onların kalplerini zulmetten nura çıkarır. Bu nur %51'e kadar o kişi sırf Allah'a milaki olmayı dilediği için artar. Ama ondan sonrasına bakın. Vellezine keferu evliyahumü tagute, o kafirler ki onlar tagutun dostlarıdır. Ve tagut onların kalbini nurdan zulmete götürür. İşte %51 nur Allah-u Teala'nın yardımıyla mutlak olarak gerçekleşir. Ama tağut onları tekrar karanlıklara geri çeker. Eğer kişi zikrini o seviyede devam ettiremezse bu mutlaka başına gelir. O kişi yaşadığı bütün güzellikleri kaybeder. Ve de sonunda da gideceği yer cehennem olur. Cenneti kazanmışken tekrar kaybedenlerden birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu noktadan sonrasına bakalım. O kişi zikrini daimi zikre ulaştırdığı zaman 24 saat zikreden birisi olur ve 7. kat cennetinde sahibi olabilir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde 2. kat cennete, ruhunu Allah'a ulaştırdığında 3. kat cennete ulaşan bu kişi mürşidine
Fizik vücudunu teslim ettiği zaman 4. kat cennetin, nefsini daimi zikirle Allah'a teslim ettiği zaman 5. kat cennetin, muhlis olduğu zaman 6. kat cennetin, irşat makamına tayin olduğu zaman 7. kat cennetin sahibi olmuştur. Ama 3. kattaki o hedefe yürüdükten sonraki şeytanın onu düşürmek gayretleri netice verirse, bu kişi ruhunu Allah'a ulaştırmasına rağmen bir süre sonra oradan düşecektir. Ve Allah'ın nurlarıyla dolan kalbi şeytan tarafından tekrar karanlıklara dönüştürülecektir. Böyle bir şeyi yaşamamak mümkündür. Ruhu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikir sayısı hangi seviyedeyse 33 ile 41 arasında değiştiğini düşünüyoruz bunun. O seviyedeki zikrini devam ettirebilirse o kişi ömür boyu dünya hayatında mutluluğun yarısını yaşar. Gideceği yerde mutlaka 3. kat cennet olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Huzur içinde bir yaşamı sürdürmesini istiyor. Hepinizden istediği bu. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Al-Fatiha, me as-salavat, Allahumme salli ala Muhammed, teşbihler. Velhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lad-dâlin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Mutluluktan bahsetmek üzere. Allah bizden ne ister sevgili kardeşlerim? Mutlu olmamızı ister. Bu dünyada dünya mutluluğunu yaşamamızı, kıyametten sonra da cennette olmamızı ister. Bütün insanların istediği sadece budur. Ama insanlar serbest iradeyle yaratılmışlardır. Ve dilediklerini yapmakta Allah Teala tarafından serbest bırakılmışlardır. Peki sonuç? Sonuçta Allah'ın emirlerini ve direktiflerini hem kendileri cephesinden hem de etraflarındaki insanlar cephesinden hangi ölçüde yerine getirebildikleri açısından bir hesaba çekilme söz konusu olacaktır. Bütün insanlar her an, her saniye ya derecat kaybederler ya da derecat kazanırlar. İnsanın hiçbir anı yoktur ki bir derecat kaybı veya bir derecat kazanması söz konusu olmasın. İnsanın derecat kazanması, kesintisiz bir derecat kazanma sistemine zikre bağlanmıştır. Ne zaman Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar edersek sesli veya sessiz diye tekrar edersek, hatta dilimizi de kımıldatmadan içimizdeki kalbimizdeki sesle diye tekrar edersek, bunun adı zikirdir. Dilimizle kımıldatmadan yaptığımız zikir, hafi zikirdir, gizli zikirdir, sessiz zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah diye zikrediyorsak, bu da açık zikirdir. Önemli mi? İnsanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. İkisinin arasında bir orta nokta, ne kazandıkları ne de kaybettikleri bir olay yok. Ya kaybedecekler ya da kazanacaklar. Halise, sevgili kardeşlerim, ben şu anda hiç kimseye bir fenalık yapmıyorum. Öyleyse ben şu anda derecat kazanıyorum diyen bir kişi yanılır. O kişinin derecat kazanabilmesi için iç dünyasında Allah kelimesinin diye tekrar etmesi söz konusudur. Yoksa zikir yapmayan bir insan derecat kazanamaz. Ne zaman derecat kazanamaz? Başka birileriyle beraber değilken, başkalarına birlik yapmadığı takdirde, yalnız başınayken, eğer Allah kelimesini iş niyazında tekrar etmiyorsa veya sesle söylemiyorsa Allah, Allah, Allah diye, o kişi derecat kazanmaz.
Ama ne derecat kazanır ne de kaybeder olayı söz konusu değildir. İnsanoğlu ya kazanır ya da kazanmaz. Kazanmayan kişi kaybedendir. O zaman devresini başına geçirmiştir ve de zikretmediği için de derecat kaybetmiştir. Çünkü zikir farzdır. Allah Teala buyuruyor: "Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebtila." Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş.

Eskü ismi Rabbike kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Birinde ara sıra zikretmek var, birinde de daimi zikir var. Öyleyse Allah-u Teala'nın ismini zikretmek demek, kişinin derecat kazanması demek. Birisine bir iyilik yaparsanız, derecat kazanırsınız. Birisine bir yanlış davranışta bulunursunuz, onun kalbini kıracak bir şey söylerseniz, derecat kaybedersiniz. Ama ben şu anda kimseye bir kötülük etmiyorum. Gerçi iyilik de etmiyorum. O zaman ne derecat kazanırım, ne de derecat kaybederim diyemezsiniz. Çünkü Allah Teala zikri de, çok zikri de, daimi zikri de farz kılmıştır. Öyleyse daimi zikir farzsa, o farzı yerine getirmeyen kişi zikir yapmadığı sürece derecat kaybetmeye mahkumdur. Hiçbir şey olduğu yerde kalmıyor. Önemli mi derecat kazanmak veya kaybetmek? Evet. Hesaba çekilmeniz bununla alakalı. Kıyamet günü mizanlar kurulur. Ne demek mizanlar kurulur? Yani size hayat filminiz gösterilir. Herkese kendi hayat filmi. Ve kiramen katibi melekleri de orada gönüllüler. Her saniyeniz bir çekici, bir de şahit tarafından bütün bir ömür boyunca filme alınmıştır. Üç boyutlu bir film. Yeter mi? Hayır. Bir ikinci film daha var. Bir de hangi olayı yaparken ne düşündüğünüzü anlatan, ne düşündüğünüzü size ispat edecek olan düşüncelerinizin filmi. Bu iki film aynı anda başlar, aynı anda devam eder. Her saniye ne düşündünüz ve ne yaptınız açık ve kesin olarak görünür. Yeter mi? Yetmez. Her saniye bu yaptıklarınız karşılığında ne kadar derecat kazandınız, ne kadar derecat kaybettiniz o da görünür. Ve de görünür ki Allah'ın kiramen katibin melekleri yanlışlık yapmazlar. Her yaptıkları mutlak olarak cuk oturur yerine. Tam kazandığınız ve kaybettiğiniz dereceler görürsünüz ki hak ettiğiniz derecelerdir. Ne bir eksik, ne bir fazla. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizden ne istiyor? Bu dünya hayatında mutlu bir hayat yaşamamızı istiyor. Hatta en mutlu hayatı yaşamamızı istiyor Allah Teala. Nasıl yaşanır en mutlu hayat? Daimi zikre ulaşarak yaşanır. Daimi zikre ulaşan kişi her an Allah-u Teala'yı zikretmektedir ve mutluluğu kesintisiz bir şekilde devam eder. Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları o kişi için gelir. Baştan sadece nefsin kalbine %2 rahmet nuru girer. Bu bir öncü gruptur. Ve daha kişi mürşidine de ulaşmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah onun göğsünü yarmıştır. Enam suresinin 125. ayet kelimesi gereğince göğsünden kalbine bir nur yolunu açmıştır. Ve de o kişiyi zikrettikçe onun kalbine nurlar girmeye başlayacaktır. Ama
Burada giren nur sadece %2 rahmet nurudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse Allah Teala mutlaka onun göğsünü yarar. Göğsünden kalbine nur yolunu açar ve oradan %2 rahmet nurunu bu Allah'a ulaşmayı dilemenin mükafatı olarak o kişiye mutlaka gönderir. Kalbe ilk giren nurlar bu %2 rahmet nurudur. Bundan sonra kişi zikir yapacaktır. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar edecektir. İşte bu muhtevada o kişi mürşidine ulaşmadığı sürece nefsinin kalbine başka bir nurun girmesi mümkün değildir. Kim mürşidine ulaşır, ona tabi olur ve Allah, Allah, Allah, Allah diye nefs tezkiyesine Allah'ın ismini tekrara başlarsa, bu muhtevada Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat nurları sevgili kardeşlerim, fazıllar nefsinizin kalbini başlangıçtaki %20, %2 rahmet nurundan sonra %98'e kadar dolduracak olan nurların adı fazıllardır. Nefsinizin kalbine ilk defa %2 rahmet nuru girer. Ondan sonra bir daha rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesi söz konusu değildir. Bir öncü kuvvet, bir işaret, bir başlangıç, %2'lik bir muhteva içerisinde rahmet nurları tarafından sağlanır. Ama bundan sonra rahmet nurunun kalbinize girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. %7 nefsinizin kalbi fazıllarla dolacaktır. İlk %7 fazıl nurunda ruhunuz mürşidinize tabi olduktan sonra başlayan bir nefs tezkiyesi olayı sebebiyle ruhunuz zemin kattan birinci kata kadar yükselecektir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 fazıl birikimi %49 fazla ulaştırır nefsinizin kalbini. Başlangıçtaki %2 rahmet nuruyla beraber nefsinizin kalbi %50'den fazla nurla dolar. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın aydınlatmasıdır. Bu Allah'ın nurlarını göndermesidir. Herkese verilen karşılıksız bir hediyesidir Allah-u Teala'nın. O kişi sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir. Geri kalanını Allah yapacaktır. O bütün insanların görevi sadece ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Hepsi ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen onların ruhlarını sana ulaştırmışsın. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de ermiş evliyandan olayım. İşte böyle bir talebi olan kişiyi Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştırır. Ulaştırınca o kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından rahmetle faz ve rahmetle salavat olmak üzere iki grup nur gelir. Rahmet nurları %2 kalbe yerleşirler. Ondan sonra salavat nurlarının sadece getirici faktör olduğu ortaya çıkar. Ve nefsin kalbi bu taşıyıcı faktörlerin, salavatın getirdiği fazıllarla %7 aydınlanarak kişi nefsinin kalbini 7 defa, 7 gök katında her birinde %7'lik fazıl birikimiyle
Nefsin kalbi %49. Fazıl'da dolar. %2 rahmet nuruyla beraber Allah'ın kişisel hediyesi tamamlanır. Bütün insanlara bir tek dilekleri karşılığında Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu ulaştır ey yüce Allah'ım diye bir talepte bulunan bir insanın talebini eğer kalbi talepse Allah-u Teala mutlaka kabul edecektir. Ve o kişi hiç zorlanmadan bu hedefe ulaştırılacaktır Allah-u Teala tarafından. O kişi zikri sevmiyordur. Hiç önemli değil. Allah ona zikri sevdirir. O kişi oruç tuttuğu zaman açlıktan ölecek gibi hissetmektedir kendisini. Hiç önemli değil. Allah sıkıntıyı derhal defeder. Kişiye rahat bir şekilde oruç tutabilmek vasfını kazandırır. Bu kişi namaz kılmaktan hoşlanmazken Allah-u Teala ona namazı sevdirir. Namazlar bir zevk haline getirilir çünkü Allah-u Teala tarafından. Zikir o kişi için bir zevk haline getirilir. Zekat vermek o kişinin hoşuna giden bir olay olur. Vermek onu ferahlatır. Hac farizesi de bir mutluluk vesilesidir. İbadetleri Allah Teala ona sevdirecektir. O kişinin ruhu Allah'a ulaşana kadar geçecek olan 7-8 aylık devre içerisinde bütün ibadetler o insan için sadece zevkleri oluşturur. O kişi bu ibadetlerden çok büyük ölçüde zevk duyar, huzur duyar, mutluluk duyar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte o devre boyunca bu 7 ay veya 8 ay sürecek olan bu devre boyunca kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Neden? Çünkü Allah Teala şeytanla ilişkisini tamamen keser. Sevgili kardeşlerim, işte bu mutluluktur. Mutluluk insanın iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde kesintisiz bir huzuru yaşaması halidir. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bu 7-8 aylık bir süreçtir. Sevgili kardeşlerim, o zaman parçası içinde Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükredersiniz. Bu kadar büyük mutluluk var mıymış dünya üzerinde diye. Hayatınızın en mutlu 7-8 aylık bir devresidir. Neden? Çünkü Allah-u Teala şeytanın size hiçbir şekilde yaklaşıp sizi huzursuz etmesine müsaade etmez. Onu %100 devre dışı bırakır. Hiçbir şey yapamaz iblis size. Bir de mutluluğu enine boyuna bütün boyutlarıyla yaşarsınız. İşte sevgili kardeşlerim, mutluluk buymuş, huzur buymuş dersiniz. Allah'a şükredersiniz, hamd edersiniz. 7-8 aylık o süreç boyunca dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz. Bu olay ruhunuzun Allah'a ulaşmasıyla ki bu nefsinizin kalbinde %49 fazıl,
yüzdeki rahmet nuru oluşmasını icap ettirir. Yani nefsinizin kalbi %100 kapkaranlıkken %51 nura ulaşır. Bu başlangıçtaki dengenin aynıdır. Yani başlangıçta bir nefsiniz vardı, nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Bir ruhunuz vardı, ruhunuzun kalbi de %100 hasletlerle doluydu, fazıllarla doluydu. Aslında hasletlerle doluydu. Fazıllar sonradan gelen nurların adı. %100 nur, %100 karanlık denge. Sonra nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu noktaya geliş, %49 karanlık, %51 nur, aşağı yukarı %50-%50 bir yeni denge. Ruhunuz mu? O hasletlere dolu olan ruhunuz Allah'a ulaştı, Allah'ın zatında yok oldu. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye dikkatle bakın. İç dünyanızda mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki bu dengenin kurulmasına bağlıdır. Bu, yarı yarı mutluluktur. Ama yolunuza devam ederseniz, bir gün daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacak. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Daimi zikre ulaşan herkesin kalbi bu hüviyete girer ve o insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Nefslerinin kalbi ruhları Allah'a ulaşmıştır. Nefslerinin kalbi ise %100 nurlarla dolmuştur. O insanlar her zaman mutludur. Huzur içindedirler. İç dünyalarında nefsleri %100 nurla dolu olduğu için hiçbir sıkıntıya düşmezler. Her zaman Allah'ın bütün emirlerini doyulmaz bir zevkle yerine getirirler. Yasak ettiği fiiller ise onlar tarafından arzulanmaz. Allah Teala koruyucu faktörleri oraya yerleştirmiştir. Allah'ın emrettiklerini yapmaktan zevk duyar öyle bir nefs, yasak ettiklerine yaklaşmaz. Onlardan zevk almaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, nefsinizin afetleriyle Allah Teala öyle bir şekilde bir hüviyet oluşturmuştur ki daimi zikre ulaşmışsınızdır. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. %2 rahmet nuru, %98 fazıl nuruyla nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. İşte bu daimi zikirle gerçekleşen bir sonuçtur. Bir kişi dünyadaki en mutlu insanların arasına koyar. Bu artık kesintisiz ve bir daha dönülmeyecek olan bir muhteşem sonuçtur. Kişi ulvi makamında daimi zikre ulaşır. Sonra ihlas makamında bu perçinlenir, sabitleşir ve bir daha geriye dönüş artık yoktur. O kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. %98 fazıl nuru, %2 rahmet nuru. Ve bu kişi tövbe-i nasuhla tövbe etmiştir Allah-u Teala'ya. Bu dönülmez bir tövbedir. Ancak ihlas makamında gerçekleşir.
Sevgili kardeşlerim, ne olduğu noktada iç dünyanızda Allah'ın bütün nurları karanlıkların yerini aldı. İç dünyanızda mutlu oldunuz. Dış dünyanızda nefsinizin kalbindeki afetler yok olduğu için bütün insanlarla kavgayı bitirdiniz. Onlar sizinle uğraşabilirler. Onlar size kızabilirler, öfkelenebilirler, kötülükler yapabilirler. Ama siz onlara kötülük yapamazsınız. Böyle bir talep içinizden asla gelmeyecektir. Nefsinizin kalbi %100 nurlarla donatıldığı için sadece onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. Hayatınız anlam kazanır. Yepyeni bir dünyada yaşarsınız. İşte bu, başkaları için yaşamaktır. Zevklerin en büyüğü, başkaları için yaşamak şerefine ermektir. Bütün insanlar sizin için değer taşır. Hepsinin mutlu olması için bir büyük gayretin sahibi olursunuz. Başkaları için yaşadığınız için cihetle hayatınızı onlara vakfetmişsinizdir ve mutsuz olacak zaman bulamazsınız. Her an herkese bir şeyler ulaştırmak mutluluğunu yaşarsınız. Herkes sizin için mutlu edilmesi lazım gelen bir insandır. Herkesin ayrı bir cephesi vardır. Onları mutlu etmenize imkan verecek olan bir cephe, Allah Teala size bunların hepsini gösterir. Mutlaka onları mutlu etmek için yaşamaya başlarsınız. İşte kainatın en büyük mutluluğu budur. Başkalarının mutluluğu için kendini adamak. Başkalarını mutlu etmek için yaşamak. Başkaları mutlu olur. Ama siz onları mutlu etmek için sarf ettiğiniz o gayret var ya, o gayret sebebiyle o mutlu etmek istediğiniz insanların yaşayabileceği mutluluğun kat kat fazlasını yaşarsınız. Sadece onlara o mutluluğu sağladığınız için. O zaman siz de mutlaka aynı şeyleri söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse iç dünyanızdaki mutluluk nefsinizle ruhunuz arasındaki ilişki. Sonra ruhunuz Allah'a ulaşıyor. Nefsinizle Allah arasındaki ilişki. Ve de nefsinizdeki afetleri yok ettiğiniz zaman, ki daimi zikre ulaşırsanız mutlaka yok olurlar. O zaman nefsinizin kalbi %2 rahmet, %98 fazılla tamamen dolacaktır. Ruhunuzun hüviyetini alacaktır. Hangi açıdan? Mutluluk açısından. Hiçbir zaman bir nefs ruh olamaz. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Nefsin kalbindekilerse nurlardır. Yani nefsinizin kalbine sonradan ulaştıracağınız %2 rahmet nurun ötesindeki %98 fazıl nuru sizin sonradan nefsinizin kalbine eklediğiniz standartlardır. Evvelce nefsinizin kalbi %100 afetlerle doluydu. Sonra onların %49 fazla dolmasını Allah size sağladı. Ne yaptığınızı sağladı? Allah'a mülaki olmayı dilediniz. Allah Teala da bu konuda söz vermiş.
Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve ama onlardan kim bana ulaşmayı dilerse ben onları kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Allah'ı Allah yeştebi seçer, ileyhi ona kendisine, men kişiyi, yeşayı dilediği kişiyi ve yehdi ve ulaştırır, ileyhi ona yani kendisine, men kişiyi yünip, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah kendisine ulaştırır diyor. Münib olmak, yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, böylece takva sahibi olmaktır. Sevgili kardeşlerim, hayatının bu noktasında bu %100 mutluluğu kişinin yaşayacağı o 7 aylık, 8 aylık dönem hayatının en mutlu dönemidir. Daimi zikre ulaştıktan sonra da nefsinizin kalbinde afetler tamamen yok olur. Bu sefer gerçekten yok olmuşlardır. Tekrar karanlığa dönmesi de artık mümkün değildir. O kişi bu güzellikleri yaşadıktan sonra tekrar başa dönemez. Böyle bir vay mümkün değildir. Daimi zikre ulaşan kişi daimi zikirden aşağıya düşmez. Daimi zikre bir insanı Allah ulaştırır. Ulaştırırsa oradan geri dönüş söz konusu değildir. Çünkü araya bir dönülmez bir baraj koymuştur Allah Teala İhlas makamında. Muhlisler için artık geri dönüş, kalbin yeniden kararması söz konusu değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Sadece bir dilekle ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum demenizle dünya mutluluğun yarısını size Allah Teala temin ediyor. Nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'ini yok ediyor. Dünya mutluluğunun nefs açısından yarısını yaşamaya başlıyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci kat cennetin sahibisiniz. Mürşidinize ulaştınız. Allah sizi ulaştırdı mürşidinize. Tabi oldunuz. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmadınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Bunların hepsini hem Allah yapıyor hem de size devamlı mükafatlar veriyor. Öyleyse ne kadar çok sizleri seviyor Allah Teala. Anlıyorsunuz değil mi sevgili kardeşlerim? İşte sizler insan olarak yaratıldınız. Bu şerefe layıksınız. Allah'a sadece insan olarak yaratıldığınız için bile ne kadar çok hamdesiniz, şükresiniz azdır. Ve karşılıksız bir bağış. Sadece bir dilek, ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Karşılığı mı? Üçüncü kat cennet.
Karşılığı mı? Dünya mutluluğunun %51'i. Garanti edilmiş. Hiç kimse bunun istisnası değil. Bir insan olmayacak kötülükleri yapmış olsun. Eğer bir gün Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala onun günahlarını örtüyor. Ve ona furkanlar veriyor. Günahlarını örtmek çok önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ey amel olanlar diyor, Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün ve size furkanlar versin. Bu da günahların örtülmesi son derece önemli. Neden? Kişinin A kadar günahı var. Günahların hepsi örtülüyor. Örtülünce o kişinin günahları sıfır. Bir insanın cennete girebilmesi sevaplarının günahlarından fazla olmasına bağlı. Günahları sıfırlandığına göre o kişinin sıfır derece kazanma, hiçbir derece kazanmaması hiçbir şekilde mümkün değil. Bu dünya hayatını yaşayan herkes mutlaka bir takım olaylar sebebiyle derecat kazanır. Kazanmaması mümkün değildir. Öyleyse bu kişi mutlaka günahları sıfırlandığı için Allah'ın cennetine girer.

olmuştur. Çünkü amelleri heba olmuştur. Mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah Teala bizlere bu hakikatleri öğretmiş. Hep bizler için Allah Teala bir hiç sebebiyle sadece Allah'a ulaşmayı diledi diye o kişinin bütün günahlarını örtüyor Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince. Bütün günahların örtülmesi demek, günahının sıfırlanması demek. Derecat kazanmaması mümkün olmadığına göre, bu kişinin gideceği yer mutlak bir surette Allah'ın cennetidir. Sonsuza kadar bu kişi cennetin gökleri çatlayıncaya kadar, sonsuza kadar kıyametten sonra cennette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir mutluluk sohbeti. Görüyorsunuz ki Allah Teala sizleri mutlu etmek için her zaman hazır. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dileyin. Ruhunuzu hayattayken Allah'a mülaki kılmayı, ilka etmeyi yani ulaştırmayı dileyin. Dileyin ki Allah Teala verdiği sözü gerçekleştirsin. Çünkü kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır. Allah Teala tüm insanları sever.

Allah Teala Allahu veliyyullezine amenu diyor. Yuhricuhum mine zulümati ilen nuri. Allah amen olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Amen olmaksa bir dileğin sahibi olmak, Allah'a ruhu ulaştırmayı dilemek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah hepinizi çok seviyor. Sadece istediği bir tek şey var hepinizden. Bütün insanlar buna dahildir. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Bir tek dilekleriyle o kişileri üçüncü kat cennete ve dünya mutluluğun yarısına ulaştırmayı tekefül eder. Buna kefildir, mutlaka gerçekleştirir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. El Fatiha me as salavat. Allahu salla ala Muhammed.

0: Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Selamünaleyküm efendim.

0: Emirlerinizi elbette öpüyorum inşallah. Efendimiz anonsunuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
1: İnşallah biz de hazırız Berhan. Başlayabilirsin. Allah razı olsun.
0: Başlasın efendim. Seven geçerim inşallah.
1: İnşallah.
0: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Ben bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde yine sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmeti öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzebillahi ve şeytan mecemiz. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var. Hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış. Saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse, onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler, şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa, o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti, işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin, sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır. sevgili kardeşlerim, kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa, o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun, insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bu tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainatın vaat edilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şeyi hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti, hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. Sevgili kardeşlerim, birazcık bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah-u Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah-u Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki, cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah-u Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinden emindir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak, ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet, en alttaki cennet, birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. Kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah-u Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah-u Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dediymişse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de diler diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş, 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki, benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, niyet amelden üstündür. Doğru mu? Dört dörtlük bir doğru. İşte son derece basit bir misal. Bir adam düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama ömrü vefa etmemiş. Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah bu kişinin kalbindeki Allah'a ulaşma talebini görmüş, işitmiş, bilmiş. Bildiği, gördüğü, işittiği anda Rahim Esma'sıyla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz. Bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah-u Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوْعِدُهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah-u Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadet de getirmiş. Kendi kendine la ilahe illallah Muhammed Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş. Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, iblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanlığın korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede, bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? 4 tane menzile, 4 tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız. Oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre asr-ı hidayet devri deniyor. Asr-ı hidayet, hidayet asrı, hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah-u Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey, sizin mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz, o size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz, o size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahi yani bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış.

buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam 5 şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsanız o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esans. Esansını. Ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı.

Neyi içeriyordu bütün? Yedi safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırmak, üç, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek, dört, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek, beş, irşade ulaşmak, altı, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak, yedi. Sahabe bu yedi safanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker? Elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah-u Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. Yedi tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın beş tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin yedisini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın beş tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzların da hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُفَافُونَ سُوَ الْحِسَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِبْتِقَالَ وَجَّ رَبِّهُمْ. Diyor ki Allah-u Teala, onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklarını bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala.
Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü dilenmiyor? Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. Kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte yedi tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunlar. Neyse, çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimizle insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha.

ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre, sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe, Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış İblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren İblis'in gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunel evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de, bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar. Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütününün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa
Ondan evvel

0: Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaptığı yedi safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
2: Nasıl toprak nebatları oluşturuyorsa Adem Aleyhisselam'ı da toprak oluşturmuş oluyor. Bu sebeple Allah Teala ben sizi nebat olarak vücuda getirdim diyor. Ona geleceğim biraz sonra. Enam suresi, pardon Tarık suresi 8 ve 9. Elbette Allah öldürdükten sonra yeniden diriltmeye kadirdir. Ne zaman? Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Tekrar okuyorum ayet-i kerimeyi. Elbette Allah öldürdükten sonra sizi yeniden diriltmeye kadirdir. Bütün gizli şeylerin ortaya çıkacağı o kıyamet günü. Demek ki Allah-u Teala'nın yeniden diriltmesi ancak kıyamet günü gerçekleşecek olan bir olay. Enam suresi 36. ayet-i kerime. Muhakkak ki davete ancak işitenler, kulaklarındaki makra alınmış olanlar icabet eder. Ve ölüleri Allah diriltir kıyamet günü. Sonra ona Allah'a döndürürler. İşte diriltilen bütün ölülerin tekrar Allah'a dönüşleri söz konusu oluyor. Öyleyse Allah Teala bu konuları açık bir kesin olarak söylüyor. Nuh 14. Andolsun ki o sizi türlü türlü hallere soktu, türlü türlü hallerde yarattı. İşte bu hallerin hepsini gördünüz. İlk yedi kademe, emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Ondan sonra da velayetin yedi kademesi. Nuh 15. Allah Teala sizi yedi kat nasıl, Allah Teala nasıl yedi kat tabaka yarattı göklerde. Nuh 16 ve Nuh ve ayı orada bir nur kıldı ve güneşi de şemsi de bir siraç kıldı. Nuh 17. O sizi topraktan imbat etti. Nuh 18. Sonra sizi oraya tekrar iade edecek ve oradan tekrar sizi ihraç edecek. Bu Nuh 17 ve 18 bunların dinlediklerini çok doladıkları iki tane ayet-i kerime. Burada Allah Teala vallahi enbeteküm minel ardi nebatan diyor. Sizi topraktan nebat olarak inbat ederek vücuda getirdi. İşte biz toprağa buğdayı atıyoruz. Sonra kendimizi kenara çekiyoruz. Ne yaparsa Allah yapıyor. Yani toprak nebatı vücuda getiriyor, oluşturuyor ve bitiriyor. Bir süre sonra bir buğdaydan 70 tane buğday tanesi oluşuyor, 60 tane buğday tanesi oluşuyor. Kim oluşturdu bunu? Toprak oluşturdu. Allah öyle olması için emir verdi, toprak da emrin gereğini yerine getirdi. Peki Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı nasıl yarattı? Bir topraktan yarattım diyor, salsalinden. Ve bu salsalinden Allah Teala topraktan Adem Aleyhisselam'ı oluşturuyor. Adem Aleyhisselam'ı oluşturan madde de toprak. İşte toprak Adem Aleyhisselam'ı bitiriyor. Bir nebat gibi onu toprak oluşturuyor. Tıpkı nebatların oluşması gibi. Allah Teala'nın buradan biz sizi bir nebat olarak inbat ettik. Biz sizi topraktan inbat ettik demesi, nebat olarak vücuda getirdik. Adem Aleyhisselam'ı topraktan halk ettik. Onu nasıl toprak nebatları oluşturursa biz de Adem Aleyhisselam'ı topraktan oluşturduk anlamında kullanıyor. Vakıa Suresi 57. ayet-i kerime. Biz sizi yaratırız, sonra da size tasarruf ederiz. Vakıa 58. Şimdi gördünüz mü döktüğünüz şeyi? Vakıa 59. Ondan, o meniden insanı yaratan siz misiniz, yoksa biz miyiz? Vakıa 60. Aranızda ölümü biz takdir ettik ve biz dilediğimiz şeyi yerine getirmekten aciz değiliz. Yani vadesi gelenleri zamanı geldiğinde mutlaka öldürürüz diyor Allah Teala. Vakıa 61. Sizi değiştirmeye ve bilmediğiniz bir şekilde sizi inşa etmeye aciz değiliz. Biliyorsunuz ki ölümden sonra Allah Teala melekat adamları bütün insanları onların düşünemeyeceği şekilde hangi yaşta olurlarsa olsun hepsini artık hücre yenilenmesi olmayacak bir şekilde bir iç organları değiştirilmiş şekilde iki insanların asla bilmeyecekleri bir şekilde ama hepsini aynı yaşta kıyamet günü Allah Teala yeniden yaratıyor. Vakıa 62 ve andolsun ki ilk çıkışınızı biliyorsunuz. O halde düşünmez misiniz? Bakınız burada bir atıf var. Nereye atıf var? Biz sizi topraktan bir nebat olarak çıkardık. Burada da diyor ki Allah Teala ilk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Hala düşünmüyor musunuz? Yani biz Adem Aleyhisselam'ı toprak nasıl nebat oluşturursa Adem Aleyhisselam'ı topraktan bir nebat gibi oluşturduk. Bu ilk çıkışınızdır diyor. Burada da işaretini koymuş. İlk çıkışınızı hepiniz biliyorsunuz. Öyleyse düşünmez misiniz? İdrak etmez misiniz? İşte reenkarnasyon konusunda bugüne kadar oralarda söylenen bütün ayet-i kerimelerle bugün sizlerin huzuruna çıktık. Ve onların bütün reenkarnasyoncuların söylediği bu ayet-i kerimelerin hepsini huzurunuzda birer birer izah ettik. Gördünüz ki Kur'an-ı Kerim boyunca Allah-u Teala bir ruhun bir bedene bir defa girip ondan sonra birçok bedenlerde devamlı yaşamasından hiç bahsetmiyor. Bir iddiaları daha var reenkarnasyoncuların. Ne yazık ki birçok profesör bunların arasında. Diyorlar ki ilahi adalet için mutlaka bunun oluşması lazım. İlahi adalet için oluşması lazımmış. Nedenmiş? Çünkü sebebi şuymuş. Bir takım insanlar sakat doğarmış. Bir takım insanlar hasta doğarmış. Bir takım insanlar da daha 3 yaşında, 1 yaşında daha doğarken ölürlermiş. Bunlara da yaşama hakkı vermeliymiş Allah-u Teala. Vermeyince bu zavallı insanlar ne olurmuş? Ne olacaklar? Doğru olsa cennete gidiyorlar. Yani 15 yaşın altında ölen insanlar henüz akil ve bali olmadıkları için, sorumlulukları olmadıkları için onlara Allah-u Teala'nın teklifi yok. Teklif yoksa o insanlar büyük günahları işlemedikleri sürece kesin bir şekilde gidecekleri yer cennet. Bu insanlar ilahi adaleti bu dünya üzerinde düşünüyorlar. İlahi adalet bir bütünlüğün ifadesidir. Bütün ilahi adaletin tahakkuku dünya hayatının ve cennet veya cehennem hayatının bütünleşmesiyle tahakkuk eder. Bu dünyada cennet hayatı veya cehennem hayatı bu dünya hayatıyla birleştirildiği zaman ilahi adaletin nasıl teşekkür ettiğini göreceksiniz. Her yaptığınız şeyin bedeli size ödenir. Mükafatı hak etmişseniz mükafatı alırsınız. Cezayı hak etmişseniz cezayı alırsınız. Öyleyse sizler için söz konusu olan şey bu dünya ve cennet veya cehennem hayatıyla bütünleşen bir ilahi adalet mekanizmasıdır. Bu mekanizmayı bir bütün olarak düşünmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse ilahi adaletin bu dünya üzerinde tecelli etmesi diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o topal olan, hasta olan, gözleri görmeyen insanları Allah Teala bir defa daha yaratsa, onlar öyle olmasalar, onların mutlu olacağına inanıyor musunuz? Öyleyse siz niye mutlu değilsiniz? Öyleyse Allah Teala'nın koyduğu bir mutluluk olayı var. Bu olayı tahakkuk için mutlaka nefsinizi önce tezkiye etmek, sonra da tasfiye etmek mecburiyetindesiniz. Öyleyse Allah Teala'nın ilahi adaletinin bir bütün olduğunu hiç aklımızdan çıkarmayacağız. Bu dünya hayatıyla ilahi adaletin sağlanması mümkün değildir. Burada reenkarnasyonu inşallah tamamlamış oluyorum. Allah sizlerden razı olsun. Sualler varsa yazın efendim, verin bana. Derdiniz mi? Tamam.
3: Hocam ara verelim mi? Sonra 4.5. Kitap dışı için.
2: 10 defa. 5 defa.
3: Sonra 2 çok iyi bir şey.
2: Evet. Ama reenkarnasyonu bitireyim o zaman kısaca. Reenkarnasyon konusunda bitireyim. Pardon. Transandantal meditasyon. Çok kısa anlatacağım. Çünkü sualleriniz var. Suallerde var biraz. 5 dakikacık ara verip kitapların imzasını atmak istiyorum. Ondan sonra geleceğim yalnız suallerinize cevap vermek için. Ama bu arada transandantal meditasyon eksik kaldı. Onu da kısaca anlatıp geçeyim. Transandantal meditasyon konusu size verilen bir mantra ile başlar. Bir kelime veriliyor. Diyorlar ki 20 dakikalık bir seans içerisinde bu kelimeyi kafanda düşüneceksin. Hep bu kelimeyi tekrar edeceksin. Bu kelimenin üzerine konsantre olacaksın. Ne olacak? O zaman diyorlar ferahlarsın, huzura kavuşursun. Bir gerçek payı var mı? Evet var. Bir insan eğer bir tek bunun üzerine konsantre olabilirse düğümlerin atılması söz konusudur. Açılan düğümler o konsantre olduğunuz tek konu üzerinde devam ettiğiniz sürece açık kalır. O konudan ayrıldığınız zaman kafanızdaki düğümlerin tekrar alanlarını göreceksiniz. Transandantal meditasyonun bir insana sağlayacağı fayda işte bu kadar. Ama onun arkasında acaba neler var beraberce bakalım. Transandantal meditasyon bir zikir sahtekarlığıdır. Bugün dünya üzerinde Maharishi, Lord Mentley'nin en yakın adamı olarak dünya üzerinde zulmani ilimleri yaymakta vazifeli olan en üstteki kişiden biridir. Iowa'da bir üniversite kurdular ve insanları transandantal meditasyona yaklaştırmaya çalışıyorlar, reenkarnasyona inandırmaya çalışıyorlar, bütün zulmani ilimleri onlara öğretmeye çalışıyorlar. Oradaki bunların üniversiteyi kurdukları kasabadaki birçok insan onların okuluna girdi. Sonunda onlardan birçoğu bunları mahkemeye verdi. Mahkeme sebebi şu, siz bize transandantal meditasyonla mutluluğu vaat etmiştiniz. Biz huzur içinde insanlar olacaktık. Ama transandantal meditasyon bizi huzura ulaştırmadı. Öyleyse bizi bu kadar para alarak huzura ulaştırmayı vaat eden sizleri bu sebeple mahkemeye veriyoruz. Sizden fazlalık talep ediyoruz. İşte dikkat edin, transandantal meditasyon bizim söylediklerimizin dışında orada, Iowa'da üniversite camiasının bulunduğu kasabadaki insanların bir kısmının onlara mahkeme açmasına sebebiyet vermiştir. Deccal hayatta mı? Evet. Adam o işte. Tibet'te şu anda yaşıyor. Amerika'da bir üst seviye rahipti. Bir skandalı adı karıştı ve kaçtı oradan. Maharishi deyince onun sağ kolu ve dünya üzerinde okült kültür deyince orada durun. Bu zulmani ilimler demektir. Onlar size 7 tane şuur kademesinden bahsederler. Kozmik şuur kademeleri. Onlara sorduğum zaman bu kozmik şuur kademeleri nedir diye açık açık söylüyorlar. Kozmik şuur kademeleri yukarıdan aşağı doğru inen kademelerdir. Ve biz yaşadıkça bu transandantal meditasyonla bu kozmik şuur kademelerini yaşarız. Yaşadıkça daha derine gireriz ve daha derinde daha çok sırlar görürüz. Peki bu yolunuz sizi aşağı doğru inen bu yol aydınlığa mı götürüyor yoksa karanlığa mı sualini? Cevabı da kesin, karanlığa götürüyor. Hem karanlığa gidiyorlar, hem aşağı doğru yolları, yani Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği sırat-ı cehime, cehenneme götürecek olan, şeytana ulaştıracak olan yola %100 uygun. Allah'ın irşad yolu zemin kattan başlar, Allah'a doğru gider. Şeytanın gay yolu zemin kattan başlar, aşağı doğru iner, şeytana ve cehenneme ulaştırır insanı. Öyleyse kozmik şuur kademeleri deyince kim böyle bir şeyi müdafaa ediyorsa ne yazık ki Ömer'in birçok profesör de var. Onlara deyin ki bu İskender Hoca diye birisi var, ukala bir adam. Böyle söylüyor size. Ne haber deyin. Allah-u Teala ve Tekadat Hazretleri açık ve kesin bir şekilde Bakara Suresinin 256. ayet-i kerimesinde La ikrahe fid dini kat tebeyyene rüştü minel gay diyor. Dinde zorlama yoktur. İrşad yollarıyla gay yolları cehenneme götürecek olan yollar birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır diyor. İşte bu ayrılan yollardan bir tanesi sizi cehenneme götürür, şeytana götürür kozmik şuur kademeleriyle. Bir tanesi de sizi Allah'a götürür, Allah'ın mürşidiyle. Ve yolunuz yukarıya doğru çıkar. Bir, Allah'a götürür sizi. İki, ve yolunuz daha üstte çıktıkça devamlı Allah'ın nurlarıyla daha çok daha çok aydınlanacaktır. Sonunda sonsuz bir aydınlığa ulaşacaksınız. Öyleyse onlara soruyoruz, peki aranızda Allah'a ulaşan var mı? Elbette var diyorlar. Biz 7. kata indiğimiz zaman 7. kat seferi karanlıktır. Orası sonsuzluktur. Allah da sonsuzluktur. Öyleyse biz okyanusların dibinde nasıl insanlar sırları keşfediyorsa biz 7 kat aşağı inip o zifiri karanlıkta sırları keşfetmeye çalışırız ve Allah'a ulaşırız. İyi mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ne söylüyorsa bu adamlar tam tersini söylüyorlar. Bundan da hiç bütün falan getirdikleri yok. Üstelik diyorlar biz doğru yolda olduğumuzdan eminiz. Tamam kardeşim. Öyleyse Allah'a inanan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu transandantal meditasyon sizi nereye götürür? Bunun cevabını verebilmek için zikri göstermem lazım size. Zikir, Allah'ın isminin Allah, Allah, Allah, Allah diye birbirinin arkasından tekrardan oluşan bir olgudur. Ve Allah bütün insanlara daim zikri farz kılmış. Nisa suresi 103. ayet-i kerime فَاسْكُرَ اللّٰهَ قِيَمَنْ قُعُدًا وَاَلَا جُنُبِهِمْ Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret. 14 asır sonra her ne kadar hiçbir din öğreten kurumdan daimi zikrin değil, zikrin bile farz olduğuna dair hiçbir işaret gelmemesine rağmen Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de daimi zikri farz kılmış, yetmez. Bütün sahabe daimi zikrin sahibiydi. Zümer 18 hepsinin ulul elbab olduğunu söylüyor. Âl-i İmran 190 ve 191 o ulul elbab kullarım ki onlar otururken de, ayaktayken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Bütün sahabe daimi zikrin sahipleri. Öyleyse zikir deyince Allah'ın ismini tekrar ne size Allah'ın katından rahmet ve faz olmak üzere iki tane nurun göğsümüze gelmesini sağlar. Zümer suresinin 23. ayet-i kerimesi gereğince. Allah ihdas ettiği nurların ahsen olanlarını zikirle ikişer ikişer indirir diyor kitaba müteşabih olarak. Sonra bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, sizi huşu sahibi yapar. Allah'ın zikriyle de bu nurlar nefsinizin kalbine gelir, nefsinizin kalbini ısıtır, ısıtır, yumuşatır ve aydınlatır. Öyleyse siz zikir yapacaksınız. Allah'ın nurları inecek. Bir çift. İşte bu nurlar göğsünüze gelecek, göğsünüzden kalbinize gelecek. Ve siz kalbinize Allah'ın nurlarının dolduğunu hissedeceksiniz. Bunun için dört tane kalp şartına ihtiyacınız var. 8. basamakta Allah'a giden 28 basamağın 8.sinde Allah kalbinize hidayet koyar. Tekabül suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince. فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْتِهِ قَلْبَهُ Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet olur. 9. basamakta bu hidayet kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Kaf suresi 33. ayet-i kerime وَجَاهَ بِقَلْبِ مُنِمْ Allah'ın huzuruna onlar kalpleri Allah'a dönük olarak gelenlerdir. 10. basamakta Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar. Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatını ulaştıracaksa, onun gözünü teslimi açar. Bu teslimi açıcılsa, o kişinin göğsünden kalbine yol açmak olduğunu görüyoruz. Zümer 22. Sadece Allah'ın gözlerini teslim alıştığı kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir. Demek ki 8. basamakta Allah kalbinize hidayet koyuyor. 9. basamakta bu hidayet nefsinizin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. 10. basamakta Allah gözünüzden kalbinize nur kapısını, nur yolunu açıyor ve Allah'a dönen nur kapısıyla birleştiriyor. 11. basamakta zikir yapıyorsunuz. Allah'ın rahmeti ve fazlı göğsünüze geliyor, kalbinize ulaşıyor ama kalbiniz mühürlü. Bu mühürlü kalbin içine ancak rahmet sızabiliyor, fazla hiç giremiyor ve sızan rahmeti yüzdeki çevresinde oluştuğu zaman huşu sahibi oluyorsunuz. O zaman hacet namazını kılıp mürşidinizi istiyorsunuz Allah-u Teala'dan. Allah'ın sözü var, huşu sahibi olan herkese mürşidini gösterir. Gösterdiği zaman ona ulaşıyorsunuz, önünde diz çöküp tövbe ediyorsunuz. Allah'ın kalbinizdeki yeni bir olgusuyla karşı karşıyasınız. Kalbinizin Allah-u Teala bu noktada içine imanı yazıyor. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Onların başlarının üzerine katımızda yetim görmüş bir ruh yerleştiririz diyor. Ondan sonra da onların kalplerinin içine imanı yazarız. İşte bu kalbinizin içine yazılan iman sebebiyle zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat ismindeki 3 tane nur göğsünüze gelir. Göğsünüzden kalbinize ulaşır ve kalbinizdeki mühürü kalbinizin alt boyutuna kadar iter ve Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da nefsinizin kalbinden içeri girip kalbinizin içinde yoğunlaşmaya başlar. İşte bu zikir birikimidir ki sizin Allah'a yaklaşmanızı ve hem cennet saadetine ulaşmanızı hem de dünya saadetine ulaşmanızı sağlayacaktır. Öyleyse burada 14. basamakta nefs tezkiyesine başlarsınız. Nefsinizin kalbinden içeri Allah'ın rahmeti de fazla da salavatı da girmektedir. Allah Teala nefsinizin temizlenmesini, nurlara dolmasını ifade eden sistemi şöyle açıklıyor. Nur 21. Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ebeden ehada. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı nefsinizin kalbinden içeriye girmezse içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Demek ki nefsinizi temizleyebilmeniz Allah'ın nurlarının nefsinizin kalbine gelmesi için mutlaka buraya ulaşmanız lazım. İşte burada 14. basamakta zikir yapacaksınız. Allah'ın rahmeti de fazla da nefsinizin kalbinden içeriye girecek ve orada birikime başlayacak. Evvelce söyledik. 7 tane kademede %51 nur birikimine ulaşırsınız. Şimdi zikir yapan bir insan 20 dakika yapsın o da. Transandantal meditasyon yapan bir kişi de 20 dakika yapsın. 20 dakikanın sonunda zikir yapan bir insanın kalbinde A kadar nur varsa mutlaka bu nur 20 dakikanın sonunda A artı B kadar olacaktır. Kaldı ki Allah Teala daimi zikremetmiştir. Sonsuz zikir nefsinizin kalbinde hiçbir karanlık bırakmasın, mutlak saadete sizi ulaştırsın diye. Suallerinize cevap verirken mutlak saadeti anlatırım. Öyleyse zikrin sonucunda kalbinizdeki nurlar mutlaka artar. A kadar nur varsa zikrin sonunda mutlaka A artı B kadar nur oluşmuştur. Ferahlayacaksınız, huzuru yaşayacaksınız. Şimdi aksini düşünün, transandantal meditasyon yapıyorsunuz, inandınız. Netice mi? Kalbinizde C kadar karanlık varsa o transandantal meditasyon da kalbinize yeni karanlıkları ulaştıracaktır şeytanda ve C artı D kadar karanlıkla transandantal meditasyonu bitireceksiniz. Sadece o süre içerisinde o düğümlerin çözülmesi sebebiyle bir geçici rahatlamayı belki hissedebilirsiniz. Buna şeytan bu hususu çok iyi bildiği için bütün insanları Allah'ın evliyası yapacak olan, mutlaka cennet saadetine ulaştıracak olan ve mutlaka dünya saadetine ulaştıracak olan zikirden bütün insanları ayırabilmek için transandantal meditasyonu koymuş ortaya. Bu bütün insanlar için korkunç bir olgu. Şeytan tuzağını kurmuş ve bu tuzağın içerisinde ne yazık ki insanlar gelip kavruluyor bugün. İşte kısaca transandantal meditasyon olayı da bu. Burada inşallah sözlerimi tamamlıyorum. Suallerinize cevap verirken karanlık kalmış olan bütün hususları yeniden aydınlatabileceğime inanarak Allah Teala'dan hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını, zikirden boş kalmamanızı Allah Teala'dan dileyerek sözlerimi inşallah tamamlamış oluyorum. El Fatiha ve as-salavat.
4: Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Gene beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Onun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için, yasak ettiklerinde mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemi görmediniz. Görseydiniz o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah-u Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a havanında ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer. Dilediği an vücudunuzu terk eder. Terk edip gider. Dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş. ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah-u Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevmesi yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kaim kıldık diyor Allah Teala. Kamettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuz da Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuz da nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh, o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı denedikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadık. kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır. Ve de ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade edemeyenlerdir, etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım diyor. Ve bunu siz yapmışsınız gibi, sizin gayetiniz de olmuş gibi sizi mükafatlandıracağım diyor. Üç defa. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması. Sevgili kardeşlerim, buraya kadar Yüce Rabbimizin bizi insan olarak yaratmak lütfunda bulunan ve kainattaki en üstün varlıklar olmamızı temin eden Yüce Rabbimizin bir nimeti olarak. Allah Teala sevgili kardeşlerim sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşid sevgisi veririm ki, o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşid sevgisidir ki, kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi deryada kime tabi olduysa, o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru seyri sülükesinde bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir 1.5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için, insan olarak yaratmış ve bir de garanti vermiş. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin. ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu vapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler

ve devamlı işkence altında yaşamak, vukalarla bağlanmak, zehir gibi olan ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, değil 60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir. Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük.

Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir. Kesin. Eğer mürşidine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan 7-8 aylık bir devre sürer bu. Ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık tamam devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah-u Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim,
Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın herkesi sevdiğini biliyorsunuz. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir yükselme söz konusu. Biz insanlar mutlu yaşamak istiyorsak kendimizi başkalarının mutluluğuna adamalıyız. Kim başkaları için yaşıyorsa o insan mutludur sevgili kardeşlerim. Kim başkalarını mutlu etmek için yaşıyorsa o insan huzur içindedir. Allah ona mutlulukların doruklarında yer verir. Aslında bizi kendimizi mutlu etmenin yolu başkalarını mutlu kılmaktır. Başkalarına huzur vermektir. En çok o insanlara acırız ki nefslerindeki afetler sebebiyle hep başkalarına ters, kötü davranışlarda bulunurlar, kötü muamele ederler ama en çok üzülen kendileri olur. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızda bir terazi her an sizin yaptıklarınızı tartar. Ya sıfırın üstünde bir değerde güzel bir şeyler yaparsınız, derecat kazanırsınız veya derecat kaybedersiniz. Kim başka birini üzecek olan bir davranışta bulunmuşsa derecat kaybeder. Kim bir günah işlemişse derecat kaybeder. Zaten günah derecat kaybı istikametinde kullanılır. Sevap da derecat kazanma istikametinde kullanılır. Kimin sevabı günahlarından fazlaysa dediğimiz zaman kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu zaman anlamına gelir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın isteği ne diye bakalım olayımıza. Allah-u Teala'nın isteği son derece açık. Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak. Sizlerin mutlu olması. Allah-u Teala'nın talebi bu istikamette. Kim mutlu olmak istiyorsa bunun en kestirme yolu başkalarını mutlu etmektir. Burada büyük bir imkanın sahibisiniz. Çünkü mutlaka etrafınızda birçok insan vardır. Her an havasta bulunduğunuz, her an konuştuğunuz, her an kendileriyle beraber olabileceğiniz insanlar. Sevgili kardeşlerim, her birine birer parçacık mutluluk versek, onları huzurlu kılacak şeyler konuşsak, söylesek, sadece kazanmış olmaz mıyız? Kimi ne kadar mutlu etmişsek, onları üzecek değil de sevindirecek, mutlu edecek şeyler söylediğimiz zaman o insanlar mutlu olurlar. Etrafımızdaki insanların hepsine mutluluk ulaştırabilirsek,
Aynı mutluluğu Allah Teala bize de yaşatacağı için her birinin 8-10 katı mutluluğu asıl biz yaşarız. Sevgili kardeşlerim, her şey insanları sevmekle başlıyor. Severseniz sevdiklerinizi mutlu etmeye çalışırsınız ve asıl siz mutlu olursunuz. Nefret ederseniz sadece devamlı derecat kaybeden birisi olursunuz. Hayatını boşa geçirmekte olan birisi. Nefretin hiç kimseye faydası yoktur. Nefret sadece derecat kaybettiren nefsin bir afetidir. Neden derecat kaybettiren? Çünkü nefret neticede o kızdığınız insana yanlış bir davranışta bulunmanızı sağlamaya çalışır. Nefretin hedefi başkalarına huzursuzluk vermektir. Nefret eden bir insan, nefret ettiği kişinin acı duymasını ister, huzursuz olmasını ister, ona kötü muamele etmek ister. Ve bunu yaptığı zaman da derecat kaybeder. Unutmayın ki sadece iki tarz derecat var. Kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız dereceler. Hiçbir saniyeniz yoktur ki ya derecat kazanmış olmayın ya da derecat kaybetmiş olmayın. Belki insanlar düşüneceklerdir. Ben şu anda burada oturuyorum. Hiç kimseye bir zararım yok. Ama kimseye zararım olmadığına göre, kimseye faydam da olmadığına göre ne derecat kaybediyorum ne de kazanıyorum. Öyle mi diyorsunuz? Yanlışınız var sevgili kardeşlerim. Allah Teala diyor ki otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse Allah Teala'nın dini açıdan verdiği emirlerin başında zikir geliyor. Zikir insanı mutlu edecek olan Allah'ın en büyük hediyesidir. Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar ettiğiniz sürece Allah'ın katından nefsinizin kalbine devamlı nurlar iner. Onlar nefsinizin kalbini serinletir, huzura kavuşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, sevmek, başka insanları severseniz o zaman mutluluğu yaşayabilirsiniz. Sizin için söz konusu olan şey sevmektir. Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. Nefret eden kişi ise nefret ettiğini mutsuz etmeye çalışır. Kalbinizden nefreti söküp çıkartın. Sevgili kardeşlerim, size kötülük etmiş olabilirler. Ama unutmayın ki size kötülük edildiği zaman kötülük eden kişi derecat kaybetmiştir. Hangi ölçüde bir kötülük yapmışsa o kadar derecat kaybetmiştir. Ama siz o size kötü davrandı, sizi üzecek bir davranışta bulundu diye onun kaybettiği dereceleri kazanırsınız. Otomatik bir sistem, Allah'ın bu otomatik sistemi hep çalışır. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde yaşamasını ister. Sizin için de aynı şeyler söz konusu sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki Allah Teala herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir dizayn söz konusudur.
Allah nefret etmez. Allah Teala sadece sever. Ama Allah Teala öyle kanunlar koymuştur ki hiç kimse yaptığının karşılığını almasın, bu mümkün değildir. Kim bir başkasına mutluluk verecek, onu sevindirecek bir davranış biçimi sergilerse bundan derecat kazanır. Kim bir başkasını üzecek bir davranış biçimi sergilemişse bundan derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa o zaman gideceğimiz yer cehennemdir. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa o zaman da cennettir. Allah Teala istiyor ki o kişinin kazandığı dereceler kaybettiklerinden fazla olsun. Ve buna göre kanununu koymuş. Sevgili kardeşlerim, insanları severseniz onları incitecek olan davranışlarda bulunmazsınız. Bulunmazsanız bunun manası sizin hep derecat kazanmanızdır. İşte başka insanlara kötülük eden, döven, yaralayan, öldüren insanlar hep derecat kaybedenler. Başka insanlara sözle kötü davrananlar derecat kaybederler. Karşınızdakinin kalbini ne kadar kırdınız, o kadar derecatı o kişi kazanır. Kalbini kırdığınız kişi kazanır ama siz kaybedersiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, madalyonun öbür tarafına bakalım. Kimi mutlu kılarsanız siz derecat kazanırsınız, o da mutluluğu yaşar. Öyleyse derecat kazanmak ve kaybetmek büyük ölçüde bizim elimizdedir. Şimdi başkalarının bizim üzerimizdeki tesirini alalım. Bir başkası bize bir kötü davranışta bulunmuşsa biz derecat kaybederiz. Eğer bizi sevindirecek bir davranışta bulunmuşsa derecat kazanmayız. Ama mutlu oluruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kazanır. Mutsuzluğu veren kişinin durumu ne? O derecat kaybeder. Derecat önemli mi? Evet, kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa kıyamet günü yapılan hesaplamada amel defterimizde görünür. Kazandığımız dereceler kaybettiklerimizden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Ama ya kaybettiğimiz dereceler fazlaysa o zaman insanın gideceği yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, cehennemde bir süre kalınıp da cennete girilir masalı bir büyük yalandır. Ve insanların Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini, başka dinde olanların Allah'ın Tevrat'ını, Allah'ın İncil'ini bilmemelerinden kaynaklanır. Sevgili kardeşlerim, dünya artık her türlü insanın birbiriyle rahatla haberleşebileceği bir bütünlük taşıyor. Onun için başka dinleri de dikkate almamız lazım. Baktığımız zaman Musevilerin dini mi, Hristiyanların dini mi, 7 Safa ve 4 tane teslimin Hristiyanlarda da Musevilerde de aynen mevcut olduğunu görüyoruz. Şimdi 7 safayı beraberce gözden geçirelim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir.
Mürşide tabiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşması. 3. Fizik vücudun Allah'a teslimi. 4. Nefsin Allah'a teslimi. 5. Muhlis olmak. 6. İradeyi Allah'a teslim etmek. 7. 7 tane safa var. 7 tane safa. Bu 7 safanın vücuda gelişine baktığımız zaman Allah Teala'nın her şeyi en ince dizaynda oluşturduğunu, adaletsizliğe asla meydan vermediğini yakalarız. Sevgili kardeşlerim, yalnız yaptığınız fiillerden değil, düşüncelerinizden de derecat kazanması veya kayma söz konusu olabilir. Hesaba çekileceksiniz. Kazandığınız dereceler ve kaybettiğiniz dereceler itibariyle. Bir kişiye kötülük etmiyorsunuz, onu dövmüyorsunuz, ona bir kötü davranışta bulunmadınız, ona zarar verecek olan bir davranışta bulunmadınız. Ama gidip başka yerlerde onu kötülüyorsunuz. Derecat kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Ve kimi kötülediyseniz o kişiye derecat kazandırırsınız. O yaptığı kötülükler karşılığı derecat kaybetmiştir. Tamam. Ama siz onun kötülüklerini başkalarına anlattığınız zaman, onun dedikodusunu yaptığınız zaman, onu çekiştirdiğiniz zaman, onun aleyhinde konuştuğunuz zaman derecat kaybedersiniz. Sistemler otomatik çalışır. Herkesin etrafında en az iki tane melek her an faaliyettedir. Sevgili kardeşlerim, bunların adı kiramen katibin melekleridir. Yaptığınız her türlü olay sadece kayda alınmaz, üç boyutlu olarak kayda alınması söz konusudur. Aynı anda her saniye kazandığınız derecat veya kaybettiğiniz derecat hesabınıza kaydedilir. Eğer bir insan hiçbir şey yapmıyorsa, bir sahilde oturmuş, denizi seyrediyorsa ne düşünürsünüz? Ne derecat kazanır, ne de kaybeder. Bu düşünce doğru değildir. Çünkü Allah Teala diyor ki, ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Zikretmeyen kişi derecat kaybeder. Bu kaybettiği derecat büyük bir derecat değildir. Ama kaybediyor. Ya kazanırsınız ya da kaybedersiniz. Boş yok. Hayatınızın her saniyesi sizindir. Ve hayatınızın her saniyesinde Allah-u Teala Allah'ı zikretmenizi emretmektedir. Bu zikri gerçekleştirmediğiniz sürece derecat kaybedersiniz. Kaybettiğiniz dereceler çok azdır, doğru. Ama kaybedersiniz sevgili kardeşlerim. Bir insanın zikir yaptığı zaman kazandığı derecelerle aynı zaman parçası içinde, zikir yapmadığı için kaybettiği dereceler eşit değildir. Kişi şu veya bu şekilde zikir yapamazsa eğer derecat kaybeder. Fakat bu aynı zamanda zikir yapsaydı kazandığı dereceler kadar kayıp teşkil etmez. İnsanlar unutabilirler. Allah Teala'nın indinde her türlü ölçümleme birlikte yapılır. Bütün insanları seven, çok seven Allah Teala İster ki herkes daimi zikre ulaşsın. Emrini böyle vermiştir. İster ki herkes
En üst kat cennetlere çıksın. Ama 7 kat cennet de insanlarla dolacaktır. 7 kat cehennem de insanlarla dolacaktır. Sevgili kardeşlerim, her an bir insan ya derecat kazanır ya da kaybeder. Sıfır noktası yok. Kazandıklarınızın ve kaybettiklerinizin mukayesesi, karşılaştırması son derece basit bir matematik hesabı gösterir. Kimin kazandığı dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kimin kaybettiği dereceler daha fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Derecelerin muhtevası 7 kat cehennemden hangisine gidileceğini, 7 kat cennetten hangisine gidileceğini tayin eder. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah-u Teala'ya en çok dua etmesi, şükretmesi, hamd etmesi lazım gelen mahluklarız. Neden? Çünkü kainat üzerinde Allah-u Teala yalnız insana ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruhundan üfürmüyor. Öyleyse biz insanlar Allah'ın bahtlı kullarıyız. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar cennete girsin. Onun için diyor, kazandığınız dereceler kaybettiğiniz derecelerden fazlaysa sizin gideceğiniz yer bizim cennetimizdir. Öyleyse zikretmek bir insanın kazandığı derecelerin çok üstün seviyeye çıkmasına sebebiyet verecek olan bir müessesedir. Çünkü zikir var, çok zikir var. Yani günün yarısından daha fazla zikir ve daimi zikir var. Üçü de zikir ama cennetlerin tayininde daimi zikir en üst kat cennetin ifadesini taşır. Adın cennetleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Zikir de bir insanın çalışmasıdır. Kim Allah'ın ismini Allah Allah Allah diye zikrederse o derecat kazanır. Zikretmezse derecat kaybeder mi? Hayır, kaybetmez. Ama kazanmaz da. Sevgili kardeşlerim, buradaki muhtevaya baktığımız zaman zikrin, çok zikrin ve daimi zikrin insana devamlı dereceler kazandırdığını görüyoruz. Daha üst kat cennetlere gitmesini sağladığını görüyoruz. Zikir yapmayan bir kişinin ise derecat kazanmaması söz konusu. Öyleyse insanların Allah ile olan ilişkileri, sevgili kardeşlerim, Allah Teala hangi emri vermişse onu mutlaka bizlerin gerçekleştirmesi gerekir. Gerçekleştirmeyen insanlar için bir kayıp söz konusudur. Ama hesap tek taraflı bir hesap değildir. Kazanılan derecelerden kaybedilen dereceler çıkarılır.
Sonuç pozitifse, yani kazanılan dereceler fazlaysa, kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Kaybedilen dereceler fazlaysa, gidilecek yer cehennemdir. Allah Teala insanın mutlu olmasını istiyor. Bu dünyadaki mutluluğun yaşanmasındaki en üstün faktör, başka insanlarla beraber yaşadığı cennetle insanın başkalarını mutlu etme çabasıdır. Siz mutlu etmek için uğraşır da karşınızdakini mutlu edeme, karşınızdakini buna rağmen onun kendi dizaynı içinde mutlu edemezseniz, bu sizin derecat kazanmanızı engellemez. Siz kendinize düşen görevi yapmışsınızdır. Etrafınızdaki insanları ve o kişiyi mutlu etmeye çalışmışsınızdır. Allah'ın size verdiği imkanları kullanmışsınızdır. Ama onu başaramamışsınızdır. Bu o kişinin algılama standartlarıyla ilişkili olan bir sonuçtur. Allah Teala sizi ayrı değerlendirir. Hangi ölçüde gayret sarf ettiyseniz ona paralel bir derecat kazanması mutlak olarak söz konusudur. Başarı kazanamadığınızı, onu mutlu edemediğinizi düşünelim. Bu neticeyi değiştirmez. Siz o gayretin sahibi oldunuz. Öyleyse o gayretin devamı süresince devamlı derecat kazanmayı hak ettiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Çok seviyor ve mutlaka kendinizi kurtaracak bir derecatı kazanmanızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye mürşit sevgisini veren Allah'tır. Mürşidine tabi olduktan sonra o kişinin ruhunu kendisine ulaştıran gene Allah'tır. O kişiye zikir zevkini veren gene Allah'tır. Yardımı hiç bitmez. Hep Allah Teala yardımını devam ettirir. Sizin kalbiniz başkalarına iyilik yapmaya dönükse Allah'tan devamlı yardım alırsınız. Her kim başkalarına kötü davranışlar sergiliyorsa, şeytan durumu hakimse, ona yardım eden de şeytandır. Herkesin etrafında 2-3 tane şeytan daima mevcuttur. Onlar her an sizin kötü şeyler yapmanız için sizi ikna etmeye çalışırlar. Düşünce sisteminize girmeye çalışırlar ve sizi yanlış şeyler yapmaya, insanlara zarar vermeye, kısaca size derecat kaybettireceği davranışlarda bulunmaya çalışırlar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olursanız hedefiniz başka insanları daima mutlu etmek olacağı için siz gayret eder başka insanları mutlu etmek istikametinde bir faaliyetin sahibi olursanız, bunu başaramasanız bile derecatı kazanırsınız. Allah her zaman niyete bakar. Niyetiniz ne? Başka insanları mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmuşsanız, bu davranışınız hedefine ulaşamasa bile Allah Teala size mutlaka derecat verir. Derecat kazanırsınız. Başka insanlara kötü davranmak istediğiniz zaman bunu başaramazsanız derecat kaybetmezsiniz.
Başardığınız takdirde derecat kaybedersiniz. Bir başka ifadeyle Allah Teala insanların güzel davranışlarını mükafatlandırıyor. Kötü bir davranış düşünceden geçmişse, hedef de ittihaz edilse, hedefine ulaşamazsa o kişinin derecat kaybetmesi söz konusu olmuyor. Yani Allah Teala insandan yana. Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah ile olan ilişkilerinde mutluluk adı verilen müessese her zaman hüküm fermadır. Yeter ki kişi başkalarını mutlu etmeyi dilesin, böyle bir gayretin içinde olsun. Gayret mutlaka o kişiye mutluluk verir. Başka insanları mutlu etmeye çalışan bir insan mutludur. Onları mutluluk vermeye çalıştığı için derecat kazandırıcı bir işlemle meşguldür. Allah Teala sevgili kardeşlerim kalbinize bakar. Kalbinizde ne var? Davranış biçiminizin bir başkasını mutlu etmesi istikametinde mi hedefiniz? Derecat kazanırsınız. Onu mutlu edemediniz, derecat kazanırsınız gene. Mutlu ettiniz, gene derecat kazanırsınız. Çalışmanız Allah için yeterlidir. Çünkü sonuç bir başkasına aittir. Siz belli bir düşüncenin sahibi olarak eğer ben ona şöyle şöyle davranırsam onu mutlu ederim diye düşünüyorsunuz ve bunu tatbikata sokuyorsunuz. Allah Teala sizin hangi maksatla bunu yaptığınızı en iyi bilendir. Hedefiniz onu mutlu etmekse mutlu edemezsiniz de derecat kazanırsınız. Mutlu edebilirseniz daha çok derecat kazanırsınız, edemezseniz gayretinizin mükafatını mutlaka gene alırsınız ama derecat daha az olur. Sevgili kardeşlerim, bir insan için Allah-u Teala'nın istediği şey o insanın mutlu olmasıdır. Huzur içinde olmasıdır. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasıdır. Her şey en güzel standartlarda cereyan eder. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. İnsanları sevmekten bir şey kaybetmezsiniz ama kazanırsınız. Bir adım daha atalım. Size kötülük yapanları da sevin. Başka bir ifade kullanalım. En azından sevmeye çalışın. Bu da Allah katında değerli bir şey. Sevmeye çalışmak, sevememekle de noktalansa gene bir kişiye fayda sağlar. Çünkü Allah Teala sizin niyetinize bakar. Neyi dileyerek ne yapıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek, huzur içinde yaşamak, bütün insanlar için hedef tayin edilmeli. Öyle olursa ne olur? Öyle olursa dünya cennet olur. Çünkü herkes etrafındaki insanları mutlu etmek için bir gayretin sahibi olacaktır. Sever verse de, yani başkasını mutlu edebilse de, edemese de o kişi derecat kazanır. Mutlu edebilirse daha çok kazanır. Edemese de niyeti halis olduğu için, hedefi o kişiyi mutlu etmek olduğu için gene derecat kazanır. Ama mutlu edebilirse karşıdakinin mutluluğu ayrı bir mükafat sağlar ona. Zaten o kişi bu hedefe dönük olarak o gayreti sarf ettiyse gayretinin karşılığını almış olmanın mutluluğunu elbette yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, o zaman hep güzel hedefleriniz olmalı. Hep başka insanları mutlu kılacak
onlara huzur verecek, onları sevindirecek davranışlar. Neden? Çünkü buna değil başardığınız nokta tevessül ettiğiniz, onu sağlamak üzere harekete geçtiğiniz andan itibaren siz derecat kazanmaya başlarsınız. Allah Teala niyete çok önem verir. Niyetle sonuç farklı olabilir. O kişiyi mutlu edememiş olabilirsiniz. Ama sizin niyetiniz gerçekten mutlu etmekse ve siz kendi öğretiniz içinde, kendi hayat tabiatınız içinde, başka birini mutlu etmek istikametinde size düşen bildiğiniz standartları uygulamışsanız, bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alırsınız. Başarsanız da alırsınız, başaramasanız da alırsınız. Önemli olan sizin bu konudaki düşünce standartlarınız ve buna bağlı olarak yaptığınız işlemler. Bir başka insanı mutlu etmek için ne yaptınız? Allah bunu dikkate alır. Kalbinizden geçenleri de bildiği cihetle, kalbinizden geçen şey bir başkasını mutlu etmekse, bu istikamette size düşen her şeyi yaptıysanız, derecat kazanırsınız. Her şeyi kelimesini fazla kullandık. Size düşenleri yaptıysanız, bir kısmını yaptıysanız, gene derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şu dünyada bizi en çok mutlu edecek olan şey nedir? Başka insanlara mutluluk verebilmek. Eğer bu gayretin içinde olursak, bir, herkes tarafından seviliriz. İki, Allah-u Teala tarafından seviliriz. Allah-u Teala kalbinize bakar ve görür ki her an birilerini mutlu etmek için bir faaliyettesiniz. Bu size devamlı derecat kazandıran bir husustur. Aynı zamanda böyle bir faaliyet içinde olan insanın başkalarına zarar verip de derecat kaybetmesi de söz konusu olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki Allah Teala metodunu koymuş, uygulamaya açmış ve insanlara diyor ki sevin diyor. Etrafınızdaki insanları sevin. Onlara yardım edin. Ve her yardımınızda derecat kazanın. Sevgili kardeşlerim, sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O zaman etrafımızdaki herkesi hepimiz çok sevmeliyiz. Ne kadar çok seversek, o kadar çok onlara yardımcı oluruz. Ne kadar çok yardımcı olursak, onları ne kadar çok mutlu edersek, her ikisi de geçerli, onlara ne kadar yardımcı olursak o kadar çok derece kazanırız. Onları ne kadar mutlu edersek o kadar çok derece kazanırız. Allah Teala ne istiyor bizden? İstiyor ki başkalarını mutlu ederek asıl biz mutlu olalım. Öyleyse mutluluğun kaynağı başkalarına mutluluk ulaştırmaktır. Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah Teala hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Ve hepinizi
Çok ama çok özledik. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar bahşetmesini diliyoruz. Öyleyse Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Ve mutlu olmalısınız. Kim başkalarını mutlu etmek istikametinde yaşıyorsa, gayreti başka insanları mutlu etmekse, etrafındaki insanlar ondan razı olurlar. Herkesin rızasını kazanmak Allah Teala'nın temel emri. Sevgili kardeşlerim, insanlar var. Başka insanlar da iyi geçinemezler. Sinirlidirler. Davranış biçimleri hep diğerlerini rahatsız edecek özellikler taşır. Böyle insanların mutluluğu hiçbir zaman yaşayamazlar sevgili kardeşlerim. Mutluluğun yolu başkalarına mutluluk vermekten geçer. Kim başkaları için yaşarsa, kim başkalarını mutlu etmek için yaşarsa, işte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Başkalarına mutluluk yağmurlarını taşıyanlar. Allah Teala hep rahmet gönderir insanlara. Fazl gönderir, salavat gönderir. İnsanların kalpleri hep bunun için açtır. Bir insanın kalbine başlangıçta sadece %2 rahmet nuru girer. Bu başlangıçtır. Ama ondan sonra giren %98'i oluşturan sistem artık rahmet nuru değil, fazıl nurudur. Rahmet nuru bir öncü unsurdur. Kur'an-ı Kerim'deki sistem yedili sistem olduğu için ve Allah-u Teala'nın o kişinin kalbine verdiği nurlar %7 %7 artacağı için kişi mürşidine tabi olduktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olay başlar. Kişi zemin kattan birinci kataya kadar yükselecektir. Bu süreç içinde nefsinin kalbinde sadece %7 fazıl birikimi olur. İkinci gök katına ulaştığında ikinci bir %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katların her birinde %7 fazla birikimi artarak devam edecektir. Hep %7'şer nurlar biriktikçe kişinin kalbindeki nur miktarı çoğalacaktır. Yani artacaktır. İşte 7 defa %7 nur %49 eder. Bu %49 fazıl nuruna başlangıçta kalbe giren %2 rahmet nuru da eklendiği zaman sonuç %51 olur. Allah Teala başlangıçta zaten bir insanı nefsi %100 afetlerle
Ruhu da %100 hasletlerle dolu olarak dizayn eder. Bir insanı yaratan Allah Teala onun içine mutlaka doğduğu anda ruhundan üfleyecektir. O ruh mutlaka o kişinin şeklini alacaktır. Kişinin kendisi, nefsi ve ruhu üç ayrı aleme ait üç ayrı vücuttur. Ruh, emr aleminin varlığı, nefs, berza aleminin varlığı, ruh da zahiri alemin, fizik vücutta zahiri alemin varlığıdır. Fizik vücut, nefs ve ruh bir üçlü oluştururlar. Bu üçlünün her birisi başka bir alemin mahlukudur. Sadece ruh mahluk değildir, Allah'ın ruhudur. Nefs de mahluktur, fizik vücut da mahluktur. Allah Teala tarafından halk edilmiştir ama ruh halk edilmemiştir. Ruh Allah tarafından o kişiye üflenen bizatihi Allah'ın ruhudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhumuz var. Saf, tertemiz bir varlık. Muhtevası %100 haslet. Bir de nefsimiz var. %100 afetlerle dolu bir varlık. Bu bir denge unsurudur. Başlangıçta ruhumuz da bizimle birlikte, nefsimiz de var. Nefsi %100 afetlerle dolu, ruh da %100 hasletlerle dolu. Bir denge oluşmuş vaziyette. Sonra ne yapıyoruz? Allah Teala'nın emri ne? Allah'ın emri ruhumuzu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmak ve Allah'ın ermiş evliyası olmak. Evliya nedir? Evliya Allah dostu demektir. Veli dost demek, evliyada veli kelimesinin çoğulu. Veliler demek. Ama dilimize evliya kelimesi tekil olarak da kullanılabilir bir şekilde yerleşmiş. Aa, Hacı Bektaş veli mi? O evliyadır derler. Pir Sultan aptal. Evliyadır derler. Hacı Bektaş Veli. Evliyadır derler. Bizim Yunus, o da evliyadır derler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Aslında doğrusu onlar velidir demek. Veli kelimesi tekildir. Evliya kelimesi çoğuldur. Ama dilimize evliya kelimesi de tekil olarak kullanılarak girmiş. Olur böyle şeyler. İster öyle kullanın, evliya kelimesini tekil kullanın. İster evliya kelimesinin yerine veli kelimesini kullanın tekil olarak. Ki ikincisi doğrudur gramer itibariyle. Ama diğeri de herkesin alıştığı bir dizayndır ve insanlar arasında bir farklılığı oluşturmaz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu düşünün. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, dilediğiniz andan itibaren kesin olarak bilin ki Allah Teala tarafından seviliyorsunuz. Bir Allah sevgisi, Allah'ın sevgisi sizi de kucaklamış durumda. Sizi de almış muhtevası içine. Neden? Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın yaklaşımında, Allah'a yaklaşmakta, ruhunuzu Allah'a ulaştırmakta ve böylece 7. kademede
Allah'ın ermiş evliyası olmak şerefine

Yani o kişi, bana ulaşmayı dileyen kişi ruhunu bana o ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ne diyordu Allah Teala? Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Allah amini olanların dostudur. Veli dost demek. Allahü Allah veli yu velisidir. Ellezine onların aminu amini olan onların dostudur. Yani Allah amini olan kişilerin dostudur. Yuhricuhum onları ihraç eder, çıkarır. Minez zulümati zulmetten, karanlıklardan, zulmetlerden, zulümat, zulmet kelimesinin çoğulu. Zulmet, karanlık, zulümat, karanlıklar. Karanlıklardan minez zulümati ilen nuri, yani ila en nuri, nura, karanlıklardan Allah Teala onları zulmetten nura, karanlıklardan nura çıkarır. Ne yapar? O kişinin kalbini nurla doldurur. İşte böyle bir dizaynda o kişinin kalbi %7 defa 7, 49 eder. İki de başlangıçta Allah'ın gönderdiği rahmet nuru vardı. Diğerleri fazıl nuruydu. %49'a ulaşan 7 defa 7, 49 eder. Bu 7 defa %50'lik nur her katta %7 olarak artar. Bir insanın nefsi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 tane kademe. Bir daha sayıyoruz. Emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Her biri bir gök katını temsil eder. Bir ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 tane gök katını aşmak suretiyle gerçekleşir. Bütün insanlar için Allah'ın gerçeği budur. 7. gök katında bu ruh 7 tane alem geçecektir. Ve Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Sitre-i Münteha'ya ulaşabilmesi neyle mümkün? Zikir hücrelerinde zikrini tamamlamasıyla mümkün. Zikir hücreleri 2 metre yüksekliğinde küresel zikir bölümleri şeffaf, içindekilerin hepsi açık bir şekilde görünüyor. Ve orada zikir hücrelerinde zikirlerini tamamlayanlar oradan Sitre-i Münteha'ya ulaşırlar. Sitre ağaç demek, Münteha sondaki, son demek. Sitre-i Münteha sondaki ağaç. En son noktadaki, varlıklar aleminin son noktasındaki ağaç. Oradan dikey bir yolculukla ruh tek başına Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü Allah emanetini emanet olarak

verdiği ruhu geri istiyor. Ne demek istiyor Allah Teala? Onları zulmetten nura ulaştırır. İşte o kişinin kalbi kapkaranlıktır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olan, Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememiş olan herkesin kalbi %100, nefsinin kalbi %100 kapkaranlıktır. Bu karanlık olan kalbi aydınlığa ulaştırabilmek bir tek istikamette gayretin neticesidir. O gayret zikirdir. Allah kelimesini eğer Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle yaparsanız bu açık zikirdir. Herkes bunun sizin tarafınızdan söylendiğini bilir ve görür. Ama eğer siz bunu iç sesinizle ağzınızı bile kımıldatmadan söylerseniz eğer, diliniz de kımıldamıyorsa işte bu gerçek hafî zikir olur. Yani gizli zikir. Başkaları sizin zikrettiğinizi normal standartlarda anlayamaz. Eğer çok yakından size bakarlarsa o zaman dilinizin devamlı hareket halinde olduğunu ama çok küçük hareketlerle Allah kelimesini devamlı tekrar ettiğini fark edeceklerdir. İşte daimi zikrin sahiplerinin hepsi aynı durumdadır. Dilleri çok küçük kımıldamalarla kesintisiz bir şekilde Allah kelimesini bütün şartlarda tekrar ederler. İşte onlar zikri daimin sahipleridir. Daimi zikrin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, Allah'a müracaat edin. Yardım isteyin. Evvela zikredeceksiniz. Günün yarısından az zikirdir bu. Sonra çok zikre geçeceksiniz. Yani günün yarısından daha çok zikreden biri olacaksınız. Sonraki kademe ise zikri daimdir. Yani daimi zikir. Öyleyse önemli bir konuda mı konuşuyoruz? İnsanın manevi tekamülünün, manevi gelişmesinin en üstün aracı ve en fonksiyonel yapısı zikrin oluşturduğu kalplerde biriken nurlardır. Zikirden başka hiçbir müessese bu nuru oluşturamaz. Sadece bir isim. Allah kelimesi. Öyleyse kim Allah kelimesini tekrar ederse sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye. Bu cehri zikirdir. Açık zikir. Herkesin görebileceği, duyabileceği bir zikir. Kim aynı işlemi yine dudaklarını kımıldatarak ama ses çıkarmadan yaparsa bu sessiz zikirdir. Dudaklarını da kımıldatmadan bunu yapabiliyorsa kişi, dişlerinin hafif kımıldamasıyla oluşan, başkaları tarafından kolay kolay fark edilmeyen bir zikir çeşidi bu hafî zikirdir. Yani gizli zikirdir. İşte devamlı olabilecek olan nitelik bu üçüncüsündedir. Hafî zikir devamlı olabilir.
her halükarda kişiye hep zikretmektedir. Bu kişi yatarken mutlaka kulağını yastığa dayayarak uyur, yatağını kıbleye karşı kurmuştur ve Allah kelimesini kesintisiz bir şekilde söyleyecektir. Gayreti bu istikamettedir. Evvela uyandığı zaman zikretmediğini görecektir. Vücut henüz alışkanlığı kazanamamıştır. Ama uyandığı an hemen zikre başlayacaktır. Bu uyandığı an hemen zikre başlaması her halükarda zikri unutması, sonra herhangi bir şeyin ona zikri hatırlatması, tekrar başlaması bu günde pek çok defa tekrar eden bir şey olur başlangıçta. Bir davranış biçimi olur. Ama zamanla her şey ona zikri hatırlatmaya başlar. Duvarlar, duvardaki resimler, kapı, pencere, arkadaşları, Allah'ın dostları, Allah'ı hatırlaması hep ona zikri hatırlatacaktır. Ve sefasılalarla ama arkasından hemen tekrar kendini toplayarak bu kişi zikrini arttırmaya çalışacaktır. Arttıracaktır. Arttırdıkça mutluluğunun arttığını görmek, daha mutlu olduğunu görmek bu kişiyi daha çok, daha çok, daha çok zikre imrenmesini sağlayacaktır. Böyle bir dizayn onun adım adım hedefine yaklaşmasını temin eder. Çünkü eğer bir insanın kalbi böyle bir hedefin sahibi ise, daimi zikre ulaşmak isteğinin sahibi ise Allah kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir talep varsa mutlaka adım adım zikrinizi arttırırsınız. Gayret edin, Allah'tan yardım isteyin, başaracağınızı göreceksiniz. Biz de sizler için, bize de haber verin, dua edelim daimi zikre ulaşmanız için. Sevgili kardeşlerim, herkes başka kardeşlerinin de kendisi için dua etmesini ister. Ama o kişi için de bir kazançtır bu. Yani diğer birisi A için dua ediyorsa onun daimi zikre ulaşması için, bir süre sonra B de A için dua etmeye başlayacaktır. Böylece insanlar birbirleri için dua edecekler. Bir kişi için birçok kişi dua edecek. Ve o kişi zikrini giderek arttıracak, arttıracak, arttıracak. Bir gün daimi zikrin sahibi olacak. İşte dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Onlar nefslerinin kalbinde afetler kalmadığı için dünyadaki en mutlu insanlardır. Allah'ın bütün emirlerini her halükarda, bütün şartlarda mutlaka yerine getirirler. Allah onları ne emrederse mutlaka onu gerçekleştirirler. Bunu yaparken sadece onların iradeleri mi hüküm fermadır? Hayır. İradi yapı bu konunun küçük bir bölümünü teşkil eder. Asıl sonucu sağlayan Allah'ın o kişiye yaptığı olağanüstü yardımdır. O kişi zikri sevmeye başlar. Sevdikçe zikri artar. Zikri arttıkça zikre karşı sevgisi artar. Sevgisi arttıkça bu sevgi zikri arttırır.
Artan zikir daha çok sevgi oluşturur. Çünkü nefretin bütünüyle kalpten ayrılmasını temin eden şey zikrin artmasıdır. Zikir arttıkça daha çok negatif faktör devre dışı kalacaktır. Onların yerini pozitif faktörler alacaktır. Böylece adım adım daha güzele, daha güzele, daha güzele gidecektir kişi. Nefsinin kalbindeki bütün afetlerin temizleneceği bir noktaya doğru adım adım yükselecektir. Her günü bir evvelkinden daha mutlu olan birisi olacaktır. Nefsinin kalbindeki afetler bu tempo ile devam ettiği için bir süre sonra tamamen yerlerini nurlara terk edeceklerdir. İşte onlar kalpleri parıldayanlardır. Gözlerini şu şekilde kapatıp da gözlerine bastırdıkları zaman mutlaka nurları görürler. Kapalı olan gözlerde böyle bir basınç, eğer kalp nurlanmışsa kalbin nurlarını mutlaka gösterecektir. Sevgili kardeşlerim, gözleriniz şimdi bu dünyayı görüyor. Ama iki elinizi gözlerinize dayayıp da onlar üzerine biraz basınç yaparsanız kalbinizin nurlarını görmeye başlayacaksınız. Kitabınız aydınlanacak. Güzellikleri yaşayacaksınız. Nurları göreceksiniz. Eğer kalbinizde nur varsa görmemeniz mümkün değildir. Bir gün kalbinizdeki nurlar tamamlanacaktır. O zaman tam bir aydınlık göreceksiniz. %100 nur. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah-u Teala'nın dostu olursanız, melekler sizi ziyaret edeceklerdir. Melekleri kalp gözünüz açıldığı zaman hemen görürsünüz. Her gece sizinle beraber olurlar. Çok sayıda melek. Kanatları omuzlarından daha yukarı kadar çıkabilen, arkaya doğru kanatları bulunan melekler. Her gece onları görebilirsiniz. Kalp gözünüz açılınca onlar sizin için daimi bir huzur vesilesi olacaktır. Her zaman onlar ayakta olurlar. Kanatları omuzlarından yukarıda doğru yukarı kadar çıkarak aşağı inen, yani üst ucu omuzlarınızdan daha yukarıda olan, alt ucu ayaklarınıza yaklaşan bir hüviyette, dizinizden daha aşağı kadar inebilen. Sevgili kardeşlerim, her gece kalp gözü açık olanlar o melekleri, kendilerine tahsis edilen melekleri görürler. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar sizinle beraber vardırlar. Sizinle beraber olmaktan mutluluk duyacak şekilde yaratılmışlardır. Bu dediğim şeyleri görebilenler işte o kardeşlerimiz, kalp gözü açılanlardır. Bu dergah kişi kendi nişanları yaparsa kalp gözünü mutlaka açan Allah'ın değer verdiği bir dergâhtır. Bu dergâh devrin imamının dergâhıdır. Sevgili kardeşlerim, bize de haber verin. Gördüğünüz zaman mutluluğu yaşayalım.
Beraber verenin durumunu derhal sorarız. Allah Teala'dan cevabı alırız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a yakın olmak, Allah'ın bir dostu olmak, o her gece uyumadan evvel o melekleri kalp gözüyle görebilmek, Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti sevgili kardeşlerim. Herkes için de Allah Teala kapıları açmış, bekliyor. Size de hepinize ayrı ayrı kapıları açmış Allah Teala. Yeter ki siz zikrinizi arttırın. Daim zikre ulaşan kişiler bunları hep birer birer mutlaka göreceklerdir. O zaman zikir yaparak uyumak, onlarla birlikte olmak, onların gölgesinde olmak, onların bir nevi muhafazasında olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir lütfu. Bu tarifimden bir manzara çıkarmışsınızdır ortaya. Onu görmeniz için Allah-u Teala'dan talepte bulundum. İnşallah size de Allah-u Teala bu güzellikleri gösterecek, yaşatacaktır. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Hani cinlerin rahatsız ettiği insanlar vardır. Böyle bir insana meleklerin muhafazasında olduğu cihetle cinler, negatif cinler, kötü niyetli cinler hiçbir zaman yaklaşamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunlar Allah'ın mutluluk reçeteleri. Daimi zikre ulaştığınız zaman bunların hepsini siz de yaşayacaksınız. Onları gördüğünüz zaman sakın korkmayın. Sizin için varlar, sizi muhafaza etmek için, size yardım etmek için, sizi mutlu etmek için. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah ile çok iyi ilişkilere girebilirseniz, göreceksiniz ki dünya gerçekten yaşanmaya değer bir yer. Fizik alemde şartlar ne olursa olsun, önemli olan manevi alemdeki hayatınız. İşte o hayatta o meleklerle beraber olmak, Allah-u Teala'nın çok büyük bir mutluluğu. Onlar sizin nöbetçileriniz olarak yer alırlar. Hep sizi teşhir ederler. Uyandığınız zaman da bakarsanız gözlerinizi kapayıp onları yine göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir beraberlikte Allah-u Teala kalp gözünüzü açmışsa her şey o kadar güzel ki. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. İşte böyle diyorlar. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz. Sevgili kardeşlerim, evet gramer kaydına uygun değil ama güzel bir davranış biçimi. Ve de Anadolu'da çok geçer bu. Dilinen tarifi gayrimümkünsüz ifadesi. İsterseniz Yaşar Kemal'e sorun. Onun bir romanında okumuştum. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile dostluğunuz öyle bir seviye kazanmalı ki bu zikrinizin seviyesine bağlıdır. Kalp gözünüz açılsın. Bu söylediklerimi görmeye çalışın. Kalp kulağınız açılsın. Allah'ın söylediklerini duymaya çalışın.
Ve de eğer daimi zikre ulaşırsanız hem göreceksiniz hem de hissedeceksiniz, duyacaksınız. Allah'ın sizinle konuştuğunu göreceksiniz. Allah herkesle konuşmaya hazırdır. Ama insanların o olgunluk kademesine ulaşması, Allah'ı duyabilecek standartlara ulaşması söz konusudur. Daimi zikir bunların hepsinin kapılarını açan yegane anahtardır. Niçin? Çünkü ancak daimi zikre ulaşan insanlar nefslerinin kalbindeki bütün afetleri yok etmişlerdir. Onlar için düşman olabilecekleri hiç kimse mevcut olamaz. Onlara kötülük yapılamaz mı? Yapılır. İnsanlar diledikleri gibi kötülük ederler. Ama onlar Allah'ın dostları, onlara hiçbir zaman kötülük etmezler. Bunu yapmaları mümkün değildir. Çünkü Allah'ın tasarrufu altındadırlar. Bu anlattığım görüntü sadece bir işarettir. Kişinin hangi seviyede neyi gördüğünün işareti. Erbabı bilir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dostluğu alelade bir dostluk değildir. Allah Teala bütün güzellikleri sizler için yaşatmış, yaratmış ve sizlere yaşatıyor, yaşatacak. Bir gün bunları kalp gözünüz açıldıktan sonra nefsinizin kalbinde daimi zikirle hiçbir afet kalmadığı noktadan itibaren bunları siz de görebileceksiniz. Her gece onları göreceksiniz. Onlar sizin nöbetçileriniz. Allah'ın bütün güzelliklerini adım adım göreceksiniz. Kainatı göreceksiniz. Bu dünyadan gönül gözüyle ayrılıp çok şeyleri görerek öğreneceksiniz. Devrin imamı için Allah'ın zatını görmek de söz konusudur. Hayatınızın en mutlu anı odur. Onu ilk gördüğünüz an. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki. Tam Orhan Kemal'in dediği gibi, dilinen tarifi gayrimümkünsüz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Allah'ın selamı üzerinize olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah insanlardan ne istiyor diye sual ederlerse onlara deyin ki Allah bütün insanlardan sadece bir tek şey ister. İnsan adı verilen kainattaki en kıymetli mahlukunun mutlu olması. İnsan neden kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahlukudur? Çünkü sadece insana Allah Teala ruhundan üfürmek şerefini bahşetmiştir. İnsan Allah'ın ruhundan üfürdüğü, Allah'ın ruhunu üfürdüğü kainattaki tek mahluktur. Bu şerefe nail olduğu için eşref-i mahlukattır. Mahlukatın yani yaratılanların en şereflisidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın hepinizden istediği bir tek şey var. O sizin mutlu olmanızı ister. Allah Teala bize mutluluğun formülünü öğretti. Bir insan ruhunu Allah'a teslim eder. Bu teslim o kişinin dileği üzerine Allah tarafından gerçekleştirilir. Yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dileyen kişinin ruhunu kendisine ulaştırır ve o kişi sanki bunu kendi iradesiyle yapmış da bir gayret karşılığı bu şerefe nail olmuş gibi ona dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşatır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala bütün insanların en az bu şerefe nail olmasını istiyor. Diyor ki, kim bana mülaki olmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan her kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım.

Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu bizatihi Allah olarak, yaratan olarak kendisine ulaştırmayı garanti ediyor.

Kim bana ulaşmayı dilerse diyor. Ben onu, yani onun ruhunu kendime ulaştırırım. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'inden fazlasını seçer. Seçmedikleri kimlerdir? Seçmedikleri kendileri dalalette kalmakla yetinmeyip başka insanları da dalalette bırakmaya çalışanları, onları sevmez. Onları mutlaka cehennemine atacak ve cezalandıracaktır. Bu insanlar da kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanları da Allah'a ulaşmayı dilemekten men etmeye çalışanlar hiçbir zaman insanların %5'inden yukarıda olamaz. Çok küçük bir azınlık buna tevessül eder. Özellikle bunun için çalışır. İşte onlar insanların en şerlileridir. Onlar için de Allah-u Teala'nın yapacağı şey onları dünyada da ahirette de mutsuz kılmak. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani insanın iç dünyasında bir uyum, dış dünyasında bir uyum, Allah ile olan ilişkilerinde bir üçüncü uyum söz konusu olmalıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah da onu kendisine ulaştırmayı dilediği ve bunu farz kıldığı için Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmak üzere harekete geçer. İşte burada mutluluk olayı başlar. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren artık

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Yarattığı bütün mahlukat içinde Allah Teala sadece insana kendi ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuştur. O şerefe layık gördüğü tek varlık insandır. Sağsalin adı verilen özel bir çamurdan, topraktan vücuda getirdiği, topraktan halk ettiği Adem Aleyhisselam ve onun kaburga kemiğinden oluşturduğu eşi Havva anamız Allah-u Teala'nın dizaynında kendilerinden sonra gelecek olan bütün nesilleri yetiştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, insanların hepsinin bir mutluluk arayışı içinde olduğu kesindir. Herkes mutlu olmak ister. Ama mutluluğun ne olduğu insanlar tarafından hep bilinmemektedir. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında kavganın bittiği, dış dünyasında kavganın bittiği, Allah ile olan ilişkilerinde sulh ve sükunun bütün boyutlarıyla yerleştiği bir dizaynı ifade eder. Allah Teala insana adı verilen mahlukunu ruh, nefs ve fizik vücuttan oluşan bir üçlüyle vücuda getirmiştir. Ruh, Allah'ın üfürdüğü Allah'ın ruhudur. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor Allah-u Teala. Ve onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Ve üfürülen ruh aynen o fizik vücudun şeklini alır. Bir kimse kendi ruhunu gördüğü zaman derhal kendisini tanır. Sevgili kardeşlerim, insan adı verilen mahluku Allah Teala cinlerden farklı yaratmış. Cinlerin nefsi var, cinlerin fizik vücudu var. Ama ruhları yok. Hayvanların nefsleri var, fizik vücutları var ama ruhları yok. Aklınıza hangi mahluk geliyorsa hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu yoktur. Ama kim, insanlardan kim yaratılmışsa dünyaya geldiği anda Allah Teala onun içine ruhundan mutlaka üfürür. Bu insanla insanın dışındaki bütün mahlukat arasındaki en büyük farklılıktır. Bu sebebe dayalı olarak insan kainatta Allah'a en yakın mahluk. Allah'ın ruhunu bünyesinde taşımak şerefine layık olduğu için. Manevi tekamülün birinci merhalesi ruhun öldükten sonra değil, şu dünya hayatını yaşarken Allah'a teslimidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhunuzu Allah'a teslim etmek bu asli vazifenizdir. Herkesin üzerine mutlak olarak farzdır. İrci'i ila Rabbiki ve eslimu lehu diyor Allah Teala. Ey ruh,
Rabbine yönel ve Rabbine doğru yola çık ve ona teslim ol. Rabbine geri dön. Rücu etmek, geri dönmek. Ne olmuştur? Allah ruh üfürmüştür insana. Yani ruh Allah'tan gelmiştir. Ruhun geri dönmesi geldiğine, yani sahibine, yani Allah'a geri dönmesidir. Buna vuslat diyoruz. Ruhun Allah'a vasıl edilmesi, ulaştırılması. Sevgili kardeşlerim, bir büyük yalan İslam dünyasına girmiş vaktiyle her şeyi berbat etmiş. Bu büyük hata, ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür tarzındaki bir palavradır. Ruh vücuttan dilediği an ayrılır, günde yüzlerce defa ayrılır, dilerse ve insan bunu hiçbir zaman hissedemez. Bu hissin hissetmek yetkisinin sahibi kılınmamıştır ki Allah'ın ruhu olan ruh dilediği gibi serbestçe hareket edebilsin. Ruhun, sevgili kardeşlerim, bu serbest hareket dizaynı Allah'ın bir nimetidir. Ruh insana hayat veren bir faktör değildir. Hayatı Allah verir. Ruh vermez. Ruh vücuttan ayrıldığı için insan ölmez. İnsan öldükten sonra fizik vücut artık ruhu bünyesinde barındırabilecek olan bir özelliğin sahibi olmadığından, bu muhtevayı kaybettiğinden dolayı ölen bir insanın ruhu açıkta kalır. O ruh öyle bir varlıktır ki fizik vücut yaşadığı sürece ruhun mekanıdır. Zaten yapıları da %100 birbirinin aynıdır. Vücutta olan bütün değişiklikler ruhun bünyesinde de mutlaka tahakkuk eder. Yani o kişi hangi durumdaysa ruhu da görüntü itibariyle, muhteva itibariyle onun aynıdır. Yani şekil, şekli muhteva itibariyle. Saçların ucundan ayak parmaklarının ucuna kadar her şeyleri birbirinin aynıdır. Ama insan öldüğü an şu fizik vücut ruha mekan olma vasfını kaybeder. Artık o ruh için sadece bir görüntüdür. Bir mekan değildir. Sığınılacak bir yer değildir. Çünkü bu vasfı ölümle birlikte kaybetmiştir. Demek ki hayat dediğimiz yaşam, fizik vücudu ruhun yuvası haline getiriyor. Ruhun içinde yaşayabileceği bir ortam oluşturuyor fizik vücudumuz. Hayatta olduğu sürece. Ölümle birlikte ruh vücuttan ayrılıyor. Ayrılmadığını, aynı noktada kaldığını düşünelim. Bir şey ifade etmez. Çünkü fizik vücut için ruh artık bir onun içinde barınabilecek sıfata sahip değildir. Fizik vücut öldüğü anda fizik vücut ruh için sadece bir görüntü olur. Artık mekan olmak vasfını kaybetmiştir ama görüntü ait olduğu alemin görüntüsü olarak
ait olduğu aleme, yani zahiri aleme ait bir fizik standarda sahip olmasına rağmen, ruhun alemi olan emr alemine göre artık bir vasıf taşımaz. Ve bir ruh için ölen bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. İçinden geçebileceği, hiçbir şeyine dokunamadığı ama var olduğunu gördüğü bir görüntüdür. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda bütün insanlar için mutluluk söz konusu. Allah Teala niçin emrediyor acaba ruhumuzun bir hayattayken, biz hayattayken Allah'a geri dönmesine? Çünkü aynı dengeyi Allah Teala kişinin kurmasını istiyor. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kişi mürşidine tabi olduğu zaman, ona ulaştırmak istediği, Allah'a ulaştırmak istediği ruhu vücuda mutlak olarak terk eder. Artık o kişinin vücudu bir ruha sahip değildir. Ve denge bütünüyle bozulmuştur. Başlangıçtaki olay neydi? O kişinin nefsi vardı. Nefs %100 afetlerle doluydu. O kişinin ruhu vardı. Ruh %100 hasletlerle doluydu. Allah'ın o mukaddes dengesi, bozulmayan dengesi, o kişide mutlak olarak ruh ve nefs marifetiyle devam etmekteydi. Ama bunlardan bir tanesi devre dışına çıktığı zaman, yani ruh Allah'a doğru yola çıktığı zaman, bütün pozitif unsurlar onunla beraber devre dışı kalır. İşte Allah Teala bu dengeyi yeniden sağlamak üzere, ki ruhun dünya hayatını yaşarken Allah'a dönmesi üzerimize farz kılındığı cihetle bu bir zarurettir. Mutlaka bunu gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Bunun sağlanması sadedinde Allah Teala nefsin kalbindeki %100 afet, ruhun kalbindeki %100 haslet yerine nefsin kalbini %49 afet, %51 nura ulaştırmak üzere bir planı tatbik sahasına geçirir. Bir kişinin ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi, ruhun vücuttan ayrılmasına icap ettirir. Bu ise bir kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesi ve o mürşide ulaşıp önünde diz çöküp tövbe etmesiyle mümkün olur. Ne olur? Ne zaman böyle bir olay gerçekleşirse, kişi Allah'tan mürşidini sormuşsa, o mürşidin önünde tövbe etmeyi gerçekleştirmişse, bu tövbe sırasında mutlaka o kişinin ruhu vücudunu terk eder ve devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip önden arkaya doğru yere paralel bir hüviyette yerleşir. Ne yapmıştır Allah Teala? O kişinin vücudunun içinde bulunan ruhunu oradan almıştır. Ama ona yeni bir ruh göndermiştir. Elbette devrin imamının ruhunun bir kişinin başının üzerinde bulunması o kişi için dünyadaki en büyük şereftir. Bu ruh onu birçok şeyden koruyacaktır. Yere paralel bir şekilde onun üzerinde duracaktır. Allah Teala onların üzerine kanatlarını ger diyor.
Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a bu sebeple devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde iki eli, iki yana açılmış bir biçimde kanatlarını o kişinin üzerine gelmiş vaziyette yerleşir. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öğretimi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında bir bütündü. Herkes Allah'a ulaşmayı dilemeyi kainatın en büyük mürşidine Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olmayı tamamlamışlardır. Bunun üzerine ruhları vücutlarından ayrılmıştır. Başlarının üzerine yere paralel bir şekilde tutturan, kollarını açan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın ruhu gelip yerleşmiştir. Daha sonra bütün sahabenin fizik vücutlarını da Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Hepsi bunu adına sahabe dediğimiz gerçek sahabeler bunu gerçekleştirmişlerdir, fizik vücutlarını da teslim etmişlerdir. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Daha sonra muhlis olmuşlardır. İradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Onlar Allah Teala'nın gerçek anlamdaki mürşitleridir. Mekke ile Medine ayrı ayrı iki tane merkezi oluşturduğu zaman Mekke'den Medine'ye gidenler Medine'de taviyeti ve arkadan tabi olanların da irşat makamına yükselmesini sağladılar. Böylece Medine'deki mürşitler hem Mekke'den Medine'ye gidenler, irşat makamına sahibi olanlar gidenlerden hem de Medine'de tabi olup irşat makamını Allah-u Teala'nın ulaştırdığı sahabeden oluşuyordu. Allah-u Teala onların hidayete erdiklerini ve başkalarını da hidayete erdirdiklerini söylüyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizi bütün boyutlarda en güzele doğru yaklaştırmalısınız. Mutluluk sizin de hakkınız. Ve de Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dileyen herkesin mutlaka %51 mutluluğu yaşaması Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Ve de bu herkese karşılıksız verilir, mutlaka verilir. Yedi sekiz aylık bir gayret bir kişiyi mutlaka bu hedefe ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala garanti etmiştir. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Öyleyse biz insanlara düşen şey sadece Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, mutluluk o devrede, yani Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zamana kadar geçen devre hayatınızın en büyük mutluluğu yaşadığınız devresidir. Daha sonra fizik vücudunuzu terk eder, teslim edersiniz. Daha sonra nefsinizi teslim edersiniz.
En son iradenizi de teslim edersiniz. Hatta Allah Teala size irşat makamını teslim eder. İradenizi de Allah'a teslim ettikten sonra. Ama o başlangıçtaki bu 7-8 aylık mutluluğu o seviyede bir daha yaşayamazsınız. O farklı bir olaydır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen kişi Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe böyle bir muhtevayı hiçbir zaman yaşayamaz. İşte bu dünyadaki verilere dayalı olarak dünya nimetlerini insanlar nefsleri bütün boyutlarıyla kapkara da olsa elde ederler. Zenginlik onlara mal sağlar. Onların karınlarını istediği gibi doyurmalarını temin eder. Mülk sağlar. Onlar da zannederler ki paraları arttıkça, bu mallara sahip oldukça mutlulukları da artacaktır. Ama boşuna beklerler sevgili kardeşlerim. Ve onlar başkalarına yardım edenler değil, başkalarını, özellikle Allah'ın dostlarını kendilerine düşman edinenlerdir. İşte böyle bir açmada düşen herkes mutsuzluğu bütün bir ömür yaşamak mecburiyetindedirler. Kim Allah'ın dostlarını düşman edinmişse kendisine, o aslında Allah'ı karşısına almış olur. Böyle bir

Allah'ın dostlarına, Allah'ın resullerine, hangi devrede kimler savaş açmışsa, onlar mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşamışlardır. Yaptıklarından çok büyük pişmanlık duyarak ölmüşlerdir. Ve ne yazık ki cehennemden kurtulmaları hiçbir zaman mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi sever. Herkesi affetmeye de her zaman hazırdır. İnsanlar bir düşünseler, biz nasıl olur da Allah'a karşı savaş açarız? Şeytan bizi nasıl oluyor da bu kadar kandırabiliyor diye düşünecekleri günler gelecek bütün insanların. Zaten hacet namazını kılıp da bir defacık boy abdesti alarak Allah'tan soran kişi kimin hangi kademede olduğunu bir defada, bir tek defada mutlaka öğrenir. O zaman yaptığından çok büyük bir utanç duyacaktır. Şeytansa bütün insanları Allah'ın dostlarına karşı düşman etmeye çalışır. İşte dünya üzerinde Allah'ı sevenler ve şeytanın esiri olanlar tarzında iki ayrı grup mutlaka oluşur. Bu dünya sevgili kardeşlerim geçicidir. Ne kadar yaşayabilir bir insan? 100 sene yaşasın. Zenginliğin, paranın kendisine mutluluk kazandıracağını düşünsün. 100 sene çalışsın, çabalasın. Veya haram yolla hakkı olmayan paralara sahip olsun. Görecektir ki sahip olduğu o servet ona hayatının hiçbir noktasında mutluluk getirmemiştir. Getirmesi mümkün değildir. O zaman onca hayat çalışmasının karşılığında o kişinin kazandığı şey sadece mutsuzluk ise, huzursuzluk her halinden kişinin belliyse, içi içini yiyorsa, sevgili kardeşlerim, bu mutsuzluğun arkasında ne olduğunu araştırması lazım. Görmez mi insanların? Neden Allah'ın dostları mutlular? Bütün şartlar altında neden şeytanın dostları Allah'a karşı savaş verenlerin hepsi Allah'ın dostu olamazlar? Kim Allah'a ve onun Resulüne karşıysa o şeytanın dostudur. Sevgili kardeşlerim, bunu anlamak da gayet basittir. Onlar da hacet namazını kılıp Allah'tan sorsalar göreceklerdir muhakkak doğruları. O zaman yaptıklarının ne kadar büyük bir günah olduğunu fark edeceklerdir. Huzursuzluklarının, mutsuzluklarının arkasında sadece yanlış düşüncelerinin

Allah'a karşı savaş vermelerinin buna sebep olduğunu net olarak tespit edeceklerdir. O zaman yaptıklarından büyük bir nedamet duyacaklardır. Pişmanlık duyacaklardır. Sevgili kardeşlerim, biz böyle olan insanlar için asla Allah-u Teala'ya onları kahret, onları huzursuz kıl, tarzında Allah-u Teala'nın onlara düşman olmasını talep edecek en ufak bir talepte bulunmak yetkisinin sahibi değiliz. Biz şartlar ne olursa olsun, biz bize ne yapılırsa yapılsın, hiç kimsenin Allah tarafından cezalandırılmasını talep etmedik, etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, çünkü biliyoruz ki Allah'ın Resulüne karşı yapılan bütün saldırıların cezası dinler tarihi boyunca o insanlarda çok büyük cezaların Allah tarafından oluşturulmasına sebebiyet vermiştir. Hiçbirisi mutluluğu yaşayamamıştır. Sonsuz huzursuzlukların içinde bir süre yaşadıktan sonra dünyaya mutsuz bir hüviyette büyük ızdıraplar çeken insanlar olarak veda etmişlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizim düşmanımız yoktur. Hiçbir zaman olmayacaktır. Ama bize düşman olanlar her devirde var olacaktır. Şimdiye kadar hep var oldular. Biz ölünceye kadar geçecek zaman süresi içinde de belki başkaları, birçok insan daha bize düşman olacaktır. Ama onlar Allah'ın dostu olmak vasfını kaybedenlerdir. En çok onlara acıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutluluğu yaşamak hepinizin hakkı. Hepiniz Allah'ı sevmelisiniz. Onun etrafında tek bir yürek, tek bir vücut olmak üzere birlikte olmalısınız. Hepimiz bir olmalıyız, beraber olmalıyız. Gruplaşmalar, birbirine düşman olmalar Allah'ın dostları arasında oluşamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya için çalışmak, evet, ama insanların arasını açmakla değil, insanların arasını onları birbirine en büyük ölçüde dost edecek hüviyete getirmek. Dost, bu istikamette hareket etmek. İnsanları sevmek. Allah'ı seven insanları sever. Allah'ı ne kadar çok seviyorsanız, başka insanların sizin yüzünüzden size düşman oldular diye Allah-u Teala tarafından cezalandırılmasına gönlünüz razı olmayacaktır. Allah Teala elbette dilediğini yapar. Buna kimse engel olamaz. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ın gerçek dostlarıysanız, hayatınızda intikam adı verilen müessese
yerleşmemeli. Allah Teala buna cevaz vermemiş mi? Vermiş. Kim başkasına bir kötülük yaparsa aynı ölçüde bir kötülüğü o kötülüğe uğrayan başkası tarafından zarar edilen kişinin de yapmasını Allah Teala müsaade ediyor. Buna kısas diyor Kur'an-ı Kerim. Buna hak tanıyor. Ama Allah'ın dostları kısas hiçbir zaman uygulayamazlar. Böyle bir şeyin işlerinden gelmesi mümkün değildir. Kısas kimin yapabileceği bir şeydir? Nefsinin kalbi afetlerle dolu olup da kendisine kötülük yapılan bir kişi mutlaka o kişiden intikam almak ister. İşte bunun adı kısastır. Allah-u Teala kısasa insanlar nefs taşıdığı için müsaade etmiş. Ama bu davranış biçimlerinin en üstünü hangisidir? Bu davranış biçimlerinin en üstünü kendisine açık bir şekilde de olsa kötülük yapılan kişinin başkaları hakkında Allah'tan onları zarar dile etmesi konusunda talepte bulunmaması halidir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostları, Allah'ın gerçek dostları kendilerine ne yapılırsa yapılsın, o insanlardan intikam almayı hiçbir zaman dilemek yetkisinin sahibi değildirler. Çünkü böyle bir dilek, nefsinin kalbinde afetler taşıyanların dileği olabilir. Ama Allah'ın nefsinin kalbindeki bütün afetleri almış olduğu dostları, onlar afetler olmadığı için böyle bir talebin hiçbir zaman sahibi olamazlar. Ama çok kötü insan olmuştur ki tarihte onlar Allah'tan talepte bulundukları zaman Allah onlara doğruyu mutlaka göstermiştir. O zaman da yaptıklarından büyük pişmanlıklar duyarak Allah'ın yoluna girmişlerdir. Sevgili kardeşlerim, her kötülüğün arkasında bir iyilik saklıdır. Kişi keşfederse o iyiliği yakalayabilir. Herkesin sonsuz mutluluklara ulaştırılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız, huzurlarınızdan bu noktada ayrılıyoruz inşallah. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Sevgili kardeşlerim, sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Ve size bir sual sormak istiyorum. Mutlu musunuz? Eğer mutluysanız, gerçekten öyle mi olduğunuzu sizlere sormak istiyorum. Öyleyse mutluluk nedir? Bu sualin cevabını vereyim. Ondan sonra tekrar sorayım size. 1. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Devamlı bir fenomendir. Bu fenomen kesintisizdir. Her zaman mutlu olursunuz. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah Teala size mutlaka mutlu kılar. İkincisi, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutlak bir uyumun oluştuğu bir noktadır. Öyleyse mutluluk kesintisiz bir vetiredir ve bir sulh ve sükun halidir. Kişinin bir anlaşma içine, sülh ve sükun içine girdiği, kavgalarını, anlaşmazlıklarını bitirdiği bir nokta. Bu kendi cephesinden geçerlidir tabii. Üçüncüsü, mutluluk üç cephede birden oluşması lazım gelen bir vetiredir. İç dünyanızda mutlu olacaksınız. Sulh ve sükun halini iç dünyanızda yaşayacaksınız. Kesintisiz yaşayacaksınız. Dış dünyanızda başka insanlarla ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kesintisiz bir mutluluğu, sulh ve sükun halini yaşayacaksınız. İç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle mümkündür. Ne zaman nefsinizin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurursanız, fazıllarıyla doldurursanız, o zaman nefsinizin kalbindeki bütün afetler kapı dışarı edilmiş olur. Ve o zaman içinizdeki kavga biter. Ne zaman başka insanlarla kavganızı bitirirseniz, onlar size düşman olabilirler. Sizin onlarla olan kavganızın bitmesi, onların kavgayı bitirmesi manasına gelmez. Siz davranışlarınızla etrafınızdaki bütün insanlara sadece huzur veren bir insan olabildiğiniz gün dış dünyanızdaki kavga bitmiştir. Onlar sulh ve sükun içinde olmayabilirler etrafınızdaki insanlar, başkalarıyla ve sizinle. Ama siz onlarla bir sulh ve sükun haline girebilirsiniz. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükunun sağlanmasıdır. Allah ile olan ilişkilerinize gelince bir emirler cephesi var konunun. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek ve özellikle sevgili kardeşlerim ve özellikle zikir yapmak. Mutluluğunuzun temelinde %90'dan fazla yeri zikrin
kapladığını göreceksiniz. Mutluluğunuzun sırrı zikirdir. Öyleyse ne gördük sevgili kardeşlerim? Mutlu olan insan kimdir? Mutlu olan insan iç dünyasında nefsinin bütün afetlerini daimi zikirle yok etmiş olan kişidir. Nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirmiş kişidir. Yani siz öyle misiniz sevgili kardeşlerim? Sevgili dostlarım, bizi tanıyın veya tanımayın. Diyelim ki bizi ilk defa dinliyorsunuz. Ama mutlu musunuz sualimize Kur'ani bir cevap gelmesi lazım sizden. Kendinizi mutlu sanmanız sizin mutlu olduğunuzu göstermez. Üç ayrı cepheden bakın. Mutlu olduğunu iddia edenler, sizlere sesleniyorum. İç dünyanızda daimi zikre ulaşıp da nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirdiniz mi? Yani nereden nereye ulaştığınızı söyleyelim. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar hayata nefslerinde %100 afetlerle gelirler. Nefslerinin kalbi %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar, düşmanlık, cehalet, cimrilik. Her biri bir afet sevgili kardeşlerim.

bu afetler nefsinizin kalbini %100 işgal etmiştir. Peki bu afetlerin özelliği nedir? Bu afetlerin özelliği Allah'ın bütün emirlerine mutlaka karşı gelmektir. Nefsinizin afetleri Allah neyi emretmişse onu asla gerçekleştirmek istemezler. Hepsi buna göre programlanmıştır. Ve nefsinizin afetleri Allah neyi yasak etmişse onu da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse Allah'ın yasaklarını işlemek isteyen, mutlaka işlemek isteyen, Allah'ın emrettiklerini ise asla gerçekleştirmek, yerine getirmek istemeyen bir yapı ile nefsiniz donatılmıştır. Nefsinizin kalbi bu standartlar içerisinde. Yani başka bir ifade kullanalım mı? Şeytanla işbirliği içinde. Şeytan sizin Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmenizi ister. Yasak ettiği ne varsa hepsini de işlemenizi ister. Muradı ne? Kendisiyle beraber sizi de cehenneme taşımak. İkinci hedefi. Ya birinci hedefi. Birinci hedefi şu dünyada mutluluk adı verilen müesseseyi yaşamanıza kesinlikle mani olmak. Hiçbiriniz bunun dışında değilsiniz. Evvela kesin olarak şunu söyleyerek söze başlamak istiyorum. Kim aranızdan Allah'a ulaşmayı dilememişse o şeytanın mutlak hakimiyeti altındadır. Ne demek istiyoruz? Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa o münkerle ve fuhuşla emredilir. Yani o Allah'ın emirlerini inkar eden birisidir. Yasak ettiği fiilleri de işleyen birisidir. Şeytanın emirlerine bu kişi itaat eder mi? Allah Teala kişinin bir hayatının bir noktasına kadar şeytanın kulu olduğunu, insan ve cin şeytanların, tağutun kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse Allah Teala açıkça bunu söylüyor. Ve de bir noktadan sonra da insanın Allah'ın kulu olduğunu söylüyor. Öyleyse münkerle ve fuhuşla emredilenler kimler sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini inkar edenler, gerçekleştirmeyenler, yasak ettiği fiilleri ise işleyenler kimler bunlar? Şeytanın veya insan ve cin şeytanların yani tağutun kulları. Ne zaman kurtuluruz tağutun kulu olmaktan? Mutluluğun ilk adımının atıldığı yer neresidir? 28 basamaklık bir İslam merdiveninde bu üçüncü basamağı oluşturur. Birinci basamakta olayları yaşarız, herkes yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendiririz, herkes değerlendirir. Burada insanlar ayrılır. Bu değerlendirmede kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa yetmez. Dilemedikten başka, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine ve dalalette kalmasına sebebiyet veriyorsa, bunun için
çalışıyorsa bunlar kalplerinde zevk olanlardır. Bunlar kalplerinde maraz olanlardır. Bunlar Allah'a isyan edenlerdir. Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını inkar edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını tekzip edenlerdir. Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasını ketmedenlerdir. Ketmetmek, gizlemek demek. Tekzip etmek, yalanlamak demek. İnkar etmek, örtmek demek. İtiraz etmek demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yaratılışınız nefsinizin, kalbinin mutlak olarak %100 afetlerle dolu olduğunu ifade ediyor. Yeter mi? Yetmez. Buna karşılık bir de ruhunuz var. Ruhunuzun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini mutlak olarak yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen, %100 Allah'ın nurlarıyla dolu, Allah'ın hasletleriyle dolu bir ruhunuz var. Ruhunuzun kalbi de bunlarla dolu. Ne var nefsinizin kalbinde? Düşmanlık. Orada dostluk var. Ne var nefsinizin kalbinde? Nefret. Orada sevgi var. Ne var? Cimrilik. Ruhunuzda cömertlik var. Birinde cehalet, birinde ilim. Öyleyse nefsinizdeki bütün afetlerin tam zıttı olan pozitif bütün faktörler ruhunuzun kalbinde. Öyleyse ruhunuzun fonksiyonel durumuna bakalım beraberce. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemek istemeyen bir özellik taşıyor ruhunuz. Allah ne emrederse mutlaka yapacak onu. Mutlaka yapmak ister. Yasaklarını ise asla işlemek istemez. Nefsinizin afetleri ise tam bunun zıttıdır. Allah neyi emretmişse asla yapmak istemez. Yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek ister. Hayata bir dengeyle getirilirsiniz. Ruhunuzun kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu. Nefsinizin kalbi zifiri karanlıktır. Ruhunuzun kalbi ise pırıl pırıl nurlarla doludur. Öyleyse birinde gece, birinde gündüz var. Ve dengedesiniz. Ne kadar negatif faktör varsa o kadar da pozitif faktöre sahipsiniz. Bu denge ile hayata gelirsiniz. Yaşam böyle başlar. Şimdi burada nefsiniz ve şeytan bir bütünlük oluşturur. Bu noktada şeytan duruma neden hakimdir? Nefsinizin afetleri ne istiyordu? Allah'ın yasaklarını işlemek. Şeytan size onu emreder. Nefsiniz neyi yerine getirmiyordu? Allah'ın emirlerini. Şeytan da size Allah'ın emirlerini yapmamanızı, yerine getirmemenizi, yasak ettiği bütün fiilleri işlemenizi söyler. İnsan ve cin şeytanlar ve bizatihi şeytan olarak yaratılan şeytanlar. Cinlerden de şeytanlar var, insanlardan da şeytanlar var. Şeytanlar zaten şeytan olarak yaratılmışlar. Ama insan şeytanların dışındaki cin şeytanlar da şeytan olan, bizatihi şeytan olan iblisin takımı da
Yani şeytanın kabilesi sizi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden görebilen şeytanın takımı, yani şeytanlar. Onlar da enerjiden yaratıldılar. Cinler de enerjiden yaratıldılar. İnsansa topraktan yaratıldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şeytanın başlangıçtan itibaren size hakim olmasının arkasında ne var? Çünkü şeytanın size emrettiği her şey Allah'ın yasak ettiklerinin yapılması. Nefsiniz de onu istiyor. Allah'ın emirlerinin asla yapılmaması. Nefsiniz de onu istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın sizinle konuşacağı güne ulaşıncaya kadar o sizinle konuşmaz. Ama şeytan doğumunuzdan itibaren size hitap etmek imkanının sahibidir. Allah-u Teala'dan İlham almaya başladığınız zaman da, üçüncü gök katına ruhunuzun ulaştığı devrede de Allah ile sual sorup cevap almak istikametinde bir konuşmanız asla gerçekleşmez. Bir problem oluştuğunda veya bir Allah-u Teala size bir yardım etmek istediğinde, bir şiirin bir kelimesi, yazmakta olduğunuz yazının bir cümlesi Allah-u Teala'dan size yardım olarak gelebilir. Bu ilhamdır. Ama karşılıklı konuşmanın adına vahiy diyor Allah-u Teala. Bu karşılıklı konuşma gerçekleşene kadar Allah sizinle konuşmaz. Ama şeytan hepinizle her an iç içedir. Her an size sizin içinizdeki sesi taklit ederek sizin düşüncenizmiş gibi size yutturmak suretiyle sizi idare eder. Bu sebeple Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyinceye kadar insanları şeytanın kulu olarak vasıflandırmış Kur'an-ı Kerim'de. Yani şeytan tarafından emredilenler. Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde demin söylediğim gibi şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunanlar. Şeytanın adımlarına tabi olanlar. İşte bunlar insan şeytanların, cin şeytanların ve şeytan şeytanların yani tağutun kullarıdır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبِشْرَى فَبَشَّرْ اِبَادِهِ Diyor ki Allah-u Teala, onlar, sahabeden bahsediyor, Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a ulaşmayı dilemeleri sebebiyle şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Aynı ayet hem o insanların şeytana kul olduklarını söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilemeden, hem de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, şeytanların her çeşidine, insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmaya çalışan, özellikle zaten bir yeri başarabildiği zaman iblis problemi yoktur. Sizin Allah'a ulaşmayı dilemenizi önleyebildiği sürece siz onunla beraber cehenneme gidecek olan birisiniz, madde bir, ve onun gibi mutsuz olmak mecburiyetindesiniz. Madde 2. Bütün
Bu olayların başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bu Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağutun kuludur. Ve Allah'a ulaşmayı dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Allah'ın kulu olmuştur. Onlara verilen müjdelere gelince bu müjdeler hem cennet müjdesidir hem dünya müjdesidir. Öyleyse şeytan sizin için bir düşmandır. Apaçık bir düşmandır diyor Allah-u Teala. Tağut da sizin için öyledir. Ve tağutun kulları kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Tağutun dostları kafirlerdir. Ve kişi Allah'a ulaşmayı dilediği ana kadar ne yazık ki Allah'ın dostu değil, tağutun dostudur. İşte Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minezzulumati ilennuri vellezine keferu evliyahumit tagute yuhricunehum minennuri ilezzulumati. Allah amen olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemek amenu kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a mülaki olmayı dilemekle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Mümin kelimesiyle ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de. Yani Allah'a inanmak, mümin olmak demek değildir sevgili kardeşlerim. Kendinizi aldatmayın. Allah'a inananlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece o dileyenler mümin olabilirler. Dilemeyen bir kişinin mümin olması mümkün değildir. Ne yazık ki Allah'ın kanunu böyle. Sevgili kardeşlerim, ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah Teala size 12 tane ihsan verir. Size 7 tane Furkan verir. Bu 7 tane Furkan, 12 tane ihsanın muhtevası içerisinde ikişer ikişer yer alır. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin her Furkan'ı verişinde kalplerindeki muhtevayı işitme, görme hastalarındaki muhtevayı değiştirirken her bir Furkan tesliminde onların günahlarından bir kısmını örter. Yani sevaphanesine günahlarının bir kısmı kadar derecat ilave eder. Ve 7 tane Furkan tamamlandığı zaman o kişinin günahları örtülmüştür. Mevcut olan sevapları da kalmıştır. Onun için bu noktada kişinin sevapları mutlaka günahlarını aşmıştır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ne olur? Bu kişi Allah'ın kanunları gereğince Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren Allah'ın cennetinin sahibidir. Çünkü Müminin Suresi 102. ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor: Kıyamet günü mizanları kurarız. Kimin sevapları ağır gelirse onların gideceği yer, günahlarından daha fazlaysa yani, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah-u Teala. Müminin 103. Kimin de sevapları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onların gidecekleri yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Onlar nefslerini
hüsrana düşürmüş olanlardır diyor. Günahların sevaplardan fazla olması. İşte insanlardan her kim günahları sevaplarından fazla olanlar diye adlandırılıyorsa Kur'an-ı Kerim'de, bilin ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri diyor ki Allah-u Teala, onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle, yani kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden az olduğu cihetle, onların gidecekleri yer ateştir diyor, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Onlar dalalettedir, onlar küfürdedir, onlar cehenneme gideceklerdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zaman bu dizayndan geçerseniz, Allah-u Teala göğsünüzden kalbinizin nur yolu açar, kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir, zikir yaparsınız, huşu sahibi olursunuz, huşu sahibi olduğunuzdan sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorarsanız, o size onu gösterecektir. Ulaştığınız zaman Allah-u Teala'dan bu sefer de 7 tane nimet alacaksınız. Ve bu nimetin sonunda nefs tezkiyesi denilen bir olaya ulaşacaksınız. 14. basamaktan itibaren. Zikir yapacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini insanlık tarihi boyunca bütün insanların, Allah'ın yoluna giren insanların yaptığı gibi Allah'ın ismini tekrar edeceksiniz. Ne olur? Şu olur. Bu ismi tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından göğsünüze Allah'ın rahmeti fazlı, rahmeti ve fazlı ve Allah'ın rahmeti ve selavatı ulaşacaktır. Allah göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmıştır. O yolu takip ederek kalbinize ulaşacaktır. Allah'ın rahmeti, fazlı ve rahmeti ve salavatı ve kalbinizin mührünün üzerine baskı yapacaklardır bunlar. Ard arda gelen, kesintisiz bir şekilde gelen, ard arda gelen bu nurlar, mührün üzerine baskı yaparak mührü üst kapıdan alt kapıya kadar indireceklerdir. Alt kapı zulmani karanlıkların nefsinizin kalbine girdiği kapıdır. Ayaklarınızdan, bacaklarınızdan dolaşarak kalbinize ulaşır. Yerden gelir. Ve bu kalbinize gelen nurlar o kapıya kadar gelirler. Kapının üzerine devamlı olarak rahmetin, fazlın ve salavatın baskısı mührü öyle bir yere indirmiştir ki bu baskı yok olmadan mührün açılması mümkün değildir. Şeytanın karanlıklarının kalbinize girmesi mümkün değildir. Ne olacaktır? 1-2 dakika içerisinde nefsinizin kalbi Allah'ın rahmetiyle, fazlıyla, gene rahmetiyle ve salavatıyla tamamen dolacaktır. Bunun manası onlarda oldukça karanlıkların nefsinizin kalbinde tutulmasına mani olacak bir güç yoktur. Nefsinizin kalbinden bütün karanlıklar atılacaktır. Kalbinizde küfür kelimesi yok, iman kelimesi var. Küfür kelimesi 7. basamakta alındı. 14. basamakta Allah kalbinize iman kelimesini yazdı. Ne olur? İman kelimesi bir çekim gücünü temsil eder. Fazılları karşıt kutuplarda manyetik alan sahibi oldukları için mutlaka kendisine çeker güçlü bir çekim alanı ve çektiği fazılları da kendisine yapıştırır. Fazıllar iman kelimesinin etrafında, kalpteki imanın etrafında
toparlanmaya başlarlar. İşte fazılların bu toplanması işlemine Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi diyor. Dikkat edin, fazıllar ruhunuzun hasletlerinin paralelindedir. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahipleridir. İşlemek istemeyen bir özelliğin sahipleridir. Neden işlemeyen diyoruz? Çünkü işleyip işlememek ne nefsinizin ne ruhunuzun elinde değildir. Karar mekanizması aklınızdır. Eğer aklınız Allah'ın bütün emirlerinin yasak edildiği, yasaklarının da herkes tarafından rahatlıkla işlendiği bir ortamda şuurlanmışsa, o zaman sevgili kardeşlerim, aklınız hep nefsinize yeşil ışık yakacaktır. Her nefsinizin şeytan tarafından kendisine telkin edilen Allah'ın bir emrini yerine getirmemesi halinde bir, ve Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemesi halinde iki, Allah Teala o kişiye azap eder. Sebebini bilmeden kişi huzursuzluk duyar. Arkadan da o kişinin ruhu nefse huzursuzluk verir. Sıkıntı verir. Hem Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, hem de yasakların işlendiği her noktada bu olay tahakkuk eder. Kişi bu sebeple nefsinin emrinde olduğu sürece huzursuzdur. Devamlı bir sıkıntı o kişiyi kavramıştır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada olay nedir? Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve selavatı giriyor ve fazıllar nefsinizin kalbinde birikmeye başlıyor. Bu birikimin vücuda geldiği yerde sağlam bir yapışma söz konusu olduğu için, karşı manyetik alanlar birbirini bırakmayacağı için nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla, fazıllarıyla giderek doluyor. Ve onların işgal ettiği yerden ayrılmaları mümkün olmadığı için zikriniz bittikten sonra bunların yerleştiği alanın dışındaki bütün nurlar nefsinizin kalbini terk etmek mecburiyetindedirler. Çünkü mühür alt kapıdan ayrılacaktır. Karanlıklar hücum edecektir nefsinizin kalbine. Ve iman kelimesine tutunamayan fazıllarla salavatı ve rahmeti dışarıya çıkmaya zorlayacaklardır ve bunu başaracaklardır. Nefsinizin kalbinde sadece fazıllar kalacaktır. Bu fazıllar nefs tezkiyesini temsil eder. Fazıllar Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen özelliğin sahipleridir. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi. İşte nefsinizin kalbinde bu birikim, fazıl birikimi %7 bulduğu zaman ruhunuz birinci gök katına ulaşır. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7'ler ruhunuzu Allah'ın yedinci katına, Allah'ın katına kadar ulaştırır. Oradan yatay bir yolculukla Allah'ın zatına, yedinci alemin indi ilahinin sonuna, sitedin müntahaya ulaşır ruhunuz. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu sizin evliya olduğunuz noktadır. Allah'ın evliyasından biri olduğunuz noktadır. Nefsinizin kalbinde %50'den fazla nur birikimi vardır. Daha mürşidinize ulaşmadan nefsinizin kalbine %2 rahmet gelip yerleşir. Ulaştıktan sonraki işlemde ise 7 defa %7 nur birikimiyle
Nefsinizin kalbinde 49 artı 2, %51 nur oluşur. Ruhunuz da Allah'a ulaşır. Nefsinizin kalbinde %51 nur oluşması ne demek? Artık nefsinizin kalbinin %50'den fazlası Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirmek istiyor, yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor. Bunun manası Allah'ın emirlerini ve yasaklarını %50'den daha fazla yerine getireceksiniz demektir. Çünkü nefsinizin kalbinde %50'den fazla afet yok olmuştur. Yerlerini rahmet ve fazla bırakmışlardır. Böyle bir durumda eğer ruhunuzdaki hasletleri devreye sokarsak, 200'de 150'den fazlası nefsinizin kalbinde Allah'ın emirlerini yerine getirmek istiyor. Ruhunuz ve nefsinizin toplamında 200'de sadece 49'u Allah'ın emirlerini ve yasaklarını yerine getirmek istemiyor. İşte burada sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada muhtevaya dikkatle bakın. İç dünyanızdaki durum bu olmakla birlikte, ruhunuz ve nefsinizdeki haslet ve fazlaların toplamı 200'de 150'yi aşmasına rağmen, davranış biçimlerinize yansıyan kesim %50'nin biraz ötesindedir. Siz dünya hayatında %50'den daha fazla mutlu olabilen bir insan oluyorsunuz. Allah'ın evliyası olduğunuz zaman nefsinizdeki afetler hala %50'ye yakın boyutta, şeytanın etkisiyle, şeytanın hala kandırmaya devam etmesi sebebiyle negatif anlamda sizi etkiliyorlar. Bu Allah'ın evliyası olduğunuz noktadaki durum. Allah Teala burada bütün insanlığa verdiği sözünü yerine getirir. Nedir sözü? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım ve onu mutlu kılırım diyor. Mutluluk %50'nin ötesine mutlaka geçer. Öyleyse mutluluk dediğimiz şeyin ruhunuzun Allah'a ulaştığı noktada dünya saadetinin yarısını ihata eder. Ama cennet saadetinin üçüncü katını elde etmişsinizdir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci katını, irşat makamına ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci katını, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü katını cennetin elde ettinizdir, elde etmişsinizdir. Öyleyse dünya mutluluğu nedir? Neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah'ın mutluluk konusundaki emirlerini insanlar yerine getirmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için de ne cennet saadetini ne dünya saadetini elde etmeleri mümkün değil. Öyleyse şu dünya saadetinin muhtevasına bakalım. Neden insanlar bu noktada yarı yarıya mutlu? Çünkü nefslerin afetleri yarıdan daha fazla azalmış durumda. Ötesi var mı? Evet, burası 22. basamak. Ruhun Allah'a teslimi söz konusu. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %81'i aşar. 27. basamakta nefsinizi Allah'a teslim edersiniz. Nefsinizin kalbindeki nurlar %100 olur. Burada dünya saadetinde bütününü elde edersiniz. Cennetin katlarının da beşincisine ulaşmış olursunuz. Neden nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayınca mutlaka mesut oluyorsunuz, şu dünyada saadeti yaşıyorsunuz? Sebebi şu sevgili kardeşlerim. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizi
Allah'a teslim olmuş, eder etmiş olursunuz. Çünkü nefsinizin kalbinde hiçbir afet kalmaz. Kalmazsa ne olur? Kalmazsa nefsinizin kalbindeki bütün afetlerin yerini hasletler almıştır. Hasletler nedir? Hasletler diyorum, affedersiniz. Faziletler almıştır, fazıllar almıştır. Artık fazilet sahibi bir insan oldunuz. Çünkü fazıllar %100 duruma hakim oldular. Fazıllar ruhunuzun hasletlerine paralel bir yapıyı sergilerler. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemezler. Ruhunuzun bütün hasletleri de aynı standartlardadır. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isterler. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemezler. Bu standartta artık iç dünyanızda kavga bitmiştir. Ruhunuz ve nefsiniz arasındaki diyalektik kavga, evrensel kavga sona ermiştir. Artık iç dünyanızda sulh ve sükun hakimdir. Öyleyse neydi mutluluk? İç dünyanızda bir sulh ve sükun hali, özelliği kesintisiz olmak. İşte bu noktadan sonra mutluluğunuzun kesintili olması mümkün değildir. Çünkü nefsinizdeki afetlerin tekrar nefsinize geri dönmesi mümkün değildir. Daimi zikre ulaştıktan sonra bu statüko ömür boyu devam eder. Ve kavga bittiği için iç dünyanızda muhteşem bir sulh ve sükunu yaşarsınız. Peki dış dünyanızdaki sulh ve sükun nasıl kurulacak? Başlangıçta niçin mutsuzsunuz? Dış dünyanızda niçin mutsuzsunuz başlangıçta? Çünkü nefsinizin afetleri var. Nefsiniz sayılmak ister. Nefsiniz sevilmek ister. Nefsiniz başka insanlardan üstün olduğunu her an onlara ispat etmek ister. Nefsiniz kıskanır. Nefsiniz kendisine huzursuzluk verecek olan her şeye teşnedir. Çünkü içindeki afetler şeytanın tesiriyle o kişiyi devamlı huzursuz kılacak olan bir özellik sergilerler. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Dış dünyanızda başka insanlara nefsinizin afetleri dolayısıyla hep yanlış davranışlarda bulunuyorsunuz. Üstelik de kabahati hep onların üzerine atarak.

ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir. Sonra yeter mi? Hayır, yetmez. O kötü davrandığınız insanlar bu birinci huzursuzluktan, sıkıntı devresinden sonra o kötü davrandığınız insanlar sizden intikam almak sevdasına düşeceklerdir. Fırsatı buldukları zaman mutlaka intikamlarını alırlar. İntikam almak isteyenler tabii mutlaka intikamını alır fırsat bulursa. Ve o zaman ikinci defa üzüleceksiniz. Çünkü bir haksız fiile muhatap oldunuz. Siz kendinizi haklı zannediyorsunuz. O size karşı yanlış bir davranışta bulunmuş oluyor. Bunun köklerinin vaktiyle sizin ona yaptığınız bir yanlış davranışa ait olduğunu bazen hatırlamazsınız, bazen hatırlarsınız. Ama her halükarda size yapılan bir saldırı sizi devamlı mutlaka üzer. Üzüldükten sonra ne olur? Üzüldükten sonra iç dünyanızda intikam arzusu kabarır. İntikam, siz de karşı taraftan intikam alırsınız. Yeni bir haksız fiil daha işlediniz. Yeniden huzursuz olursunuz. Allah Teala size azap eder. Ruhunuzu, nefsinizi huzursuz kılar. Üçüncü defa üzüldünüz. Şimdi intikamınızı alamadığınızı düşünelim. Karşınızdaki kişi çok güçlü. O intikam alınamamış intikama, yani kine dönüşür. Ve kinlenirsiniz o kişiye. Bu iç dünyanızda mutlaka baskı yaratır. Ve iç dünyanızda huzursuzluğu yaşarsınız.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer intikamınızı alamazsanız, bu anlamamış intikam bir stres olarak sizi mutlaka büyük ölçüde rahatsız edecektir. Ve dördüncü defa huzursuz olacaksınız. Başkalarına, dış alemdeki insanlara kötü davrandığınız için, onlara yanlış davranışlarda bulunarak onları üzdüğünüz için nefsiniz sebebiyle ard arda dört kere huzursuz olursunuz. Ve hep huzursuzluğu yaşarsınız ömrünüz boyunca. Ama ya daimi zikre ulaşmışsanız, eğer daimi zikre ulaşmışsanız bir probleminiz yok. Neden yok? Çünkü nefsinizin bütün afetleri yok olmuştur. Hiç kimseye üstünlük taslamazsınız. Böyle bir niyetiniz hiçbir zaman oluşamaz. Çünkü zaten Allah Teala sizi üstün kılmıştır. Davranışlarınızla hiç kimseyi incitmezsiniz, incitemezsiniz. Öyleyse başkalarınla aranızda bir anlaşmazlık, bir huzursuz, sizin cephenizden huzursuzluk, sizin cephenizden asla oluşmaz. Başkaları size düşman olabilir, size kötülük yapmaya çalışabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Olamayacağınız için ne yaparlarsa yapsınlar, onlara kin duyamazsınız. Onlardan intikam alamazsınız. Almak içinizden hiçbir zaman gelmeyecektir. Size kötülük yapanların karşılığında Allah Teala içinizi huzurla dolduracaktır. Her seferinde hiçbir zaman huzursuz olmayacaksınız. Bu dış dünyanızdaki sulh ve sükundur. Onlar size düşman olabilirler. Onlar sulh ve sükunu devam ettirmeyebilirler size karşı. Ama onlar asla sizin düşmanınız olamazlar. Başka bir ifadeyle siz onlara düşman olamazsınız. Asıl ifadesiyle. Öyleyse siz ömrünüz boyunca mutlu yaşayacaksınız. Dış aleminizde de sulh ve sükun temin edildi. Ya Allah ile olan ilişkiler? Başlangıçta niçin mutsuzdunuz? Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz. Allah size azap ediyordu.

Ruhunuza, nefsinize huzursuzluk veriyordu. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, aynı neticeyle karşılaşıyordunuz. Ama şimdi Allah Teala ne emir vermişse onun verdiği emirlerin çok daha ötesini gerçekleştirmek istiyorsunuz ve bunu başarıyorsunuz da. Öyleyse daimi zikrinizi dikkatle yerlerine oturtun sevgili kardeşlerim. Daimi zikrin sahibi olduğunuz andan itibaren en iyiye ulaşmak için siz en güzelin sahibi olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda sizin için söz konusu olan şey, Allah ile olan ilişkilerin bütün emirlerini yerine getirdiğiniz için her emri uygulamanızın arkasından Allah'ın size verdiği huzuru yaşarsınız, mutluluğu yaşarsınız ve ruhunuzun nefsinize verdiği huzuru yaşarsınız. Her an mutlusunuz, her an huzur içindesiniz, hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyor musunuz? Mutluluk elinizde uzatıp tutabileceğiniz kadar yakında. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren cehennemden kendinizi kurtardınız. 22. basamağa kadar Allah sizi ulaştıracak. 3. kat cennet, dünya saadetinin yarısı. Hayır, sizin gayretinizde değil. Allah'ın size olan ihsanıyla ve nimetleriyle. Sonrası Allah'a tevekkül ederek sizin gayretinizde dünya saadetinin bütünü ve irşada ulaşıp da iradenizde Allah'a teslim ettiğiniz zaman 7. kat cennette sizin. Sevgili kardeşlerim, Kur'an bu müjdelerin hepsini size ilan ediyor, tebliğ ediyor. Biz de Allah-u Teala'ya hepiniz için dua ediyoruz, mutlu olasınız diye. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Yarenlik etmek üzere. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı diliyoruz Allah-u Teala'dan. Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn sevgili kardeşlerim. Sadece huzur içinde olmanızı, mutlu olmanızı istiyor. Unutmayın ki mutluluğun yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Başkalarını hangi ölçüde mutlu edebiliyorsanız o kadar mutlu olabilirsiniz. Öyleyse hepinizi çok seviyoruz. Bu sevgimizin her zaman var olduğunu düşünün. Hepinizin muhtevasına aldığını düşünün. Sevelim ve sevilelim sevgili kardeşlerim. Eğer seversek, sevinirsek o zaman mutlu oluruz. Mutluluğun sevgiden başka bir yolu yoktur. Hiç kimse nefret ederek mutlu olamaz. Nefret etmek zaten mutsuzluğun simgesidir. Nefret, mutsuzluğu kamçılayan, oluşturan temel faktörlerden biridir. Neden insanlar birbirine düşman oldular? Nefslerindeki afetler sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah yolunda başkalarına hizmet etmek için yaşayın. Unutmayın ki siz başkaları için ne yapabilirseniz, başkalarını hangi ölçüde mutlu ederseniz, onlara hangi ölçüde onları mutlu edecek olan şeyler ulaştırabilirseniz, Allah da size o kadar mutluluk verir. Öyleyse başkaları için yaşamaya başlayın. Eğer başkaları için yaşarsanız çok güzel şeyler olduğunu göreceksiniz. Başkaları için yaşarsanız her şeyin en güzel standartlarda gerçekleşeceğini göreceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevin. Düşman taraflar görürseniz eğer, sakın o düşmanlardan birinin yanında olmayın. İkisinin de yanında olun. Ve mutlaka ikisinin arasını yapmaya çalışın. Onları birbirine dost kılmaya çalışın. Her ikisine de dost olun. Onları da birbirine dost kılın. Öğrensinler ki eğer sevmezlerse mutlu olamazlar. Konunun kaynağı sevmek sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmalısınız. Allah için yaşamalısınız. Allah için hem güzelliklerin sahibi olmalısınız, hem de bu güzellikleri etrafa dağıtmalısınız. İnsanların mutluluğu sizin temel dizaynınızın içinde olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte bir mutluluğu yaşıyoruz. Huzuru yaşıyoruz. Her şey o kadar güzel ki. Sizlerle birlikte
başka insanlara huzur vermek için el eleyiz sevgili kardeşlerim. Onlar bilmiyorlar. Allah'ı tanımıyorlar. Sevmeyi bilmiyorlar. Çünkü çocukluklarından beri nefretle büyüdüler. Ve bir karanlık dünyada yaşıyorlar. Sizler güneşlerin açtığı, lodosların estiği, poyraz rüzgarlarının fırtınalarının değil, okşayıcı lodos rüzgarlarının estiği bir güzel dünyada yaşıyorsunuz. Başkalarına da öğretin. Onlara sorun neden mutsuz olduklarını. Biz deyin size mutluluğun yolunu gösterebiliriz. Sizi mutlu edecek olan biz değiliz. Allah'tır. Ama siz buna layık olmak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Liyakatiniz konusunda ne kadar çalışırsanız hedefe o kadar yürüyebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki Allah Teala her şeyi o kadar güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı yaşadığınız zaman her şeyin en güzeliyle karşılaşacaksınız. Her şey sizi mutlu etmek için seferber etmiş gibi olacak. İşte böyle bir dünyada bir güzelliği yaşayabilmeniz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizin etrafınıza sunabileceğiniz mutluluk kadardır. Herkesten daha mutlu olabilmek elinizde. Diyelim ki o gün 20 tane insanla karşılaşacaksınız. Her birine onları mutlu edecek olan bir şeyler söyleseniz ne kaybedersiniz ki? Ama kazancınız çok olacak. Neden? Çünkü Allah Teala siz etrafınıza ne kadar mutluluk verirseniz Allah da size o kadar mutluluk verir. Ama karşınızdakine, etrafındaki insanlara ne kadar mutsuzluk verirseniz siz de o kadar huzursuz olursunuz. Çünkü bu sefer onlara verdiğiniz huzursuzluğun misli size de ulaştırılır. Allah Teala kalbinize huzursuzluk verir. Ruhunuzda nefsinizi azap eder. Huzursuzluk vermeye çalışan insan hep huzursuzdur. Spiral giderek büyür. Öyleyse bunun yolunu yerliğine oturtun sevgili kardeşlerim. Yolu sevmekten geçer. Severseniz hedefe gidersiniz. Allah için olun ve sevin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızda insanlar var. 20 kişi olsa her birine vereceğiniz mutluluğun 2 katını geri alacaksınız. Alın her birinin yaşadığı mutluluğun 40 katını yaşayacaksınız. Niçin yaşayacaksınız? Onlara o mutluluğu verdikçe Allah Teala da size huzur verir. Mutluluk verir. Ruhunuzda
nefsinize huzur verir. Böylece her biri için iki kat Allah ve ruhunuzun size verdiği ya da başınızın üzerindeki devrin imamının ruhunun verdiği mutluluk. Her şey huzurun ve mutluluğun bir yansıması şeklinde tecelli eder. Başkalarına mutluluk vermeye çalıştıkça asıl mutlu olan siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, kime ne verirseniz Allah-u Teala onu kat kat size iade edecektir. Birisine bir para yardımı yaparsanız, hiç beklemediğiniz yerden ondan daha fazlası size gelir. Yeniden yaparsanız yeniden gelir. Veren el daima üstündür. Allah'ın katında o daha çok sevilir. O başkalarına vereceği için Allah-u Teala ona daha fazla verir. Gönlü zengin olan insan yardım etmekten çekinmez. Yardımını daimi kılar. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki. Seven insan sevinir. Seven insan mutludur. Sevinen insan mutludur. Kim başkaları için yaşarsa o Allah'ın katındaki en değerli insandır. Böyle olduğu için o kişi hayatını başkalarına tahsis ettiği için, başkalarının mutluluğu için yaşadığı cihetle o sevgili kardeşlerim, her şeyin en güzelini yaşar. Allah her zaman onunladır. Her zaman ona okşayıcı bir şeyler söyler. Zaten başkaları için olabilmenin süreci nefs tezkiyesinin ötesindedir. Nefs tasfiyesindedir. Yani nefsin kalbinde %51 nuru herkes kolayca oluşturur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır. Ulaştırması için de o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikmesi gerekir. Ve Allah onu gerçekleştirir. O kişi de bu 7-8 aylık devre içinde dünyadaki en mutlu insanlardan biri olur. Ruhu Allah'a ulaşıncaya kadar. Marifet, ruhun Allah'a ulaşmasından sonra yolu devam ettirebilmekte, dik yokuşu çıkabilmekte, zikrini günün 1/3'üne kadar çıkartarak. Fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmekte. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynında insan için söz konusu olan acaba nedir diye bakıyoruz. Allah Teala herkese hep mutlu görmek ister. Huzur içinde görmek ister. Ve böyle olan insanlar başkalarına da huzur verecekleri için Allah-u Teala böyle olmasını hedef alır.
İstediği şey bütün insanların nefslerini evvela tezkiye etmeleri, %51 nur birikimini sağlamaları, sonra da tasfiye etmeleri, nefslerinin kalbini tamamen Allah'ın nurlarıyla doldurmaları. Bütün insanlar için Allah Teala'nın indinde güzellikler var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu güzelliklere dikkatle bakın. Her geçen gün herkes için bir yeni güzellik Allah Teala tarafından halk edilecektir. O kişi ne kadarına layıksa. Liyakat Allah'ın yardımını getirir. Kişi hangi derecede mutluluğa layık? Ne yapıyor kişi? Acaba hayatını başkalarının mutluluğuna adamış birisi mi? Başkalarını mutlu etmek için mi yaşıyor? Onun için huzur, onun için saadet, bir hedef mi? İnsanlar zanneder ki, hele bir zengin olayım, ben de mutlu olacağım. Hayır sevgili kardeşlerim, böyle söyleyen herkesin o istedikleri parayı kazanmalarını ne kadar isterdik? Ki ellerine geçsin o para da, o parayı harcadıkları zaman da mutlu olamadıklarını görsünler. Çünkü mutluluk insanın iç dünyasında, başka insanlarla olan ilişkilerinde ve Allah ile olan ilişkilerinde bir sulh ve sükunu yaşamasıyla mümkündür. Bir insanın kendi iç dünyasında sulh ve sükuna ulaşması neyle mümkündür? Nefsiyle ruhu arasındaki ilişkinin kavgayı bitirmesiyle. Böyle bir şey mümkün mü? Elbette mümkün. Bir insan ruhunu Allah'a teslim ettiği zaman nefsinin kalbi %51 nurla dolmuştur. Bunu %80'ini 81'e çıkardığı zaman fizik vücudunu Allah'a teslim eder. O insan her gün günün %81'inde mutluluğu yaşayacaktır. Nefsini Allah'a teslim edip daimi zikre ulaştığı zaman kesintisiz bir mutluluğu yaşamaya başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah Teala bütün insanların hep mutlu olmalarını ister. Bütün kanunlarını, kaidelerini buna göre koymuştur. Bu konunun muhtevasını yaşamak isteyenlere de, onu yaşamakta olup da başkalarına yaşatmak isteyenlere de Allah Teala yardım eder. Sizin etrafınızdaki insanlara bu istikametteki yardımınız hangi ölçüde çoğalırsa Allah sizi o kadar çok sever sevgili kardeşlerim. Hepiniz en güzeli yaşamak için yarışta olun.
Nasıl Allah Teala sabıkunel evelin diye sahabeden bahsediyorsa, Kur'an-ı Kerim'de sizlerden de bahsediyor. Sizlere sabıkunel ahirin diyor. Sayınızın da az olacağını söylüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sabıkun hayırlarda yapılan müsabakalarda, yarışlarda en üst boyutta başarı kazananların adıdır. Müsabakalarda yarışmış ve müsabakaları en üst düzeyde kazanmış olanlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim için diyor ki, biz bu kitapta her şeyi kaydettik, bu kitaba yazdık, hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Demek ki Allah-u Teala'nın kitaba koyduğu bir kısım şeyler açık bir şekilde görünebiliyor, anlayabiliyoruz. Ama bir kısmı ayetlerin arkasındaki ayetlerin sırrında saklı. Ruha girenler, ayetlerin ruhuna girebilenler, Allah-u Teala'nın o ruh konusunda talep edip de sonuç alabilenler, taleplerine Allah'ın cevap verdikleri, Allah ile konuşabilenler, onlar da derece derecedir. Ulu'l-Elbab kademesi, İhlas kademesi, Salah kademesi, Salah kademesinin muhtevasının ötesinde Veli Resuller ve Nebi Resuller. Kademe kademe Allah ile ünsiyetleri daha üst, daha üst, daha üst boy boyutta olanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafınızdaki herkes bu dünyada bir hayat yaşıyor. Herkesin mutluluğu birbirinden farklı. Kişinin kalbindeki afetlerin muhtevası ne kadar azalırsa, kişinin mutluluğu o kadar çok artar. Ve Allah'ın hedefi bütün insanları daimi zikre ulaştırıp, ulu'l-elbab makamının sahibi yapıp, ihlas makamının sahibi yapıp, selam makamının sahibi yapıp, onları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak. Yalnız bunun için yaşar. Allah'ın dostları, başkalarına mutluluğu ulaştırabilmek için. İşte şimdi sizinle yarenlik ediyoruz. Gayemiz bir tane. Sizi de şu anda mutlu kılabilmek. Allah'ın güzelliklerinden, O'nun emrini yaptığınız takdirde nasıl mutluluğa ulaşacağınızdan bahsetmek gerçekten Allah'ın üstün bir mutluluğunu insana ulaştırıyor. Sizlerle beraber olduğumuz için mutluyuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi seri içerisinde mutlu olmayan kardeşlerimiz, arkasında sakın başkalarını aramasınlar. Aramızda mutsuzlar da var mı? Aramıza yeni giren herkes elbette mutsuzdur. Onlar mutluluğun standartlarını bilmiyorlardı. Öğrendikten sonra
ne olduğunu öğrendikten sonra onu yaşayabilmek için bizim aramıza gelirler. Gelen de eğer söylediklerimizi yaparsa, zikrini artırırsa mutlaka saadeti yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, saadet, mutluluk kimsenin inhisarında değildir. Herkes mutluluğa ulaşabilir. Yeter ki Allah-u Teala'nın mutluluğa ulaşabilmeniz için sizlerden ne istediğini bilin. Öyleyse Allah-u Teala başkalarını sevmenizi istiyor. İnsanlar arasında ayırım yapmamanızı istiyor. Biriyle beraber olup ötekine karşı olmanızı istemiyor. Herkesi sevmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile birlikte olmak Allah'ın bir büyük nimeti. Bu nimeti lazım gelen boyutta değerlendirin. Güzellikleri yaşamanız için Allah Teala size hep en güzelini verir. İnsanlar şeytanın devamlı tesiri altındadırlar. Şeytan onlara yanlışlar yaptırmak için her an onlarla birliktedir. Ve sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, en güzel şekilde mutluluğu yaşamak, Allah ile birlikte olmak, huzuru yaşamak, öylesine güzel bir şey ki sevgili kardeşlerim. Allah için olun. Allah için yaşayın. Bunun manası başkaları için yaşamaktır. Herkese bakın, kimin neye ihtiyacı var. Onu sağlamaya çalışın ona. Birisi bir gülücüğe ihtiyaç duyar. Birisi ona bir zor probleminin çözümü için yardım etmenizi ister. Bir başkasının paraya ihtiyacı vardır. Böyle bir hususu gerçekleştirirken doğrularla eğrileri zaten tanımışsınızdır. Her türlü insan her türlü toplumun arasına sızar. Sevgili kardeşlerim, elinizdeki imkanları başkalarının mutluluğu için kullanmalısınız. Kalbiniz size ne kadarını kullanmanız gerektiğini hep söyleyecektir. Çünkü kalbinizi Allah kontrol altında tutar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda insanları en güzele ulaştırmak, hepinizin en asli görevi olmalı. Bir kardeşinizin
yanlış bir şey yaptığını gördüğünüz zaman onu üzmeden, kırmadan, ona haddini bildirmeye yönelik olarak değil, yaptığı hata onu mutlaka geniş ölçüde üzecektir. O üzüntüden kurtarmak üzere harekete geçmelisiniz. Öyle bir hatayı bir daha yapmaması konusunda konuşmalısınız. Mutluluk onun da hakkı. Ama etrafındaki insanları kıran birisi mutluluğu yaşayamaz. Aslında etrafındaki insanlara o kişinin zarar vermesi, rahatsız etmesi sadece şeytanın rahatsızlığı veren kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Allah Teala tam aksi de herkesin başkalarına yardım etmesini emreder. Herkes hep başkaları için yaşamalıdır. Başkaları için yaşamak Allah'ın bütün insanlara verdiği temel emirdir. Başkaları için yaşamak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şöyle etrafınıza bir bakın. Ne kadar çok şey kaybetmişiz Osmanlılığımızdan. Ne kadar büyük ölçüde bozulmuş ülkemizdeki ahlak. Ne kadar çok hırsız, ne kadar çok katil. Ne kadar çok Allah'ın yolunda olmayan insan. İşte Osmanlı'dan sonra bir asır bile geçmeden her şeyimizi nasıl kaybettiğimizi görün. Ne hallere düşmüşüz.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Çok sıkıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Eğer nefsimizdeki afetleri yok edemediysek, o zaman şeytan devamlı fısıltılarıyla bizleri rahatsız edecektir. Allah'ın güzelliklerine değil, şeytanın çirkinliklerine davet edecektir. Başkalarını üzmemizi isteyecektir. Başkasına hakaret etmemize, onlara kötülük yapmamıza zemin hazırlamak isteyecektir. Sevgili kardeşlerim, bu şeytanın ezeli taktiğidir. Hep sureti haktan görünüp, bin bir türlü desiseyle, hileyle başkalarına zarar vermenizi, başkalarını huzursuz etmenizi ister. Ve bunun için sizde haklı sebepler oluşturmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Allah Teala sizi seviyor. Ne kadar az da sevseniz siz onu, Allah sizi kat kat fazla sever. Öyleyse Allah için yaşamayı bir düşünün. Onun için olun. Allah için olun. Allah için yola çıkın. Allah için fakirlerin imdadına koşun. Allah için insanlara yardım edin. Allah her yaptığınızı görür, her söylediğinizi işitir, kalbinizden geçen her türlü düşünceyi bilir. Ondan kaçamazsınız. Hiçbir şeyi de yutturamazsınız. Hakkı ki Allah Teala şeytanın sizi nasıl bir tuzağa düşürdüğünü her seferinde bilir. Size acır. Ama çözümleri söylemiştir. Kötülük etmeyin ki üzülmeyin demiştir. Sevgili kardeşlerim, siz başkaları için yaşarsanız kötülükle meşgul olanlar size kötülük yapmak için zemin bulamazlar. Böyle bir imkanı onlara hiçbir zaman vermezsiniz. Öyleyse insanları sevmek ve onlara yardım etmek temel idealiniz olmalı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevginin ışığı altında yüzlerinizin gülmesini istiyoruz. Tebessüm etmenizi istiyoruz. Huzura kavuşmanızı istiyoruz. Allah için olmanız bunun için yeterli sebep sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmanın aynası başkaları için olmaktır. Öyleyse hepinize naçizane tavsiyemiz olur ki başkaları için olun, yani başkaları için yaşayın.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. El-Fatiha.

0: Amin.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bugün Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sevgili kardeşlerim, bizler insan olarak yaratıldık. Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. İnsan olarak yaratılmak demek, o insana doğar doğmaz Allah'ın ruhunun üfürülmesi sebebiyle bir güzelliği yaşamak demek. Allah sadece insan adı verilen bu mahluka üfürüyor. Ruhundan üfürüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah'ın en çok sevdikleriyiz. Ruhundan üfürdükleriyiz. Allah Teala bizleri seviyor mu diye bir sual sorulursa diyelim ki evet, seviyor. İşte bu sevginin muhtevası bizim Allah yolunda göstereceğimiz gayretlerin seviyesi kadardır. Ne yapıyoruz Allah için? Allah için yaşamak, bir başka ifadeyle başkaları için yaşamaktır. Kim hayatını başkalarına adarsa, bir başka ifadeyle kim hayatını başkalarının mutlu olması için harcarsa, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatı Allah'ın emrettiği standartlarda en güzel olay başkaları için yaşamaktır. İnsan kendisi için de yaşar, başkaları için de yaşar. Ama başkalarını mutlu etmek söz konusu değilse, o kişinin başkaları için yaşaması da söz konusu değildir. Kim hayatını başka insanların mutluluğuna adarsa, onları mutlu etmek için hayatını dizayn ederse, aslında asıl mutlu olanın kendisi olduğunu fark edecektir. Ve bu ona daha büyük bir gayret verecektir. Aşkla ve şevkle etrafındaki insanları mutlu etmek istikametinde elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Ve sarf ettikçe, bu konuda başarı kazandıkça, yani diğer insanları mutlu ettiğini hissettikçe asıl kendisi mutlu olacaktır. Bir günde 10 kişiye mutluluk verebilen birini düşünürsek, o kişi kendisi her birinin yaşadığı mutluluğun 10 katını yaşamış olur. Allah Teala onun için bizlere nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz, seviniz, sevdiriniz diyor. Sevmek meselenin temelini teşkil ediyor. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar Allah Teala tarafından sevmekle emredilmişiz. Seversek ne olur? Her seven sevdiklerini mutlu etmeye çalışır. Allah Teala'nın bundan muradı ne? Bundan muradı o kişi ne kadar başka insana mutluluk ulaştırmışsa, hangi seviyede bir mutluluğu A'nın, B'nin, C'nin, D'nin üzerinde gerçekleştirmişse, A'nın, B'nin, C'nin ve D'nin toplumu kadar mutluluğu kendisi yaşar. Onlara verdiği mutluluğun toplamını kendisi yaşar. İşte Allah-u Teala onun için seviniz diyor. Seven insan ne yapar sevgili kardeşlerim? Seven insan sevdiğini mutlu etmeye çalışır. İç dünyası Allah'ın emrettiğini emretmektedir. Ya nefret eden insan, o da nefret ettiğine kötülük etmek ister. Bu da şeytanın o kişi üzerindeki tesirini ifade eder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bizler Allah'ın dostları değil miyiz? Bizler şu anda Rabbimizin etrafındaki birinci daireyi teşkil etmiyor muyuz? Öyleyse bir tek görevimiz var. İnsanları mutlu etmek ve ne kadar çok insanı mutlu edersek, onlara verdiğimiz mutluluk kadarını bizim de yaşamamız söz konusu olduğu için, en çok bizim mutlu olmamızı Allah-u Teala temin etmiş olmuyor mu sevgili kardeşlerim? İstediği şey ne? Hepimizin mutlu olması. En güzel metot başka insanları mutlu etmek. Neden? Çünkü başka insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını yaşayacaksınız. 10 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onların her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını siz yaşayacaksınız demektir. 20 kişiye mutluluk verdiğiniz zaman onlara verdiğiniz mutluluğun 20 katını siz yaşayacaksınız demektir. Öyleyse kapılar ardına kadar açık. Onları mutlu edin sevgili kardeşlerim. Ailenizdeki herkesi, etrafınızdaki bütün arkadaşları, tanımadığınız insanları, herhangi bir sebeple yardım etmek gereken her olayda mutlaka yardımınızı gerçekleştirmelisiniz. Ne mi lazım deyip de geçmek olmamalı sevgili kardeşlerim. İnsanları severseniz eğer, onlara yardımı iş dünyanız size zaten emreder. İnsanların çoğu bunun aslında kendilerini mutlu etmesi için Allah-u Teala tarafından verilen bir emir olduğunu düşünmezler bile. Ama Allah'ın kanunu madem ki her mutluluk verdiğiniz insana verdiğiniz mutluluk kadarını siz de yaşarsınız muhtevası gereğince, o kişi birçoğuna mutluluk ulaştırdığı zaman onlara ulaştırdığı mutlulukların toplamı kadar kendisi mutlu olur. Ne güzel bir kanun, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutluluk veren kişi herkese verdiğini mutluluk kadarını kendisi yaşayacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirse, ne kadar çok insanı mutlu edebilirse, onların hepsinin mutluluğu kadar mutluluğu kendisi yaşayacaktır. O zaman hayatımızı buna angaje edemez miyiz? Sevgili kardeşlerim, başka insanları mutlu etmeyi hedef haline getirirsek ve bu muhtevanın gerçekleşmesi halinde ne kadar çok mutlu olduğumuzu hissedersek, o zaman bundan vazgeçmeyiz. devam ettiririz. Devam ettikçe belki yeni arkadaşlarımızın da devreye girmesi, onları da mutlu etmemiz sebebiyle daha çok mutluluğu yaşamak imkanının sahibi kılar Allah Teala bizi. Bu bizlerin gayretine bağlı bir husustur. Kalbinde Allah sevgisi olan kişi bilir ki bir vazifesi vardır. Bu başka insanları mutlu etmek vazifesidir. Allah Teala niçin böyle bir emri vermiş? O emri gerçekleştiren kişinin asıl kendisinin mutlu olması için. Herkesin etrafında birçok insan vardır. 15-20 kişi olsa, bunlar çok daha fazladır ama 15-20 kişi olsa her birine verdiği mutluluk kadarını o yaşayacağına göre hayatı bir gül bahçesi gibi olur.

başka insanları mutlu edebilseler, her birine verdikleri mutluluğun toplamını kendilerinin yaşadığını hissetseler, bunu hissettikleri zaman bundan vazgeçebilirler mi? Madem ki biz başka bir insanı A kadar mutlu ettiysek, A kadar biz de mutlu oluyoruz. İkinci bir kişiyi B kadar mutlu ettiysek, biz A artı B kadar mutlu oluyoruz. Üçüncü bir kişiyi C kadar mutlu ettiysek, biz A artı B artı C kadar mutlu oluyoruz. Öyleyse mutluluk sembolü başka insanlara mutluluğu hangi ölçüde ulaştırabileceğimizle eşit bir paralellik halindedir. Sevgili kardeşlerim, o zaman aynı şarkıyı söylemez miyiz? Siz de bize demez misiniz? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Her şey çok güzel. Bize öyle gelse de güzel, gerçeği bu olsa da güzel. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah Teala'nın kanunu bu kadar basitse, biz etrafımızda hep insanlar bulunduğu cihetle onların hangisine ne kadar mutluluk verebilirsek, o kadar mutluluğu Allah da bize de, Allah bize de yaşatacağı cihetle bu elimizdeki mutluluk standartlarının en büyük yardımcısı değil mi sevgili kardeşlerim? Kim olursa olsun etrafında birçok insan yaşamaktadır. Her birine mutluluk vermeyi usul haline getirse, her birine verdiği mutluluk kadarını kendisi yaşayacağına göre hep en mutlu insan o olur. Ötekiler de öğrenseler aynı şeyi, onlar da etraflarındaki herkese mutluluk verse, verdikleri toplam mutluluk kadar kendileri mutlu olacaktır. Ve sevgili kardeşlerim, biz bunu sizlere anlatıyoruz. Ama sizler de etrafınızdaki insanlara anlatmalısınız. Birinci göreviniz sevmektir. Nefrete iç dünyanızda asla yer vermemelisiniz. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışmalısınızdır. Sizden nefret edecek kadar sevmeyenlere de yardım etmeye çalışmalısınız. Sevmeye çalışmalısınız. Sevgi, mutluluğun temel göstergesidir. Nefret eden bir insan mutlu değildir. Huzursuzdur. Sıkıntılıdır. Nefsinin afetlerinden intikam hissi onu devamlı nefret ettiği kişiden intikam almaya yöneltmek ister. Bu oyuna kanmayın sevgili kardeşlerim. Sizin için Allah Teala'nın dizaynı nedir diye sorun kendi kendinize. Hedef tayin etmek istiyorsanız Allah Teala size bunun mutluluk olduğunu söyleyecektir. Etrafınızı mutlu etmeye başladığınızdan itibaren asıl kendinizin mutlu olduğunu kesin bir şekilde hiç kimsenin reddedemeyeceği bir standartta hissettiğiniz zaman, bunu yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, siz de başkalarına söylemez misiniz? Ne olur benim sevgili kardeşlerim, siz de bizim gibi yapın. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Bilin ki etrafınızdaki insanların her birine verdiğiniz mutluluğun aynını Allah Teala size de yaşatır. O zaman biz insanlar neden toplu halde

0: yaşıyormuşuz. İşte bu büyük mutluluğu yaşayabilmek için. Herkesi seversek ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Çok şey kazanırız. Neden? Çünkü mutlaka sevdiğimiz insanı mutlu etmeye çalışırız. Ona verebileceğimiz mutluluğun aynını Allah bize de yaşatacağı için ne kadar çok insanı sevmişsek, ne kadar çok insanı mutlu etmeye çalışmışsak biz o kadar mutlu oluruz. Anahtar başkasında değil, bizde, bizlerin elinde. Hedefimiz ne? Hedefimiz mutluluk. Nasıl elde edeceğiz? Etrafımızdaki herkesi mutlu ederek. Bu etrafımızdaki insanlar şu anda bizimle beraber burada yaşayanlar olabilir. Veya telefonla ulaşabileceğimiz başka yerlerde yaşayan herkes olabilir. O zaman son derece açık bir daireyle karşı karşıyasınız. Daire istediğiniz kadar büyüyebilir. Demek ki görevimiz mutluluk vermek. O kişi yanımızda olsa onunla konuşarak onu mutlu etmek söz konusu. Telefonla konuştuğumuz birisi ne kadar uzakta olursa olsun bizimle, bizim onu mutlu etme gayretimizle mutluluğu yaşayacaktır. Biz de ona yaşattığımız mutluluğun aynını yaşayacağız. Öyleyse telefon, bilgisayar, televizyon, her birisi ayrı bir mutluluk vesilesi sevgili kardeşlerim. Ne zaman böyle mutluluğu anlatan birisini görürseniz televizyonların herhangi birinde hemen arkadaşlarınıza haber verin. Falanca televizyonda böyle bir olay var. Mutluluktan bahsediyor. Dinleyin. Siz de mutlu olun diye işaret vermelisiniz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer kini ve nefreti unutabilseler de bu dünya cennet olurdu. Ama insanların nefsi var. O noktada düşünelim, acaba Allah-u Teala niçin zikri, çok zikri ve daimi zikri farz kılmış? İşte bunun için. Zikre başladığımız zaman ne kadar zikir yapabilirsek o kadar mutluluğu yaşıyoruz. Çok zikir yaptığımız zaman günün yarısından daha fazla kesiminde mutlu oluyoruz. Daimi zikre ulaştığımız zamansa mutluluğumuz kesintisiz bir bütünlük arz ediyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman siz de aynı şarkıyı söylersiniz. Her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle gelse, her şey gerçekten de güzel olsa, siz her ikisinde de mutlusunuz. Öyleyse Allah-u Teala neden acaba insanları topluluk halinde yaşamaya yönlendirmiş, ona göre yaratmış? İşte bu sebeple istiyor ki herkes birbirine yardım etmek suretiyle, birbirini mutlu etmeye çalışarak hem kendisi mutlu olsun hem de karşısındakini mutlu etsin. Ne demek bu? Sevgili kardeşlerim, ben her birinize ne kadar mutluluk verebilirsem, o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu yaşamak imkanının sahibi oluyorum. Allah'ın kanunu böyle. A'ya 3 derece mutluluk vermişim. B'ye 2 derece, etti 5. C'ye 7 derece, etti 12. D'ye 9 derece, etti 21. Ne oldu? Ben her birine verdiğim mutluluk, muhtevasının 21 katına sahip oluyorum. Onları verdiğim 21 derece mutluluk sebebiyle. O zaman bunların sayısını arttırmak mümkün değil mi? Her zaman mümkün. Ne kadar çok insana, ne kadar güzel davranırsanız o kadar sevilirsiniz. Ne kadar sevilirseniz o kadar güzel davranışa muhatap olursunuz. Ne kadar güzel davranışa muhatap olursanız o kadar mutlu olursunuz. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki kanunu mutlu et, mutlu ol kanunu. Onlar bana gelsinler, onlar beni mutlu etsinler, ben o zaman mutlu olurum. Ben de onları mutlu ederim diye bir düşüncenin sahibiyseniz, büyük bir çıkmazın içindesiniz sevgili kardeşlerim. Allah Teala sizin mutlu olmanızı istiyor. Ama bu mutluluğu başkaları beni mutlu etsin de ben öyle mutlu olurum tarzında bir anahtara bağlamanızı istemiyor. Allah'ın muradı ne? Sadece onların sizi mutlu etmesi değil. Arkasındaki asıl gerçek sizin de davranışlarınızla onlara mutluluk vermeniz. Bu nasıl bir olgu? Sevgili kardeşlerim, severseniz sonuca gidersiniz. Severseniz sevdiğiniz kişiye hep iyi davranmak gereğini duyarsınız. Severseniz sevdiğiniz kişiyi mutlu etmek istersiniz. Ve bunu genel anlamda hep başarırsınız. Kim? Etrafındaki insanlardan birini mutlu etmek için harekete geçmişse, o bu davranışın neticesinde mutluluğu ulaştırır karşısındakine, onu mutlu eder. Ama aslında ne olmuştur? Onu ne kadar mutlu ettiyse kendisi de o kadar mutlu olmuştur. Ve eğer etrafımızda bir kişi değil de 10 kişi varsa, 10 kişiye verdiğimiz mutluluğun hepsini biz mutluluk olarak yaşarız. Allah'ın ne kadar güzel bir formülü var, öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu kıl, mutlu ol. İnsanları ne kadar mutlu edersek o kadar biz mutluyuz. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Hasletlerden bir tanesi. Öbür tarafta nefret var. Afetlerden bir tanesi. Allah Teala zikri, çok zikri ve daimi zikri neden farz kılmış üzerimize? Çünkü zikrimiz arttıkça afetlerimiz yok oluyor, yerini hasletler kaplıyor. Bir mekan düşünün, aynı mekan. Mekandan bir takım negatif faktörler ayrılırken oraya aynı miktarda ayrıldığı kadar Allah'ın güzellikleri doluyor. Daimi zikre ulaştığı zaman ne oluyor? Bütün afetler yok oluyor. Artık o insan başkaları için yaşayan bir insandır. Başkalarını mutlu etmek tek amacıdır. Ama dünyadaki en mutlu insanlardan birisi odur. Neden? Çünkü hayatını başka insanları mutlu etmeye adadığı için bu konudaki hedefini başarsa da mutlu olur. Başaramasa da o gayretin sahibi olduğu sürece mutludur. Çünkü hedefi Allah'ın emrettiği çok güzel bir hedeftir. Eğer siz başka insanları mutlu etmek sadedinde bir gayretin sahibi olursanız kendinize dikkatle bakın, tetkik edin kendinizi, O tetkikte göreceksiniz ki sevgili kardeşlerim, siz o kişiye ne kadar mutluluk verirseniz aynı mutluluğu Allah da size mutlaka yaşatır. Yani asıl siz mutlu olursunuz. Ama herkes için çok imkan var. Etrafında bir kişi yok ki, birçok kişi var. O zaman o kişi kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa, ne kadar çok insana ulaşırsa o kadar çok insanı mutlu eder. Ama kendisi de o kadar çok mutlu olur. İşte Allah Teala'nın bütün insanlara verdiği en güzel imkan, açtığı en yüce ufuk. Sizin bu davranışınız o insanın sizin hakkınızdaki düşüncelerini, sizin nasıl bir insan olduğunuzu idrak etmelerini sağlar. Böyle bir dizaynda ne olur sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda sevdikçe mutlu olursunuz. Bir, sevildikçe sevmek ve sevinmenin mutluluğunu beraber yaşarsınız. Sevmeniz A kadar mutluluk verirse, sevilmeniz de B kadar mutluluğu size ulaştıracaktır. Mutluluğunuz A artı B olacaktır. O zaman etrafınızdaki herkes sizin için bir fırsattır. İnsanları sevin sevgili kardeşlerim. Onlara yardım edin. Onların huzuru içinde olun. Hepiniz için Allah Teala'nın dizaynı açık. Allah Teala hepinizden bir tek şey istiyor, mutlu olmanız. İşte Allah Teala'nın bütün emirleri. Namaz kılın, oruç tutun, zekat verin, hacca gidin, kelime-i şehadet getirin ve teslim olun. Allah'a ruhunuzu teslim edin. Allah'a fizik bedeninizi teslim edin. Allah'a nefsinizi teslim edin. Allah'a iradenizi teslim edin. Bu teslimlerde ruhun teslimi bir insana %51 nur sağlar, mutluluk sağlar. Fizik bedenin teslimi bu teslimi %81'e çıkarır. Muhlis olmak 90'ı aştırır. İradeyi Allah'a teslim etmek %100'e ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, hep sevmekten bahsediyoruz. Peki bunun zıttını düşünelim. Nefret ediyoruz. Nefretten ne kazanabiliriz? Hiçbir şey kazanmamız mümkün değil. Nefretin hedefine ulaşması halinde nefret eden kişi karşısındakine kötülük yapmak ister. Kendisine kötülük yapılmıştır. Bu sebeple o kişiye karşı nefret duymaktadır. Ve bu nefretini ona zarar vermekle tüketeceğini zannetmektedir. Azaltacağını veya yok edeceğini zannetmektedir. Oysa ki bu ona kazandırmaz, kaybettirir. Etrafınızdaki insanlara hangi ölçüde kötülük ederseniz o kadar derecatı mutlaka kaybetmiş olursunuz. Cennetle cehennemi birbirinden ayıran ölçü kaybettiğiniz derecelerin kazandığınız derecelerden fazla olmasıdır. Kimin kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa onun gideceği yer cennettir. O zaman her şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın dizaynı bütün insanlar için en güzel değil mi sevgili kardeşlerim? O seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Başka insanları da sevdiriniz diyor. Onları başkalarından nefret ettirmeyiniz diyor. Allah Teala bizden bunu istiyorsa, şeytan da bütün insanlara kötülük etmemizi istiyorsa, onları rahatsız etmemizi istiyorsa, onları mutsuz etmemizi istiyorsa, bunun karşılığı ne olabilir? Öyle yaptığımızı düşünelim. Ne kağ köfte, o kağ ekmek. Başkasına ne kadar mutsuzluk verirseniz, huzursuzluk verirseniz, o kadar mutsuz olursunuz. Öyleyse neden başkalarına mutsuzluk veren, onları rahatsız eden insanlar bir azap duyarlar? İşte bu azap vicdan azabı adını taşıyor. Çünkü yapılan davranış biçimi bir haksızlığı ifade eder. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlar sizin için her zaman bir imtihan vesilesidir. Aynı zamanda bir derecat kazanma imkanına da sahiptir. Siz kendi davranışlarınızla cennetinizi ama gene kendi davranışlarınızla cehenneminizi kazanırsınız. Her şey size bağlı sevgili kardeşlerim. Allah Teala hiç kimseye sebepsiz yere ceza vermez. Bir kişinin kaybettiği dereceler kazandığı dereceleri aşmadıkça o kişinin cehenneme girmesi söz konusu değildir. Öyle insanların zannettiği gibi bir süre cehennemde kalıp ondan sonra oradan çıkıp cennete girmek diye bir olay ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an-ı Kerim'de ardarda gelen üç kitapta hiçbirinde mevcut değildir. Bir insan ne kadar derecat kazanırsa o dereceleri kazandığı sürece o kadar mutlu olur. Ve sadece kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olanlar Allah'ın cennetine girebilirler. Sevgili kardeşlerim, bu durumda yapılması lazım gelen şey nedir? Ne yapılması lazım? Yapılması lazım gelen şey belli değil mi sevgili kardeşlerim? Başka insanları mutlu etmek. Bu elinizdeki en sağlam anahtardır. Bu elinizdeki en büyük imkandır. Her zaman etrafınızda insanlar var olacaktır. Çünkü insanlar toplu halde yaşarlar. Hep başka insanların vücuda getirdiği şeyleri satın almak mecburiyetindedirler. Öyleyse başka insanlara mutlak ihtiyaçları var. Hepimizin eğer elbiseye ihtiyacımız varsa terzilere muhtacız. Kumaş dokuyuculara muhtacız. Eğer yemeğe ihtiyacımız varsa meyveleri yetiştirenlere muhtacız. Hayvanları besleyenlere muhtacız. Yiyecek hayvanlarını, kuzuyu, keçiyi, danayı, sığırı yetiştirenlere muhtacız. Sevgili kardeşlerim, her zaman birilerine muhtacız netice itibariyle. Çünkü hiç kimse her şeyi kendisi yapamaz. Ama güzel bir sistem kurulmuş. Herkes kendi yaptığı iş karşılığında para alacaklar, para kazanacaklar. O kazandığı parayla da istediği yiyeceği, giyeceği almak imkanının sahibi olacaktır. Allah Teala herkesi sever. Ama en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir farklılık vardır. Bir davranış biçimi farklılığı vardır. Cennette veya cehennemde ayrı bir yer vardır. Neden Allah Teala bir kat cehennem demiyor da yedi kat cehennem diyor? Bir kat cennet demiyor da yedi kat cennet diyor? İkisi de bir muhteva taşıyor sevgili kardeşlerim. İnsanların derece derece kazandıkları veya kaybettikleri derecelerin neticesinde gidecekleri yer, kaybettikleri dereceler fazlaysa gidecekleri yer yedi kat cehennemden bir tanesidir. Kazandıkları dereceler kaybettiklerinden fazlaysa onların gidecekleri yer yedi kat cennetten bir tanesidir. Allah Teala bütün insanları mutlu etmek ister ve kanunlarını koyar. Önce Tevrat'a koymuş, sonra İncil'e koymuş, sonra da Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İncelediğimiz zaman ne görüyoruz? 7 safa, 4 tane teslim. Tevrat'ın da esasını teşkil ediyor. İncil'in de esasını teşkil ediyor. Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah-u Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, birçok insan hep kendi dininin üstün olduğunu düşünür ve başkalarını gavur diye adlandırır. Ama sevgili kardeşlerim, biz Müslümanız. Kur'an-ı Kerim indirmiş Allah-u Teala. Biz ona tabiiz. Ama bizden evvel İncil inmiş. O da Allah-u Teala'nın kitabı. Onlara Hristiyan diyoruz. Hristiyan diyoruz, onlar kafir diyoruz. İyi ama İncil'i incelediğimiz zaman 7 safa 4 teslimin, nasıl Kur'an'da 7 safa ve 4 teslim varsa orada da mevcut olduğunu görüyoruz. Daha biraz eskiye döndüğümüz zaman Tevrat'ı inceliyoruz. Bir de bakıyoruz ki 7 safa ve 4 teslim orada da var. Ve anlıyoruz ki en ufak bir itiraz edilemez standartta hepsi Allah'ın indirdiği kitaplar. İndirildikleri kişilere bakıyoruz. Adları peygamber, yani Nebi. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim. Hepsi peygamber sevgili kardeşlerim. Öyleyse biz insanlar, biz falan dinin mensubuyuz diye başka dinleri inkar etmemeliyiz. Allah Teala Hazreti Musa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Ona diyor, Tevrat'ı verdik. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Hazreti İsa'nın peygamber olduğunu söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olduğunu söylüyor. Bu dizayn içerisinde bize düşen Allah Teala'nın emrettiklerinin en güzelini gerçekleştirmek, başka bir dinin mensupları diye insanlardan nefret etmemek, onları düşman edinmemektir. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket. Evet,
1: inşallah. Anlatımız için adım bilgilerinizi elde ediyorum efendim hizmetinizde.
2: İnşallah Berhan, Allah razı olsun.
1: Hemen geçirmiş efendim.
2: İnşallah. Bir dakika burada. Tamam, hareket başladı. Ali Osman, olmadı Berhan. Ali Osman, kamera çalışmıyor.
3: Kamerayı inşallah ben abi ilk konuşmalarını bitirdikten sonra
2: başlayacaksın. Hazırmışız Berhan, tamam.
1: Hemen geçiyorum efendim.
2: İnşallah, tamam.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Efendim bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah sizlerle bir aradayız. Az sonra mutlu konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali ile inşallah sizlerle birlikte olacaklar. Ve ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretleri'ne vermek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinize inşallah sonsuz hürmet yapıyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü mutluluk konulu bu eşsiz ve yeni sohbetinizde zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerimizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
2: Allah razı olsun Berhan. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salallahu aleyhi ve sellem.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın huzurundayız. O, sizler ve biz el ele, gönül gönüle hepimiz bir aradayız. Buradan her şey çok güzel görünüyor sevgili kardeşlerim. Acaba siz de öyle mi görüyorsunuz? Aynı gözlüklerle mi bakıyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, hiç unutmayın, Allah hepinizi kesin olarak bilin ki sadece bir tek hedefe yönelik olarak yarattı. Mutlu olmanız için yarattı. Öyleyse soruyoruz, mutlu musunuz? Eğer değilseniz, o zaman Allah ile olan alışverişinizi onun emrettiği biçim ve boyutta gerçekleştirmiyorsunuz demektir. Bu ise yanlış bir olgu. Öyleyse evvela şunu bilin. Allah Teala hepinizi sever. Sizin onu sevdiğinizin belki bin katı sever. Çok sever. Ve Allah Teala hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bunun için yaratıldınız. Mutluluğu yaşamak için ve yaşadığınız mutluluk boyunca da Allah'a hep hamd etmeniz, şükretmeniz için. Zaten mutlu olduğunuz zaman size bu mutluluğu veren Allah'a şükretmek, hamd etmek sizin içinizden gelecek. Siz hep Allah'a hamd eden ve şükreden bir insan olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu değilseniz, o zaman Allah'ın kanunlarını ya bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz ama gerçekleştiremiyorsunuz demektir. Ne yazık ki insanların %90'ından fazlası Allah'ın mutluluk kanunlarını bilmemektedirler. Belki şu anda bizi ilk defa dinleyenler vardır aranızda. Onlardan başlayan bir dizayn içerisinde soruyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Bizi ilk defa dinleyenler için yabancı bir konudan bahsettik. Allah'a ulaşmak da nenin nesiymiş diye kişi düşünecek şimdi. Allah Allah. Allah'a ulaşmak ne demek yani? Yani Allah ulaşılabilir bir varlık mı? Elbette. Tek yaratıcı, altı alem yaratan, altı kainat yaratan, üç asıl, üçte karşıtı. İşte o Allah. Hepinizi yaratan. Ve sadece insan olarak sizi sadece mutlu olasınız diye yaratan, işte o Allah. İşte o Allah sizin sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sizden başka hiçbir talebi yoktur. Bunu ilk defa duyanlar, hadi canım sen de diyecekler. Allah Teala namaz kılmamızı emretmiyor mu? Emrediyor. Oruç tutmamızı emrediyor. Zikir yapmamızı, bunda biz soruyoruz, emrediyor mu? Birçoklarına göre hayır, emretmiyor. Yanılıyorsunuz. Emrediyor. Hem zikri emrediyor, hem günün yarısından daha fazla zikri emrediyor, hem de daimi zikri emrediyor. Oruç tutmayı emrediyorsa, namaz kılmayı emrediyorsa, zikir yapmayı emrediyorsa, hacca gitmeyi emrediyorsa Allah Teala, öyleyse bize bir sürü emri var. Hayır yok. Dilerseniz yapacağınız, dilemezseniz yapmayacağınız ama yaptığınız takdirde mutlaka sizi hayra ulaştıracak olan Allah'ın talepleri var sizden. Sizin için var. Allah'a sizler, sevgili kardeşlerim, hiçbir şey sağlayamazsınız. Allah'a hiçbir şekilde, siz Allah'a direkt olarak yardım etmek istediğiniz zaman ona yardım edemezsiniz. Allah'a ne bir faydanız ne bir zararınız dokunamaz. Ama sizin birbirinizle olan ilişkilerinizde Allah'a faydalı olabilirsiniz. İkisinin arasında ne fark var ki diyeceksiniz. Birçoğunuz öyle diyecek. Çok fark var. Sevgili kardeşlerim, eğer siz bir başkasına bir fayda sağlarsanız, ona bir iyilikte bulunursanız, onun mutlu olmasını sağlayacak olan bir güzel davranışta, bir gönül almada bulunursanız, bir güzel söz söylerseniz, o kişiyi mutlu etmiş olursunuz. Allah'a da böylece yardım etmiş olursunuz. Başkalarına verebildiğiniz en küçük bir huzur, mutluluk, başkasına sağladığınız bir memnuniyet, Allah'a karşı yapılmış bir iyiliktir. Öyleyse Allah'a direkt olarak bir iyilik, bir kötülük yapamazsınız ama başka insanlara yaptığınız her güzel davranış Allah'a bir iyiliktir. Ne zaman başka insanların kalbini kırıyorsunuz, kırıyorsanız, ne zaman nefsinizin esiri oluyorsanız, nefsinizin afetlerinin ve benim diyorsanız ve insanlara fayda değil zarar veriyorsanız, o zaman dolaylı olarak Allah'a zarar verirsiniz, dolaylı olarak fayda sağlarsınız. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz, Allah'a kendinize fayda sağladığınız için Allah'a da fayda sağlarsınız. Aslında Allah'a ulaşan şey sizin yaptığınız güzelliklerdir. Allah için siz mutlaka saadete ulaşması lazım gelen birisiniz. Allah isteseydi hepinizi mutlak saadete ulaştırırdı. Ama o zaman da hayatın tadı kalmazdı. İşte Allah Teala'nın melek adını verdiği mahlukları, nefsleri yok. Nefsleriyle bir kavga içinde, bir mücadele içinde değiller. Nefslerin afetlerini yok edip de faziletleri nefslerin afetlerinin yerine yerleştirmek diye bir mecburiyetleri yok. Mutlulukları da ona bağlı değil. Cehennemde de vazifeli kılmış meleklerini, cennette de vazifeli kılmış. Cennettekiler de şikayetsiz, cehennemdekiler de. Cennettekiler de mutlu, cehennemdekiler de. Çünkü oraya göre yaratılmışlar. Kendi alemlerinde, kendi vatanlarında yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin mutlu olmasını istiyor. Ve mutluluk İslam'ın 5 şartını yerine getirmekten geçmiyor. Onlar sadece mutluluğunuzun bir vasıtası. Hayatınız boyunca İslam'ın 5 tane şartını, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bütün gönlünüzce 80 sene yaşasınız, 65 senede sorumlu olduğunuz süreç 15 yaşın üzerinde başlar. 65 senede İslam'ın 5 şartını yerine getirmiş olsanız ama Allah'a ulaşmayı dilemeseniz, böyle bir talebiniz olmasa, çoğunuz kurtulacağınızı zannedersiniz. Çünkü size göre kim İslam'ın 5 tane şartını yaparsa, İslam Allah'a teslim olmak demektir. 5 tane şartı vardır. Ben bu 5 şartın hepsini yapıyorum. Öyleyse ben Allah'a teslimim. Gideceğim yerde mutlaka cennettir. Bakalım Allah Teala beni hangi cennetine alacak diye düşünüyorsanız çok aldanırsınız sevgili kardeşlerim. İblis bütün Kur'an-ı Kerim'i insanları unutturmuş. Bu 5 tane şartı temel addettirmiş. Dikkat edin. Hepsi araçtır. Vasıtadır. Hiçbirisi amaç değildir, gaye değildir. Gaye Allah'a aksiyonlarınız açısından, efaliniz açısından, fiilleriniz açısından gaye Allah'a teslim olmaktır. Ruhunuzu Allah'a teslim etmektir, fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmektir, nefsinizi Allah'a teslim etmektir, iradenizi Allah'a teslim etmektir. Böylece daha çok, daha çok, daha çok ve en çok mutlu olmaktır. Sevgili kardeşlerim, kesintisiz bir mutluluk var mıdır dünya hayatında? Vardır. Ulaşanlar bilirler ki vardır. Ne zaman ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi, özellikle bu sonuncusu, iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sonsuz bir mutluluğun içindesiniz. Ama sonsuz bir dünya saadeti daha evvelden başlamaz mı? Evet, daha evvelden başlar. Daha fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra ulaştığınız daimi zikir noktasında siz dünya saadetinin bütününü elde edersiniz. Daimi zikre ulaşan herkes dünya saadetinin bütününü elde eder. Ama bunun en üstün idraki iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman oluşur. Öyleyse Allah Teala sizden ruhunuzu da veçinizi de nefsinizi de iradenizi de Allah'a teslim etmenizi istiyor. Niçin istiyor? Farz kılmış üzerinize. Çünkü sizin mutluluğunuz buna bağlı. Sevgili kardeşlerim, mutluluk açısından meselemize baktığımız zaman madde bir, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız ne cennet saadetine ne dünya saadetine hiçbir şekilde ulaşamazsınız. Ve ne yazık ki gideceğiniz yer kesin olarak cehennemdir. Öyleyse dikkat edin. İblis sizi, şeytan sizi hep aldatır. Der ki sen aldırma onun söylediklerine. Sen İslam'ın 5 tane şartını yaptın mı? Tamamdır. Ama Allah Teala diyor ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız gideceğiniz yer kazandığınız dereceler itibariyle cehennemdir diyor. Kurtuluşunuz yoktur diyor. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Bunu hatırlatmaktan muradımız ne? Sizi mutluluğun kapısından, eşiğinden içeriye çekebilmek. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, zor bir şey mi söylediğim? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bir dilek. Cennete girmeyi istiyor musunuz? Hepiniz istiyorsunuz. İstemeyen bir insan düşünemiyorum. Peki dersem ki size bir sır versem, sadece bir dilekle Allah'ın cennetine, birinci kat cennete mutlaka girebilirsiniz. Sadece
1: sadece bir tek dilekle Allah'ın evliyası olabilirsiniz. Üçüncü kat cennetin sahibi olabilirsiniz. Dünya saadetinin yarısının da sahibi olabilirsiniz desem, bana inanır mısınız? Beni ilk defa dinleyen sevgili kardeşlerim, sizin mutluluğunuz için varız. Eğer insanlar bu kadar mutsuzsa, ahlak bu kadar bozulduysa, hep asık suratlı insanlar dolaşıyorsa ortalıkta, her tarafta haklar çiğneniyorsa, arkasında sadece Allah'ın güzelliklerini unutmak var. Unutulmuş her şey. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabenin yaşadığı bütün güzellikler unutulmuş. Onlar 7. kat cennetin ve dünya saadetinin en üst noktasının, şahikasının sahibi oldular. 14 asır evvel sahabe adını verdiklerimiz. Peki siz sahip olmak istemez misiniz? Öyleyse Kur'an'daki İslam 7 safhadan oluşuyor. 1. safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsunuz. O zaman saadeti unutun. Saadet sizin için geçerli değil. Hiçbir şekilde ne cennet saadetinin ne dünya saadetinin sahibi olamazsınız. Şimdiye kadar kendi aklınızın emrettiği istikamette yaşadınız. Asıl ifadesiyle şeytanın nefsinizin afetlerine size hiç çaktırmadan hakimiyet kurduğu bir zemin üzerinde yaşadınız. Ve bugüne kadar yaşadınız. Bu söylediklerimi hiç işitmeden yaşadınız. Mutlu musunuz? Evvela kendini mutlu sananlardan birisi misiniz? Şöyle bakar insan kendisine, ya ben geçimimi temin edecek kadar para kazanıyorum hamdolsun. Öyleyse ben mutluyumdur herhalde diye düşünürsünüz. Mutluluğun bir tarifi var mı size göre sevgili kardeşlerim? Acaba mutluluk nedir? Cennet mutluluğu için bir şey söylemeye gerek yok. Cennet mutluluğu herkesin malumudur. Öyleyse bu dünyada mutluluk nemene bir şeydir. Şartları var. Birinci şart, mutluluğun var yok şartı. Varsa var, yoksa yok şartı. Mutluluk devamlı bir vetiredir. Kesintisizdir. Kesintisiz bir saadet halidir. Kesintisiz bir uyum halidir. Kavgaların bitmesi halidir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kesintisiz bir memnuniyet hali, çevre şartlarının sizi hiç rahatsız etmediği bir alemde yaşama. İkinci şart, mutluluk hem iç aleminizde devamlı olacak, nefsinizle ruhunuz arasında bir uyum. Hem dış aleminizde oluşacak, çevredeki insanlarla sizin aranızda bir uyum, bir sulh ve sükun hali. Üçüncüsü de Allah'ın emirleri ve nehileri istikametinde Allah'ın emirlerine ve nehilerine uyum. Öyleyse mutluluğun üç şartı. Bir, mutluluk devamlı olacak, kesintisiz olacak. İki, üç aleminizde birden gerçekleşecek. Üç, mutluluk bir sulh ve sükun hali olacak. İç dünyanızda kavgayı bitirmiş olacaksınız. Başka insanlarla olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. Allah ile olan ilişkilerinizde kavgayı bitirmiş olacaksınız. 14 asır evvel bütün sahabe öyleydiler. Dünya mutluluğunu bütünüyle yaşadılar. 7 safhalık bir İslam basamakları dizisi içerisinde 28 basamaktan oluşuyor. 7 tane de safhadan oluşuyor. Cennet mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Dünya mutluluğu nerelerde, hangi kademeleri kapsar? Çok basit bir panoraması var bunun. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci safhadasınız. Ondan evvel kurtuluşunuz hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'ın cennetine girmeniz kesinlikle söz konusu değil. Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız. Ama Allah'a ulaşmayı dilemişseniz cehenneme girmeniz mümkün değil. Mutlaka Allah Teala sizi cennetine ulaştıracak. Madde 1. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o birinci kat cennetin sahibidir. Dünya saadeti mi? Öyle bir şey henüz yok bu kişide. Başkalarından dünya saadeti açısından bir fark taşımıyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah verdiği sözü tutacak, mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse mutlaka o benim cennetime girer. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediniz, Allah'tan 10 tane ihsan alacaksınız. Bu ihsanlardan 8 tanesi birkaç dakika içinde gerçekleşir. Ve arkasından son ikisi gerçekleşir ve 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşırsınız. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan bu 10 tane ihsanı aldığı süreç içerisinde ölürse ne olur? Allah vermiş olduğu sözü yerine getiremez. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. İki tane vaadidir Allah-u Teala'nın. Birinciyi gerçekleştiremez çünkü kişinin hayatı müsaade etmedi Allah'a ulaşmasına. Allah'a ulaşmak zamanı da içeren bir vetiredir. Yani boyutlardan bir tanesi Allah'a ulaşabilmek boyutu zamanı gerektirir. Zaman yetmedi. Kişi Allah'a ulaşamadan, daha mürşidine ulaşamadan, Allah'a doğru yola çıkamadan kişi öldü. Bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Gireceği cennet birinci kat cennettir. Dünya saadeti de hiç değişmemiştir kişinin. Başkaları nasıl yaşıyorsa o da öyle bir hayatın içinde yuvarlanıp gitmiştir. Peki bu kişi mürşidine ulaşmışsa o zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Tabi olduğu an 10 tane ihsanla bir insan Allah'ın mutlaka kendisine göstereceği mürşide tabi olduktan sonra mutlaka o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Öyleyse cennet saadetleri birbirini takip ediyor. Bu kişi Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla mürşidine ulaştı. Nedir bu ihsanlar? Allah Teala sizin üzerinize Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda onu işitir, bilir, görür ve rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli baş gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır, kulaklarınızdaki vakrayı alır, kalbinizdeki ikinliti alır. Yerine ihbat koyar Allah Teala, kalbinize ulaşır. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah'ın nurlarının girmesi için bir nur yolu açar. Huşuya ulaşırsınız. Allah size mürşidinizi gösterir. İşte 10 tane ihsanı Allah Teala'nın. O mürşide ulaştığınız zaman gene siz bir adım atacaksınız. Önce siz bir adım atmıştınız. Ne yapmıştınız? Allah'ın emri üzerine Mutlaka bana ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Bu emir üzerine Allah'a ulaşmayı dilediniz. Ne oldu o zaman? Dilediğiniz için 10 tane ihsanı aldınız. Bu ihsanları alırken ölürseniz, mürşidinize ulaşamadan ölürseniz birinci kat cennet sizin. Hiç endişeniz olmasın ki Allah'a ulaşmayı dilemişseniz mutlaka Allah Teala sizi cennetine alacaktır. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse o benim cennetime mutlak olarak girer. Ama eğer bana ulaşmayı dileyen kişi yaşarsa üçüncü kat cennetime girer. Peki 10 tane ihsanı aldınız, mürşidinize ulaştınız. Ne oldu? İkinci kat cenneti hak ettiniz. Ve 10 tane nimet aldınız o gün. Bütün günahlarınız sevaba çevrildi. Ve ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. Bu noktadan itibaren ruhunuz Allah'ın yolundayken ölürseniz ikinci kat cennet sizin olur. Ama buradaki ölüm sizin 7 seviyeden herhangi bir tanesinde olmanız halindedir. Nefsi emare kademesinde, nefsinizin kalbinde sadece %7 sizi mutluluğa ulaştıracak faktör oluşmuştur. Nefsi devami kademesinde ikinci bir %7, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 3. 4. 5. 6. 7. defa %7 nur birikimi sizi sonsuz bir huzursuzluktan, sıkıntı içinde bir hayattan %50 dünya mutluluğuna, %51 dünya mutluluğuna ulaştıracaktır. Huşuda kazandığınız %2 rahmet, 7 defa %7 fazilet birikimiyle nefsinizin kalbi %51 oranında şeytanın hakimiyetinden kurtulmuştur. Böyle bir noktada herhangi bir insandan eskiden hiç farkı olmayan siz, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamaya başladınız. Neydi saadet? Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiydi. Bitti mi? Hayır. Ama %51 oranında azaldı.

Öyleyse iç dünyanızda nefsiniz, ruhunuz arasındaki kavga %51 azalmıştır. Dış dünyanızda başka insanlarla olan anlaşmazlıklarınız gene %51 azalmıştır. Dış dünyanızda da %51 oranında mutlusunuz. Allah ile olan ilişkilerde, emirlerin işlenmesinde de %50'den daha fazla başarılısınız. Ve bu hedefe ulaşırken eğer yolda rahmetli olursa, birisi ölürse, o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetini de yolun neresinde ölmüşse o kadar yaşamıştır. Nefsi emare kademesinde ölmüşse dünya hayatındaki mutluluğu %9 seviyesindedir. %2 rahmet birikimiyle, %7 fazilet birikimi. Ve böyle ikinci defa %7 nur birikiminde ölmesi, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı defa %7 nur birikimlerinde ölmesi halinde kişinin dünya hayatındaki mutluluğu bu yüzde oranındadır. Ama bu kişi üçüncü kat değil, ikinci kat cennetin sahibidir. Ne zaman 7 tane gök katını aşar da ruh Allah'ın zatına ulaşırsa, 21. basamak, o zaman kişi 3. kat cennetin sahibi olur ve dünya saadetinin de %51'ine ulaşır. Hem iç dünyasında, hem dış dünyasında, hem de Allah ile olan ilişkilerinde. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen birisine buraya kadar garanti veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse, ben o kişiyi yaşatırsam mutlaka üçüncü kat cennetimin sahibi kılarım. Mutlaka dünya saadetinin yarısında ona kazandırırım. Ve o kişi benim evliyam olur diyor. Benim dostum olur diyor. O kişi bana da dost olur diyor. İşte Allah'ın evliyaları dediğiniz zaman hep aklınıza olağanüstü birileri gelir. O mu? Hacı Bayram Veli mi? O evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? Evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır. Hacı Ahmet Yesevi mi? Evliyadır. Yunus mu? Evliyadır. Eşref Rumi Hazretleri mi? Evliyadır. Abdülkadir Geylani Hazretleri mi? Evliyadır. Ha, insanlar diyorlar ki ha, eskiden evliyalar varmış ama bu zamanda evliya mı olunurmuş? Onlara deyin ki olunurmuş. Hem de bedavadan olunurmuş. Kim Allah'a? Allah'ın emirlerini yerine getirmek üzere ulaşmayı dilerse, o kişi bu istikamette hedefine yönelir. Ve bu hedefe mutlaka ulaşır o kişi. Allah-u Teala o kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır ve o kişiyi dostu yapar. Evveli dost demek, evliya dostlar demek. Ama evliya kelimesi dilimize tekil olarak geçmiş. Öyleyse şimdi soruyoruz, evliya olmak ister misiniz? İsteriz ama olmak mümkün değil ki. İsterseniz olmanız mümkün. Hem de başka birinin dizaynı içerisinde değil. Sizin talebinizle. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, dilediğiniz anda evliyalığı hak etmiş olursunuz. Ve sadece bunun zaman boyutu devreye girer ve Allah-u Teala sizi o

0: Hedefe ulaştırır. Kaç yılda, 10 yılda mı evliya oluruz, 20 yılda mı, 30 yılda mı? Sualler hep böyle geliyor. Hayır, 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda, nihayet 6 ayda. Ama daha fazla değil. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın söylediklerini hep unuturlar. Onlara dikkat etmezler. Başka insanların söyledikleri sözler vardır onların kafalarında. Demişler ki, sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Bize mi Allah Teala cennetini verecek? Bir defa bu söz yalan. Sahabenin 10 tanesine değil, sahabenin tamamını Allah Teala cenneti nasip kılmış. Bakın bakalım Araf suresinin 157. ayet-i kerimesine ne diyor Allah Teala? Kim o ümmi nebi resule tabi olmuşsa onların hepsinin gideceği yer altlarından ırmaklar akan cennetlerdir diyor Allah Teala. Kimlermiş bunlar? Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olanlar. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş olan herkes mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Allah'ın sözü var. Tabi olan diyor. Sahabe deyince onu hatırlayacaksınız. İşte Ali İmran 20. Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz kendimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Kimlermiş? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Nereye gideceklermiş? Araf 157 ne diyor? Cennete gireceklermiş tabi olanların hepsi. Allah Teala o sabikun el-evvelin var ya diyor secde, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir kısmı da ensara ve muhacirine tabi olanlardandı. Onların hepsi altlarından ırmaklar akan cennete gireceklerdir diyor, cennetlerime gireceklerdir diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ı hep yanınızda bilin. O sizden yana, o sizin mutluluğunuzdan yana mutlaka saadete ulaşmanızı ister. Ve sadece sizden istediği budur. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bir saadet davetiyesidir. Kur'an-ı Kerim bir saadet garantisidir. Allah Teala saadetinizi, cennet saadetinizi de, dünya saadetinizi de garanti ediyor. Allah'ın şartlarına uyum gösterdiğiniz takdirde. Ama daha kolay bir şey düşünebilir misiniz sevgili kardeşlerim? Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için Allah'ın sizi evliya yapması söz konusu. Allah'ın size üçüncü kat cenneti nasip etmesi söz konusu. Ruhunuzu Allah'a teslim etmenizi mutlaka gerçekleştirmesi söz konusu. Bu şartlar içinde sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamadınız mı? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Arkası üçüncü kat cennet, evliya olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasını yaşamak. Hayatınızın yarısı mutlu olarak geçecek. Öteki yarısını mutlu etmek için daha ötedeki safhalara tırmanmanız gerekecek. Ama bu noktaya kadar siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size namaz kılmayı sevdirecek. Zevk alacaksınız namaz kılmaktan. Allah size oruç tutmayı sevdirecek. Tabi olduğunuz gün çarşamba diyelim. Perşembe günü her perşembe tutacak olduğunuz orucu ilk defa tutacaksınız. Bakacaksınız ki bu seferki orucunuzda acıkmıyorsunuz. Bu seferki orucunuzda susamıyorsunuz. Bu nasıl bir oruç ki daha evvel de oruç tutmuşsunuzdur Ramazanlarda. Açlık ve susuzluk sizi duman etmiştir. Ama tabiiyetinizden sonra 10 tane ihsanla tabiiyetinizden sonra oruç tuttuğunuz ilk perşembe, her perşembe oruç tutacaksınız. Bakacaksınız ki hayır, acıkmıyorsunuz. Susamıyorsunuz. O zaman Allah'ın size yardım ettiği konusunda kesin bir kanaatin sahibi olacaksınız. Bu sizi coşturacak. Kendiniz yaşamışsınız. O güne kadar Ramazanlar boyunca tuttuğunuz oruçlarda her gün açlıktan kırılırken, hele içinizde sigara tiryakileri varsa, sigara içememekten mahvolurken, o perşembe günü ne sigara gelmiştir kişinin aklına, ne de yemek ne de içmek. Allah Teala ona göre yapısını değiştirmiştir kişinin. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Kur'an-ı Kerim'deki ölümle hayat arasındaki, cennetle cehennem arasındaki en büyük manayı kişi bir dilekle açtı. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemi o kişiye ebediyen kilitleyen bir dizayndır. Tabii o kişi yolundan sapmadıkça. Öyleyse kişinin Allah ile olan ilişkilerinde bir dizayn var sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu ilişkilere dikkatle baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaştığınız yer 21. basamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah 28 basamaklık bir sürecin 21 basamağını, hayır 22 basamağını garanti ediyor. Kişi Allah'ın evliyası oluyor. Dünya saadetinin yarısına sahip oluyor. Cennetlerden de 3. kat cennetin sahibi. Öyleyse cenneti istemez misiniz? Belki size cennete gitmenin çok zor bir şey olduğu söylendi. Ama Allah Teala hiç öyle söylemiyor. Sizi o kadar çok seviyor ki herkesi cennetine almak istiyor. Ama ne var ki herkes kendi iradesiyle Allah'ın cennetine girmeyi hak etmek mecburiyetinde. Bu da son derece basit bir şey. Nasıl herkes Allah'ın cennetine girmeyi istiyorsa, istediği kesinse, Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, kesinleştirdiği zaman bu dileği, o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Hiçbir etken onun cennete girmesine mani olamaz. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın cennetinin ötesi var mı? Evet. Henüz 3. kat cennetin sahibi kişi. Bundan sonra bu kişi zikrini giderek arttıracaktır. Allah Teala ona bir altın taht verecektir indi ilahide. Sonra bu kişi zahit olacaktır. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Ne zaman? Nefsinin kalbinde %50 81'den fazla aklanma olduğu zaman o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder. Fizik vücut o noktadan itibaren Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete girer. Bu noktada mutlak bir huzur vardır. Kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyor. Yasak ettiği hiçbir fiili işlemiyor. Nefsinin kalbinde hala afetler var ama onları artık o kişi dikkate almıyor. Burası fizik vücudun Allah'a teslim edildiği yerdir. Ve bu noktada dördüncü kat cennet elde edilir. Dünya saadetinin de %90'ı burada elde edilir. Bundan sonra ise bir gün kişi daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre zaten yaklaşmıştır zikri. Bir gün daimi zikre ulaşacaktır. Ulaşırsa ne olur? Daimi zikre ulaştığı zaman Allah-u Teala o kişiyi hikmet sahibi kılar. Bu dünya saadetinin %100 olduğu bir noktaya ulaştırır kişiyi. Burası o kişi için ulul elbab makamıdır. Kişi daimi zikrin sahibidir. Hikmet ehli olmuştur. Ehli hayır olmuştur. Ehli tezekkür olmuştur. Daimi zikrin sahibidir. Bu sebeple daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetlerin tamamı yok olmuştur. Yerini ruhunun hasletlerinin eşidi olan, aynı özelliklere sahip olan faziletler işgal etmiştir. Sonra bu işgalin standartlarında kişi mutluluğa ulaşmıştır. %100 nefsin kalbi Allah'ın nurlarıyla, faziletlerle dolmuştur. Bu nokta tarif ettiğimiz mutluluğun tamamen yaşandığı noktadır. Ne olmuştur? Kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Yerine faziletler gelmiştir. Ne olur gelmişse? Gelmişse afetlerin özelliği neydi? Allah'ın emirlerine mutlaka karşı gelmek, yasak ettiği fiilleri ise işlemek. Bu sebeple nefsle ruh arasında devamlı bir çatışma vardı. Ruh Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, nefs yapmak istemiyor. Ruh Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek istemiyor, nefse işlemek istiyor. Ve akla giden talepler, vücudun yapacağı bütün işlevlerde akla nefsten giden talep Allah'ın emirlerine mutlaka ters, yasaklarına da ters. Ruhtan gidense Allah'ın emirleri istikametinde, yasaklarında işlenmemesi istikametinde. Öyleyse iki kuvvet, iç dünyanızdaki nefs ve ruh devamlı birbirine çatışma halinde. Bir evrensel kavga. Çatışma varsa, kavga varsa, kaos varsa orada mutluluk yoktur. İşte mutluluğun giderek azalması ve nihayet sıfırlanması, afetlerin sıfırlanması suretiyle mutluluğun %100'e ulaşması bu sebeptedir. Daimi zikre ulaştığınız zaman nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Bütün afetler gitmiştir. Zulmani kapı devamlı kapalı kalacağı için hayatınız boyunca, oradan şeytanın karanlıkları kalbinize hiçbir şekilde giremeyeceği için artık nefsinizin kalbi şeytanın bütün ivalarına kapalıdır. Şeytan afetler olmadığı için size hiçbir tesirde bulunamaz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada ne olmuştur? Allah neyi emretmişse nefsiniz de onun yapılmasını istiyor, ruhunuz da artık. Aralarındaki kavga emirler cephesinde bitmiştir. Allah neyi yapmamanızı istiyorsa ruhunuz da onu yapmamak istiyor, nefsiniz de. Yasaklar cephesinde de sülh ve sükun iç dünyanızda sağlanmıştır. Öyleyse siz devamlı bir mutluluğun sahibisiniz iç dünyanızda. Hem emirler cephesinde sülh ve sükunu sağladınız nefsinizle ruhunuz arasında, hem de yasaklar cephesinde. Peki dış dünyanızda? Dış dünyanızda da aynı şey oldu. Siz daimi zikrin sahibi olduğunuz için, nefsinize afet kalmadığı için hiç kimseye karşı kötü davranamazsınız. İnsanlara bir kötülük yapamazsınız. Onları mutsuz etmek için hiçbir şey yapmak içinizden asla gelmez. Sadece onları mutlu etmek için varsınızdır. Öyleyse hiç kimseye kötü davranmadığınız için hiç kimsenin kalbini kıramazsınız. Bu durumda hiç kimseye bir kötülük etmeniz mümkün olmadığı için siz mutlu bir insansınız. Eğer kalplerini kırsaydınız ne olacaktı? O zaman huzursuz olacaktınız. Çünkü Allah Teala sizi cezalandıracaktı. Yetmez. O kişi sizden intikam almak isteyecekti ve fırsatını bulduğu an alacaktı. Birincide kişiye haksız davrandığınız için Allah Teala sizi cezalandırmıştı. Ruhunuzla nefsinize azap etmişti. Şimdi de başka birisi size sizin ona yaptığınız kötülüğe mukabel ederek bir kötülük yapınca nefsinize ağır geliyor. Bu da sizi üzüyor. Bunun üzerine siz de intikam almak gereğini duyuyorsunuz. İntikam aldığınız zaman yeni bir günah işlediğiniz için yeniden huzursuz oluyorsunuz. İntikam alamazsanız şuur altı birikimi, stres oluşuyor. Gene huzursuz oluyorsunuz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse başlangıçta bütün bu cephelerden huzursuz olan sizler, daimi zikre ulaştığınız zaman bu cephelerin hepsinde artık mutlu bir insansınız. Başkalarına hiçbir kötülük yapmıyorsunuz ki onları üzdüğünüz için Allah Teala sizi azaplandırsın dünyada. Hiç kimse sizden intikam almak istemiyor, intikam almak gereğini görmüyor. Çünkü bunu gerçekleştirecek olan bir fiil sizden sadır olmamış. Hiçbir zaman siz kimseden intikam almayı düşünmüyorsunuz. Çünkü intikam almalarını temin edecek olan bir davranış biçimi size hiç yansımamış. Yansımışsa sizin umurunuzda bile değil. İç dünyanızda afetler olmadığı için intikam almak sizin için mümkün değil. Ve stres oluşması da mümkün değil. Çünkü hiçbir zaman düşünemezsiniz başkasından intikam almayı. Öyleyse dış dünyanızda da kesintisiz bir mutluluğun sahibisiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde başlangıçta Allah'ın emirlerini yerine getirmiyordunuz, huzursuzdunuz. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işliyordunuz, huzursuzdunuz. Niçin işliyordunuz? Nefsinizdeki afetler bunları yaptırıyordu size şeytanın telkinleriyle. Ama şimdi nefsinizin kalbinde afetler yok. Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemiyorsunuz. Yasak ettiği fiilleri işlemediğiniz gibi Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamazlık da edemiyorsunuz. Mutlaka belki de Allah'ın emrettiğinden daha fazlasını yapmak için elinizden gelen bütün gayretleri gösteriyorsunuz. Mutlaka bütün emirleri yerine getirdiğiniz gibi daha da ötesine geçmek geliyor içinizden. Ne oldu? Allah'ın emirleri cephesinde de mutlusunuz. Yasakları cephesinde de mutlusunuz. Hepsini yerine getirdiğiniz için iç dünyanız bir sulh ve sükun dünyası olmuş. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Dış dünyanızda başka insanlarla olan kavgayı bitirmişsiniz. Allah ile olan ilişkilerinizde iblisle olan kavgayı bitirmişsiniz. Artık o size hiçbir zaman tesir edebilecek imkanın sahibi değil. Onu hiç artık dikkate almıyorsunuz. İblisi çok iyi tanımış durumdasınız. Hiçbir konuda size tesir etmesi artık mümkün değil. Ve bu şeytanın kesin yenilgisidir. ne emirler cephesinde ne yasaklar cephesinde size hiçbir tesirde bulunması artık mümkün değildir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. Böylece dört başı mamur bir mutluluğu yaşarsınız. İç dünyanızda mutlusunuz, dış dünyanızda mutlusunuz, Allah ile olan ilişkilerde mutlusunuz. Kesintisiz devamlı bir mutluluk ve kesintisiz ve devamlı bir sulh ve sükun hali nefsinizle ruhunuz arasında, sizinle dış dünyadaki insanlar arasında ve iblisin size yapabileceği bütün kötülükleri kökünden kesmeni sebebiyle iblis de sizin aranızda mutsuzluğa sebebiyet verecek hiçbir olay artık yaşanamıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu noktadan sonra sizi nefsin teslimine götürecektir. İrşada ulaştıracaktır. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve 5. kat, 6. kat ve 7. kat cennetlerinde sahibi olacaksınız. Dünya saadetiniz hep %100 devam edecek. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka sizi gelip yakalayacaktır. Ve bir daha da bırakmaz. Siz de onu bırakmazsınız. Allah da sizi bırakmaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Gökler sizin için, yerler sizin için, denizler sizin için, her şey sizin için. Ve bu her şeyin muvacihesinde mutluluk sizin için. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennetin en üst seviyelerine hem de dünya saadetinin şahikasına, zirvesine, mutlak dünya saadetine ulaştırması dileklerimizle ve dualarımızla sözlerimizi inşallah burada noktalıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve az salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmetle öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle mutluluk konulu bir eşsiz ve yeni sohbetinde daha muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Erhan. Biz de sonsuz mutluluklar dileriz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi önce söylemek bizim için bir zevk sevgili kardeşlerim. Bir mutluluk kaynağı. Sizler için varız. Allah-u Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Herkes huzur içinde yaşasın. Herkes birbirini sevsin. Ve dünya bir cennet olsun. Şeytan da istiyor ki herkes birbirinden nefret etsin. Herkes birbirine düşman olsun. Dünya bir huzursuzluk batağı olsun. Öyleyse bizler Allah'ın dostları. Bizler birbirimizi çok sevmeliyiz. Bizler birbirimize çok yakın olmalıyız. Her an görevimizin etrafımızdaki insanları mutlu etmek olduğunu hatırlamalı ve hemen gereğini gerçekleştirmeye çalışmalıyız. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey onların hepsinin mutlu olmaları. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamaları. Allahsız bir mutluluk hiçbir şekilde mümkün olamaz. Sevgili kardeşlerim, mutluluğun temelinde nefsin afetlerinin devre dışı kalması söz konusu. Nefsimizin afetlerinden ne kadar çoğunu yok edersek o kadar çok mutlu oluruz. Herkes dünyada verilen bu gezegende bir gün dünyaya gelir, hayatını yaşar ve sonunda mutlaka ölür. Bir hayat hepimiz için Allah-u Teala ne kadar ömür verirse o kadar yaşamak üzere bizlere Yüce Rabbimiz tarafından ihsan edilmiştir. Ve kanunu Allah-u Teala'nın etrafınıza mutluluk verin. Ne kadar mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu siz de yaşarsınız şeklinde. Öyleyse etrafındaki herkesi mutlu etmeye çalışan bir insan günün her saatinde belki her dakikasında derecat kazanan bir insandır. Ne yazık ki insanların arasında büyük bir kesim bu istikamette bir gayretin sahibi değil. Kendi hayatlarına dalmışlar. Ve insanları severek, insanları mutlu ederek mutlu olmayı çoktan unutmuşlar. Oysa ki mutluluğun temel kaynağı budur. Mutlu et ve mutlu ol. Sevgili kardeşlerim, biz bir kişiyiz. Ama etrafımızda yüzlerce insan söz konusu olabilir. Mevcut olabilir. Öyleyse her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını, madem ki biz yaşamak imkanının sahibiyiz, o zaman Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin değil mi sevgili kardeşlerim? Etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmamız işte söz konusu olan bu. Bütün insanlar için Allah Teala hep aynı şeyi emrediyor. Mutlu etmemizi istiyor. Allah Teala'nın kanunu etrafınızdakilerden her birine verdiğiniz mutluluk kadarını sizlerin de yaşaması. Öyleyse etrafımızdaki herkes bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır. Onları her birini ayırmaksızın birbirinden, hepsini mutlu etmeye çalışmak her şeyden daha güzel olan bir sonuca ulaştırır bizi. Madem ki etrafımızdaki insanların her birine verebildiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağız. 10 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanla 20 kişiye A kadar mutluluk veren bir insanın mutluluk seviyesi aynı olamaz. Daha çok mutluluk veren kişi kendisi daha çok mutlu olacaktır. İşte hayatımız böyle geçecek sevgili kardeşlerim. Hayat Allah-u Teala'nın bizlere verdiği bir imkandır. Dünya bizi iki ayrı hedefe götürebilecek olan bir davranış biçimleri dizisinin sonucuna bağlıdır. Eğer kazandığımız dereceler kaybettiğimiz derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Eğer kaybettiğimiz dereceler kazandığımız derecelerden fazlaysa gideceğimiz yer cehennemdir. O zaman sevgili kardeşlerim, bir taraftan bu sonuç standartları arasındaki büyük farklılığı, birinin sonsuz bir mutluluğu, ikincisinin sonsuz bir mutsuzluğu kapsadığını görerek değerlendirmeliyiz. Ve bu sonsuza kadar devam edebilecek olan bir gelecek hayatımızdır. Ama insanın dünya hayatını da mutlulukla geçirmesi söz konusudur. Hedef alınmalıdır. Çok kolay. Eğer hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, hep bunun için yaşarsanız ve gayretlerinizin bu istikamette oluşu Allah-u Teala tarafından bilinmektedir. Bu sebeple devamlı derecat kazanan bir insan olursunuz. Daha dereceleriniz, kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aştığı andan itibaren siz bir cennetlik insan olursunuz. Bütün insanlar için Allah'ın cennetine girmek hedef olmalıdır. Sevgili kardeşlerim, yaşamak Allah-u Teala'nın bize verdiği bir imkandır. Bu imkanı iyi değerlendirelim. Hep etrafımızdaki insanları mutlu etmeye çalışarak bunu başardıkça biz mutlu olmalıyız. Ve bu imkan herkese Allah Teala tarafından verilmiştir. Kim bir başkasına A kadar mutluluk verebilirse A kadar mutluluk kendisi de yaşar. Ama biz bir kişiyiz. Etrafımızda mutluluk verebileceğimiz 20 kişi varsa ki bunun sayısı çok daha fazla arttırılabilir. 20 kat mutluluğu yaşayabiliriz. Bütün insanlar için yapılması lazım gelen en güzel şey, her zaman etrafında insanlar bulunacağı cihetle onları mutlu etmektir. Ve aslında her birine verdiği mutluluğun aynını kendisinin yaşamasıdır. Öyleyse hepimiz için geniş spektrumlu bir imkan her zaman söz konusu. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için hedef daima bu olmalıdır. Başkalarına verdiğimiz her mutluluk, bizim de aynı seviyede mutlu olmamızı gerektirdiğine göre, etrafımızda da çok insan her zaman bulunduğu cihetle ne kaybederiz sevgili kardeşlerim? Her birini mutlu etmeye çalışsak, mutlu edebildiğimiz ölçüde biz mutlu olsak, işte burada konunun negatif tarafına da yaklaşalım. Etrafımızdaki insanlara ne kadar mutsuzluk ve huzursuzluk verirsek, davranış biçimlerimiz başkalarını üzen, onları mutsuz eden, onları huzursuz eden özellikler taşıyorsa, biz kaybedenlerden oluruz. Bu kaybedenlerden olmak evvela dünyada mutluluğu kaybetmek istikametinde geçerlidir. Çünkü insanlar eğer başkalarına kötü davranırlarsa, kötülük ederlerse, davranış biçimleri başkalarını üzer hüviyetteyse, o zaman onlar devamlı derecat kaybedeceklerdir. Evvela başkalarına verdikleri mutsuzluğun aynını Allah onlara da mutlaka yaşatacaktır. İç dünyalarında bir pişmanlık hissi mutlaka yerlerine oturacaktır. Ve huzursuzluk onların temel hisleri olacaktır. Ama devrede Allah varsa, eğer bizler Allah için yaşıyorsak, o zaman bunun dünya üzerindeki göstergesi başka insanlar için yaşamaktır. Başka insanları mutlu etmeye çalışmaktır. Huzur içinde bir dünya hayatı başkalarına huzur ulaştırdığınız sürece geçerlidir. Öyleyse her şeyden evvel sevmeyi öğrenmeliyiz. İnsanları sevmeliyiz. Onlara ulaştırdığımız her güzel davranış onları mutlu ederken bizi de mutlu edecektir. Şeytansa bütün insanların birbirine düşman olmasını, birbirine kötülük yapmasını ve böylece karşı tarafında kendisine kötülük yapandan hınç almak için, intikam almak için harekete geçmesini sağlamaya çalışır. Böylece A ve'ye kötü davranmışsa B de A'ya kötü davranacaktır. Ama B de A'ya kötü davrandığı için A da B'ye kötü davranacaktır. Her karşıya ulaşan kötü davranış oradan da bir kötü davranışın geri dönmesine sebebiyet verecektir. Öyleyse bu insanlar bir ömür boyu böyle devam ederlerse huzursuz ve mutsuz bir dünya hayatı yaşamak mecburiyetindedirler. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Bir de konunun ölümden sonraki sonsuza kadar devam eden fonksiyonel yapısı var. O noktadan olaylara göz gezdirdiğimiz zaman ya cennet hayatı ya da cehennem hayatı mutlaka bizlerin hayatı olacak. O zaman sonsuza kadar Allah'ın cennetlerinden birinde mutluluğu yaşamak varken neden başkalarına kötü davranalım da Allah Teala da bizi cehenneme göndersin? Sevgili kardeşlerim, akılcı bir hedef tayini değil bu tabii. Böyle bir dizayn, yani kişinin negatif bir davranış biçimleri dizisini kendisine hedef edinmesi, öyle bir hususu gerçekleştirmesi, ondan başkasına ulaşan şeylerin diğerlerini üzen hedef tayinleri olması, o kişinin her yaptığı kötülüğün arkasından aynı miktarda huzursuzluğu yaşamasını gerektireceği için, Allah'ın kanunu bu olduğu için, kişi başkalarını huzursuz eder, tamam, ama bunun neticesi olarak her yaptığı kötülüğün karşılığını vicdan azabı olarak çeker. Öyleyse insanların davranış biçimindeki kötülüklere göre hem her kötülüğün arkasından kişinin vicdan azabı duyması söz konusu, hem de konunun karşı tarafın davranışlarına bağlı olan tarafı da var. O kişi ondan intikam almak isteyecektir. Ve alması da ona Allah-u Teala tarafından verilen bir haktır. Bunun adına Allah-u Teala kısas diyor. Öyleyse başka insanlara mutsuzluk verecek davranışlarımız, onların da bize mutsuzluk verecek olan davranışlarla karşılık vermesine her zaman neden olabilir, sebep olabilir. Şimdi madalyonun öbür tarafını düşünelim. Başkaları bize kötü davranıyorlar. Ama biz onların bütün kötü davranışlarına rağmen onları hep güzel davranışlarla cevap veriyorsak, o kişi bize kötü davrandığı için derecat kaybedecektir. Ama biz o kişi bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Yetmez. Bu madalyonun birinci tarafı. Biz Allah-u Teala'nın bize emrettiğini yapacağımız için bize kötülük yapana iyilik edeceğiz. Onları mutlu etmeye çalışacağız. Böyle bir dizayn Allah-u Teala tarafından içimize sindirilmişse, bir, onlar bize kötü davrandığı için derecat kaybedeceklerdir. Fakat biz, onlar bize kötü davrandığı için derecat kazanacağız. Madde bir, bir kenara koyalım bunu. Madde iki, bizim davranış biçimimiz her zaman etrafımızdaki herkese en güzel davranışları sergilemek şeklinde olmalı. Eğer öyleyse biz kendi davranışlarımız sebebiyle de derecat kazanacağız. Ne olur? Eğer davranış biçimlerimiz, bizim davranış biçimlerimiz bize derecat kazandırıyorsa, başkalarının bize karşı yanlış davranışları da bize ayrıca derecat kazandırıyorsa, biz hep derecat kazanan bir insan oluruz sevgili kardeşlerim. Bu ise bütün insanlar için aynı hedefi ifade eder. Burada mutluluk söz konusu sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği şey başka insanları mutlu etmektir. Böylece de o kişinin iki ayrı cepheden kazancı olur. Bir, o kişi derecat kazanır. Yani kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olması sebebiyle gideceği yer cennet olur. Hem de kazandığı her derecatta o davranış biçimi güzel bir davranış biçimi olduğu için o derecatı kazanmıştır. O kişi hep Allah-u Teala tarafından mutluluğu kendisine yaşatılan bir insan olur. Hepimiz için sevgili kardeşlerim olması lazım gelen şey başkalarını mutlu etmektir. Bu felsefeyi hiç unutmamalıyız. Mutlu et ve mutlu ol. Kim başkalarına kötü davranışlarda bulunursa, onları üzen davranışlarda, huzursuz eden davranışlarda bulunursa, karşı taraf üzülecektir. Ama Allah Teala bu kişi başkasını üzdüğü için ona huzursuzluk verecektir. Kişi huzursuzluğu yaşayacaktır. Ve mutlu olamayacaktır. Öyleyse tam bir neka küfte, oka ekmek felsefesi. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanlara mutluluk verip de Allah-u Teala onları mutlu ettiğimiz için bize mutluluk vereceği için mutluluğu yaşamak söz konusuyken neden başka insanları huzursuz edelim de biz de huzursuz olalım? Mantıklı bir şey mi bu sevgili kardeşlerim? Şüphesiz ki hayır. Görevimiz mutlu olmak. Öyleyse yapmamız lazım gelen şey başkalarına ulaştırabileceğimiz her mutluluğun karşılığını Allah-u Teala bize de yaşatacağı için, pozitif olarak, mutluluk olarak yaşatacağı için etrafımızda ne kadar çok insan varsa ve bu insanların her birine ne kadar çok mutluluk ulaştırabiliyorsak, onların her birini ne kadar mutlu edebiliyorsak, bunu her birinde onlara verdiğimiz mutluluk kadar yaşamak imkanı bizde olduğuna göre ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsek o kadar çok mutlu oluruz. İşte bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bu gezegen bir mutluluk dünyası olabilir. Ama şeytan boş durmayacaktır. İnsanların bize karşı yapabilecekleri yanlış, bizi üzen davranışları hedef olarak şeytan devamlı olarak bizden onlardan intikam almamızı isteyecektir. Peki intikam aldığımız zaman biz kaybetmiş olmuyor muyuz? Sevgili arkadaşlarım, her kötü davranışın bir derecat kaybetmesi mutlaka söz konusudur. Ama karşı taraf bize bir kötülük etmişse, bizim o kötülük sebebiyle kazandığımız dereceler var. O kazandığımız derecelerden daha fazlasını biz onlara tatbik edersek, biz kaybetmiş oluruz. Ama neden öyle yapalım ki kardeşlerim? Bizim yapmamız lazım gelen şey bize iyilik edenlere iyilik etmek olduğu gibi kötülük edenlere de kötülük etmemek şeklinde tecelli etmelidir. Allah'a yakın olanlar her geçen gün bu istikametteki davranışlarını daha ötelere taşırlar. Zikir seviyeleri arttıkça başkalarını daha az mutsuz eden ya da asıl ifadesiyle başkalarını daha çok mutlu eden bir insan hüviyetine gireceklerdir. Bu ise onların devamlı olarak mutlu olmasına sebebiyet verir. Kime hangi ölçüde mutluluk verebilirseniz aynı mutluluğu Allah-u Teala size de yaşatır. Aynı zamanda derecat kazanırsınız. Derecat kazanmak önemli mi? Gayet tabii önemli. Çünkü bir insanın cennete veya cehenneme girişi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına veya kaybettiği derecelerin kazandığı derecelerden fazla olmasına bağlıdır. Bütün insanlar için ya kazanılan dereceler fazladır, o kişi cennete girecektir. Ya da kaybedilen dereceler fazladır, o kişi cehenneme girecektir. Sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatı ne kadar sürer? 100 sene sürdüğünü düşünsek, 200 sene sürdüğünü düşünsek, böyle bir şey olmaz, 200 sene olamaz ama normal hayat seviyesi biz insanlar arasında 60-70 yıl hüviyetinde görünüyor. Öyleyse bu süreç içinde bir insan hep başkalarını mutlu edecek istikamette bir davranış biçimleri dizisinin sahibi olmuşsa, o zaman böyle bir insan için bir sonuç çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala onun mutlu olmasını isteyen bir muhteva içindedir. Allah Teala'nın istediği buysa biz de bunu yapmakla hem derecat kazanarak cennetimizi garanti altına alıyorsak hem de yaptığımız o güzel davranışla etrafımızdaki o kişiyi mutlu ediyorsak, o zaman yapmamız lazım gelen şey sadece bu değil mi sevgili kardeşlerim? Mutlu ederek mutlu olmak, mutlu ederek ölümden sonraki hayatta sonsuza kadar cennette olmak. İşte olay bu kadar basit. Bir taraftan bu işi kendi cephemizden ölçersek, başkalarına ne kadar mutluluk verebilirsek o kadar çok derecat kazanırız. Başka insanların bize davranışları açısından değerlendirirsek, biz başkalarına güzel davranışlarla davrandığımız zaman, onları mutlu edecek şeyler yaptığımız zaman, galip bir ihtimalle onlardan da bize bizi mutlu edecek şeylerin davranış biçimlerinin geri dönmesi söz konusudur. Bunun haricinde de hala cereyan edemez mi? Edebilir. Ama onların seviyesi çok düşüktür, çok az olarak cereyan eder. Çünkü insanlarda genel çerçeve itibariyle kendisine güzel davranan kişiye güzel davranma, sempati sahibi olma ağır basar. Kötü davranan birine de kötü davranmak ağır basar. Aksi mümkün değil midir? Mümkündür. Bazı insanlar vardır ki kendilerine kötü davranan insanlara da güzel davranırlar. Bazı insanlar vardır ki kendileri herkese kötülük yaptıkları için başkaları kendilerine güzel davransa da onlara kötü davranmaya devam ederler. Bunlardan bir tanesi devamlı derecat kazanan insandır. Başkaları kendisine iyi davransa da ona iyi davrananlar derecat kazandırır böyle bir olay. Başkaları kendilerine kötü davransa da onlara gene iyi davranışlarla davranan ve bu sebeple de devamlı derecat kazanan insanlar olabilirler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, acaba niçin Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de üçü de Allah-u Teala'nın indirdiği kitaptır? Üçü de mukaddes kitaptır. Her birisi bir peygamberin kitabıdır. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Hepsini inceledik ve gördük ki 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'inde esasını teşkil ediyor. Hepsi Allah Teala tarafından indirilmiş. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda dünya sulhunun kurulması bu fonksiyonel yapıya bağlı. Eğer biz insanlar idrak edersek ki Musevilerin kitabı olan Tevrat da, Hristiyanların kitabı olan İncil de Müslümanların, biz Müslümanların kitabı olan

Hepimiz onlarla karşılaştığımız zaman bizim sizlere verdiğimiz 7 Safa ve 4 Teslim'i Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an-ı Kerim'de de işaretleyen o küçücük kitabımız size çok şeyler sağlar. Musevilere gittiğiniz zaman onlara Allah'ın Tevrat'tan işaret ettiği 7 Safa ve 4 Teslim'i anlatmanız söz konusu olur. Hristiyanlara gittiğiniz zaman Allah Teala'nın onlara İncil'den verdiği 7 Safa ve 4 Teslim'i onlara öğretmeniz söz konusu olur. Müslümanlar zaten sizin gibi Kur'an-ı Kerim'i kitap edinmişlerdir. Ama konunun hüzün verici tarafı Kur'an-ı Kerim'in asli hükümleri devre dışı kalmıştır. İşte bugün sevgili kardeşlerim, din adamlarımız İslam'ın 5 şartıyla hareket ediyorlar. Ve en hazin tarafı konunun İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannetmeleri. Namaz kılmak da farzdır, oruç tutmak da farzdır, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de farzdır. Ama olay burada bitmiyor sevgili kardeşlerimiz. Dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Böyle İslam'ın 5 şartı bana yeterli diyen insanlara biz sorarız. Güzel. Ay Allah razı olsun kardeşim. Ama sana bir şey sormak istiyorum ben. Bizim dinimizin adı İslam dini değil mi? Ben öyle biliyorum. İslam dini biliyorum. Sen ne diyorsun bu işe? Eğer İslam dini ise bunun manası teslim olan demek. İslam olan kişi Allah'a teslim olan kişi. Şimdi bana söyleyebilir misin? Sen neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Böyle bir sualle yaklaştığınız kişinin size cevap verememesi normal bir olaydır. Ama siz ilmi din hocalarından almadınız. İlmi bizden aldınız. Biz ise Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Allah'tan aldık. Özellikle Allah Teala bu İki kelimeyi 3 defa söyletti bize. Şimdi. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala ne istiyor? Herkesin mutlu olmasını. Biz başkalarını mutlu edebildiğimiz sürece onlara verdiğimiz mutluluğun aynını, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah Teala bize yaşatır. Yeter mi? Yetmez. Bir insan başkalarına huzursuzluk veriyorsa, o zaman Allah Teala onlara da aynı huzursuzluğu yaşatır. Cennetle cehennem konunun nihai tarafı, sona ulaştıran tarafı. Ama Allah Teala'nın kanunları adaleti bütün boyutlarıyla aksettirir. Kim başkalarına ne kadar kötülük yaparsa Allah ona o kadar huzursuzluk verir. Kim başkalarına ne kadar mutluluk vermişse, başkalarını ne kadar mutlu etmişse Allah Teala o kişinin de her birine verdiği mutluluk kadar mutlu olmasını sağlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın kurduğu kanunlar, ortaya koyduğu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de indirildiği sırasıyla bu esaslar aynen yer almışsa, değişmiyorsa Allah'a ulaşmayı dinlemek, mürşide tabiiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin Allah'a teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek

7 tane Safa ve hepsi farz. Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dilese ve ölse gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşide tabi olduğu zaman ölse ikinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Ruhunu Allah'a ulaştırarak ölse ermiş evliya olur, üçüncü kat cennetin sahibidir. Fizik bedenini teslim ederek ölse dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah-u Teala'ya teslim ederek ölse beşinci kat cennetin sahibidir. Muhlis olarak ölse altıncı kat cennetin sahibidir. İradesini Allah'a teslim ederek ölse yedinci kat cennetin sahibidir. Allah-u Teala abesle iştigal etmez. Allah-u Teala kanunlarını koyar. İnsanlar dilerlerse kanunlara itaat ederler, cennete girerler. Dilerlerse kanunlara itaat etmezler. Ama o zaman da gidecekleri yer cehennemdir. Allah'ın kanunları sadece değişmemek değil, onun ötesinde suçluyu cezalandırmak cehennem. Suçsuz olan Allah'ın sevgisini hak eden insanları da cennete ulaştırmak şeklinde tecelli eder. O zaman sevgili kardeşlerim, hepimiz için Allah Teala'nın bir dizaynı söz konusu. O diyor ki seviniz, nefret etmeyiniz, sevdiriniz, nefret ettirmeyiniz. Öyleyse bu Allah Teala'nın bu emrini hiç unutmayacağız. Bizim görevimiz etrafımızdaki insanları sevmek olmalı. Ve başka insanları da birbirine sevdirmek olmalı. Böyle yaptığımız takdirde her zaman kazanan biz oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala bu istikamette hepimize en güzelini vermek için her zaman hazırdır. O herkesin cennete girmesini ister. Herkesin mutlu olmasını ister. Huzur içinde bir dünya hayatı yaşamasını ister. Ve sonsuza kadar cennette olmasını ister. Ama serbest iradesiyle dilediğini yapmak imkanına sahip olan insanlar ne yazık ki büyük kısmı cennete, cehenneme girecek olan bir özellik taşıyor. İnsanların serbest iradesi şeytanın onlara olan tesiriyle negatif taraflarını ağır bastırarak onların kaybettiği derecelerin daha fazla olmasını sağlıyor. Bu ise onların cennete girememesini oluşturuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'dan hepinizin Allah'ın cennetine girmesini dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere, yani Allah'ın dostlarına hitap etmek bizim için her zaman zevklerin en büyüğüdür sevgili kardeşlerim. Hepinizin ama hepinizin kalbimizde ayrı bir yeriniz var. Hepinizi çok mu çok seviyoruz. O sevgi ailesinin içinde varız. Allah için sevmek. Sevin. Allah için sevin. Allah için en güzeli yaşayın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanları Allah'a kul olmaları için asıl ifadesiyle her kullukta biraz daha mutlu olmaları için yaratmış. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu olarak doğarsınız. Her sene bir takım musibetlerle imtihana çekilirsiniz. Allah Teala'nın buradaki muradı musibetlere karşı nasıl mukabele ediyorsunuz? Onlarla karşılaştığınız zaman, sizi üzen bir takım aksiliklerle karşılaştığınız zaman ne yapıyorsunuz? Sakat kötürüm çocuk doğuruyor annelerden biri ve Allah'a diyor ki, ya Rabbi, bu belayı benim başıma niçin verdin? Neden Ayşe'ye, Fatma'ya değil de bana verdin bu belayı? Bir diğer hanıma da Allah Teala aynı standartlarda bir çocuk veriyor. O da Allah Teala'ya şükrediyor. Diyor ki, ya Rabbi, bu çocuk hasta. Biliyorum ki sen bana bu çocuğu nasip kılmakla beni imtihan ediyorsun. Acaba senin bana verdiklerine nasıl mukabele ediyorum diye. Ben biliyorum ki, ey yüce Allah'ım, sen bana bu çocuğu, hayatımı ona hasredeyim, bir annenin evladına karşı olan vazifelerinin ne olduğunu en güzel şekilde tatbik sahasına koyayım. Hayatımı ona bakmaya hasredeyim. Ve sen benim onun için yaptıklarımdan hoşnut olasın, razı olasın. Ben senin bana verdiğin bu çocuktan razıyım. Onun bana sadece hayır için verildiğine kesin olarak inanıyorum. Ben bu çocuğa hayatımı hasretmek üzere vazifeli kılındım senin tarafından. Öyleyse onu başkalarına örnek olacak bir biçimde bakmakla mükellefim. Sen bana dereceler kazandırmak için, bana cenneti nasip kılmak için beni bir çocuk verdin. Ben senin bu lütfuna nail olmaya, layık olmaya çalışacağım. İşte iki tane kadın. İkisi arasındaki farkı görebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Mukayeseleri, karşılaştırmaları, herkes kendi nefsinin dizaynı içerisinde gerçekleştirir. Bu dizayna da dikkatle bakın. Orada her zaman insanlar yanılabilir. Allah'ın biz insanları her sene birkaç defa musibetle imtihan ederiz ifadesine dikkat edin. İmtihanınızı Allah'ın sizi seçmesi dolayısıyla hayra ait bir müessese kabul edin.
Ve her imtihan hayra açılan bir kapıdır. Allah Teala her imtihanıyla sizin musibetler karşısında ne yapacağınızı size göstermek üzere sizlere bir kapı açar. Her musibet bu konuda bir kapıdır. Her an bir takım imtihanlarla herkes karşılaşacaktır. Bu eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. Hayatınızın bir parçasıdır. Onları mutsuzluğunun belirtileri olarak sakın düşünmeyin. Allah Teala diyor ki kısas, kıtal, affedersiniz yani savaş size kerih gelse de sizden evvelkilere yazıldığı gibi üzerinize yazıldı. Öyle olaylar vardır ki siz onlardan hoşlanmazsınız ama onlar hayırdır. Öyle olaylar vardır ki sizin hoşunuza gider ama onlar şerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hayır nedir, şer nedir? Bu müesseseyi yerlerine oturttuğumuz zaman şunu görüyoruz ki derecat kazandıran bütün olaylar hayırdır. Derecat kaybettiren bütün olaylar da şerdir. Nerede bir insan zulüm yaparsa, ister başkasına zulmetsin, ister kendisine zulmetsin, derecat kaybeder. Bu şerdir. Bir insan başka birisine bir kötülük eder, bu sebeple derecat kaybeder. Ama kötülük etmesi sebebiyle kul hakkı doğmuştur. Onun kaybettiği derecatı karşı taraf birebir pozitif dereceler olarak kazanır. Öyleyse ne olmuştur? Biri ötekine kötülük etmiştir, zulmetmiştir, şer işlemiştir. Diğeri bu şer sebebiyle hayra muhatap olmuştur. Derecat kazanmıştır. Kendisine yapılan kötülük sebebiyle derecat kazanmıştır. İşte birisinin herhangi bir şeyini çalan bir hırsız düşünün. Bu hırsız bir şey çalıyor. Çaldığını satacak, araba çalmış onunla gezecek veya başka bir şeyler yapacak. Ama hırsız çaldığı şey kendisine dünyada menfaat temin edeceği için memnun. Seviniyor. Ama sevindiği şey derecat kaybettiği bir olay, yani şer. Tam ayete uygun bir sonuç. Öbür taraftan malı çalınan kişi şöyle düşünüyor. Ben bu parayı, ben bu arabayı haram parayla almadım. Ben çalıştım, çabaladım. Para vererek bu arabayı kazandım. Helal parayı vererek bu arabayı satın aldım. Ve şimdi arabam çalındı. Bu Allah'tan reva mı diye üzülüyor. Herkes üzülür arabası çalındığı zaman. Ama olayın manevi yönüne baktığımız zaman hırsız arabayı çaldığı için derecat kaybediyor. Yani şerre ulaşıyor yaptığı iş. Şerri derecat olarak ödüyor. Diğer tarafsa hırsızın kaybettiği derecatı kazanıyor. Yani hırsızın arabasını çalması dolayısıyla hayra ulaşıyor. Sevgili kardeşlerim, o zaman burada çok açık bir olay var. Allah Teala öyle olaylar vardır ki siz ona üzülürsünüz ama sizin için hayırdır diyor. Arabası çalınan kişinin durumu, arabası çalınmış üzülüyor. Aslında derecat kazanmış, onun için bir hayır. Öyle olaylar vardır ki siz ona sevinirsiniz. Oysa ki o şerdir diyor Allah Teala hırsızın durumu. Hırsız seviniyor arabayı çalmış diye.
ama aslında derecat kaybediyor, şerre seviniyor. Sevgili kardeşlerim, biz sizin hep hayırlarda yarışanlar olmanız için dua ederiz Allah-u Teala'ya. Hep en güzele ulaşmanız için dua ederiz. Mutlu olmanız için dua ederiz. Hepiniz için dua ederiz. Hepiniz bizim can kardeşlerimizsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bir dini eğitim alanlar, yanlış bir eğitimle eğitildiniz. Allah'ın Kur'an gerçekleri değil, insanların yazdığı kitaplardan dininizi öğrendiniz. Ve Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Dilemiyorsunuz. O zaman Allah Teala diyor ki, biz onları onların ilimleri üzere talayette bırakırız. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah'ın standartlarında o kişi kördür, sağırdır ve dilsizdir. Herkes yola kör, sağır ve dilsiz olarak mı gelir? Hayır. Ama ona tebligat yapılacaktır. Ona tebliğ edilecektir. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsen, gideceğin yer cehennem olur. Hem bu dünyayı kendine zindan edersin, bu dünyada huzursuz, sıkıntılı bir hayat geçirirsin, hem de geleceğin kapkaranlık olur. Gelecekte, yani kıyametten sonra gideceğin yer cehennem olur. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ın son indirdiği bir kelimesi bile değiştirilememiş olan Kur'an'ın temel dizaynı içerisinde Allah'ın gerçeklerini Kur'an'da arayacak yerde insanların asırlar boyu yazdığı kitaplarda sonucu arıyorlar. O kitaplarda ne yazık ki Allah'ın öğretisini değil, o kişilerin gönüllerinde yatanı ifade ediyor. Ve böylece bir kavramlar kargaşası dini istila etmiş durumda. Şurası Allah-u Teala'nın kesin gerçeğidir ki bütün insanları cehennemden kurtarabilecek olan ilim Kur'an'ın ilmidir. Bütün yazılan yazılar netice itibariyle Kur'an'ın bir açıklamasını ifade eder herhangi bir açıdan. Ve İblisi düşünün, yani şeytanı. Ne diyor Allah-u Teala'ya? Diyor ki, ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer beni kıyamet gününe kadar yaşatırsan, ben onların, bu Adem Aleyhisselam'ın bütün zürriyetinin sırat-ı müstakimi üzerinde oturacağım. Sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından
onların sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Kıyamet gününe kadar pek azı hariç onların hepsini kendime bağlayacağım. Böyle söylüyor İblis. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İblis bu dediğini gerçekleştirebilecek mi diye soruyorsanız, ne yazık ki bu sualin cevabı evettir. Allah-u Teala Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde kıyamet günü diyor, şeytan insanlara olan vaadini, insanlar için düşündüğü hedefi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Ya Allah ile işbirliği yaparsınız ya da şeytanla işbirliği yaparsınız. Ya Allah'ın kulu olursunuz ya da şeytanın kulu olursunuz. Öyleyse bütün insanlar doğduklarından itibaren ne yazık ki tağutun kuludurlar. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Çünkü şeytan

onlara münkerle ve fuhuşla emreder. Münker, Allah'ın söylediklerini inkar etmek, fuhuş da kişinin nefsani istikametteki Allah'ın yasaklarını işlemesi hali. Allah'ın yasaklarına rağmen o yasaklara riayet etmemesi hali. Öyleyse ne zaman kurtulursunuz tağuta, insan ve cin şeytanlara, şeytana kul olmaktan ne zaman kurtulursunuz? Olay son derece açık. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor: "Vellezî neştenebut tağute en yâbuduha ve enâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Ne diyor? Sahabe için kullarımı diyor. Tağuta kul olan sahabe şeytana kul olmaktan içtinab etmişler. Kendilerini kurtarmışlar. Ve Allah'a kul olmuşlar. Demek ki Allah'a kul olmadan önce tağuta kul olmak söz konusu. Herkes bir koruyucusu olmadığı için tağutun kulu hüviyetindedir. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah'ın koruyucu kalkanı o kişiyle şeytan arasına, insan ve cin şeytanlar arasına giriyor ve Allah o kişinin şeytandan negatif tesirler almasını kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her açıdan Allah'ın dizaynı çok kesin sonuçlar ortaya koyar. Mutlu insanlar ve mutsuz insanlar. Dünyada iki çeşit insan vardır. Cennet ve cehennem için de aynı şey söz konusu. Cennette mutluluğu, cehennemde de mutsuzluğu yaşarsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerin kurulabilmesi bir temel şarta bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, böyle bir talebin sahibi olmayan kişi, nötr olsa da, yani ulaşmakla ulaşmamak o kişi için fark etmese de, tabii böyle bir insan talep etmiyor demektir. Özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeye ve Allah'a ulaşmaya karşı çıksa da netice değişmez. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'tan böyle bir talepte bulunmadıkça, bunun manası Allah'a yönelmedikçe o kişinin kurtulması, cehennemden kurtulması da mümkün değildir. Dünyada da mutsuzluktan kurtulması mümkün değildir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın söylediklerine dikkat edin. Kesin olarak diyor ki, ya bana ulaşmayı dileyeceksiniz, ben sizi kendime ulaştıracağım, ben ulaştıracağım, siz ulaştırmayacaksınız. Siz kendinizi bana ulaştırmayacaksınız. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ya da ikinci alternatif, bana ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman
dünyada da siz mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öldükten sonra da cehennemde gene mutsuz bir insan olarak hayatınızı devam ettireceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın söylediklerine dikkatle bakın. Sadece iki tane alternatif var. Birini seçmek durumundasınız. Birini zaten seçmiş durumdasınız. Allah'laşmayı dinlemediğiniz sürece doğumunuzdan itibaren yanlış yoldasınız. Bu dünyada mutluluğu yaşayamazsınız. Neden yaşayamazsınız? Çünkü nefs tezkiyesi yapamazsınız. Bu dünyada insanı mutsuz eden faktör nedir? Nefsinizin afetleri. Neden? Nefsinizin afetleri, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kalbi %100 afetlerle dolu olduğu için nefsinizin afetleri sizi devamlı bir kavganın içinde tutacaktır. Kiminle kavga? Niçin kavga? Ruhunuzla kavga, eşyanın tabiatına uygun olduğu için kavga. Neden? Nefsinizin afetleri nefsinizin kalbini baştan başa doldurur. Üç vücudunuz var. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz. Ruh, fizik vücut, nefs. Bu üç vücudunuz size hepsi netice itibariyle birer emanettir. Daha sonra iradenizle emanet olacaktır. Bu vücutlarınızdan ruhunuz muhtevasında %100 hasletlerle yaratılır. Bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek üzere ve yasak ettiği hiçbir fiili işlememek üzere programlanmıştır. Talepleri budur. Allah'ın emirlerini mutlaka yerine getirmek, yasak ettiği fiilleri asla işlememek. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir noktaya ulaşıyoruz ki ruhunuz mutluluğu temsil ediyor. Eğer ruhunuzun dediklerine uyarsanız Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Arkadan mutlaka mutluluğu yaşayacaksınız. Çünkü Allah Teala size mutluluk verecek. Ruhunuzdan nefsinize huzuru yaşatacak. Veya Allah'ın emirlerine karşı çıkacaksınız. Yerine getirmeyeceksiniz. O zaman nefsinizin afetlerine tabi oldunuz demektir. Ruhunuzun hasletleri Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ruhuna tabi olan insan her an mutluluğu yaşar. Peki nefsiniz? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Nefsiniz her an konsantrasyonu artan bir karanlık dünyayı ifade eder. Karanlık hayatınız boyunca eğer Allah'a yönelemezseniz devamlı artacaktır. Mutsuz bir insan olarak yaşayacaksınız. Öyle bir insan olarak öleceksiniz. Ne demek istiyoruz? Nefsiniz baştan aşağı afetlerle doludur. Ve bu afetler Allah'ın bütün emirlerine isyan ederler. Asla Allah'ın hiçbir emrini yerine getirmek istemezler. Allah neyi yasak ettiyse onları da mutlaka işlemek isterler. Öyleyse iç dünyanızda iki zıt kardeş yaşıyor.
nefsiniz Allah'ın bütün emirlerine isyan eden, yasaklarını da mutlaka işlemek isteyen, hem emirler cephesinde hem yasaklar cephesinde, nehiler cephesinde Allah'a mutlaka karşı gelen bir vücudunuz. Ruhunuzsa Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyette. Kumanda ise aklınızda. Aklınız beyninize kumanda ederek fizik vücudunuzu kullanır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte o aklınız var ya, o bu dünya üzerinde hangi ortamda şuur kazanmışsa o şuurun standartları içinde hareket edecektir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin çiğnendiği, hatta yasak edildiği bir ortamda, Allah'ın bütün yasaklarının da tamamen serbest bırakıldığı bir ortamda şuurlanmışsa, nefsinizin afetlerine yeşil ışık yakacaktır. Nefsiniz içki içmek isteyecek, aklınız buna alışık bir ortamda şuur kazanmıştır, onu uygun görecektir. Nefsiniz kumar oynamak isteyecektir, uygun görecektir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek isteyecektir, nefsiniz uygun görecektir, aklınız uygun görecektir, müsaade edecektir yapmasına. Ama bu sizi devamlı huzursuz edecektir. Neden? Her yaptığınız yanlışın arkasından Allah Teala size mutlaka azap eder. Ruhunuzda, nefsinize huzursuzluk verir. Öyleyse güzel bir hareket yaptığınız zaman, Allah'ın emrettiği bir fiil işlediğiniz zaman Allah size huzur verir, ruhunuzda, nefsinize mutluluk verir. Öyleyse mutluluğu yaşamak istiyorsanız Allah'ın emrettiklerini yapmak, yasak ettiklerini işlememek mecburiyetindesiniz. Bu taraflardan birine, sadece bir tanesine aklınızın geçit vermesi halidir. Böyle bir olayın tahakkuku içinde içinizde devamlı bir mücadele hareket halindedir. Mantığınız devrededir. İki taraftan birine aklınız karar verecektir. Nefsiniz Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi ister. Ruhunuz da işlememenizi ister. Böylece aklınızın beyninizi kullanarak vücudunuza verdiği emir ya nefsiniz istikametinde olacaktır, ya da ruhunuz istikametinde olacaktır. Böyle bir dizaynda aklın muhtevası acaba neyle mümkündür? İkna ile mümkündür. Ya nefsiniz aklınızı ikna edecektir, şer işlemeyi kabul ettirecektir ona, ya da ruhunuz aklınızı ikna edecektir, ona hayır işlemeyi öğretecektir. Hayır işlemeyi kabul ettirecektir. Öyleyse burada ruhunuz ve nefsiniz iki ayrı hedefi tayin eder. İşte nefsiniz %100 afetlerle dolu bir ortamda
insandır. Nefsinizse, ruhunuzsa %100 hasletlerle dolu bir ortamı, aydınlığı temsil eder. Nefsinizin temsil edilmesi karanlıklardadır. Biri hayrı, biri şerri talep ettiği için devamlı kavga vardır iç dünyanızda. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada huzursuzluk vardır. Nefsiniz ve ruhunuz devamlı bir kavga içinde olacağı için her an iç dünyanızın kaosu, kavgası devam eder. Orada huzursuzluk vardır, karışıklık vardır, sıkıntı vardır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga devam ettiği sürece, ki nefsinizin bütün afetleri ayaktaysa, bu kavga kesintisiz olarak devam edecektir ömür boyu. Hep iç dünyanızda huzursuz olacaksınız. Nefsiniz ve ruhunuz arasındaki kavga sebebiyle huzursuz olacaksınız. Ve böyle bir ortamda bu iç dünyanızda mutsuzluğu ifade eder. Sonra dış dünyanızda da mutsuzsunuz. Nefsinize yeşil ışık yakan aklınız nefsinizin kendisini başkalarından üstün görme, kibir, gurur afetine dayalı olarak onun yaptığı bütün negatif eylemlere, başkalarına huzursuzluk veren davranışlara akıl yeşil ışık yakacaktır. Kişi kendini başkalarına ispat etmek isteyecektir. Ve bu ispatın dizaynı içerisinde onlardan üstünlüğünü onlara ispat etmek üzere birçok yanlışlar yapacaktır. Gurur afetinin, kibir afetinin başka insanlar üzerindeki tesiri ve de her başkasını üzen bu tarz bir davranışın arkasından Allah o kişiye azap verir, ruhta nefse huzursuzluk verir. Kişi huzursuz olur, sıkıntılı olur. Bu mutsuzluğun işaretini taşır. Öyleyse bu kişi iç dünyasında evvela nefsiyle ruhu arasındaki kesintisiz bitmeyen kavga sebebiyle huzursuzdur. Kavga varsa huzursuzluk vardır. Dış dünyasında da kavga vardır etrafındaki insanlarla. Hiç kimseyle anlaşamaz kişi. Herkese üstünlüğünü ispat etmek ister. Ona bir görev verilmişse bu görevi başkalarına üstünlüğünü ispat etmek için kullanmaya başlar. Allah Teala bunun adına tahakküm diyor. İnsanlara kendisine verilen bir yetki sebebiyle hükmetme hastalığı. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala size bir görev vermişse bu görevi başkalarına üstünlüğünüzü ispat etmek için bir vasıta olarak kullanmanız için vermiyor. Ne yazık ki birçok insan kendisine verilen görevi başkalarına hükmetmek için, onlara tahkim etmek için kullanır. Yani Allah'ın emirlerinin tatbikatını değil, o tatbikatın ötesinde kendi nefsinin de o insanlara üstünlüğünü kanıtlamak için ilave ettiği
ilaveleri de o kişilere emreder. Bu noktadan itibaren o kişi tahakküme girmiştir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemeye başlamıştır. Nasıl olsa o Allah'ın emirlerini uygulatmak üzere vardır, vazifelidir. Bu arada kendi nefsinin de tatmin edecek olan onlardan üstünlüğünü onlara ispat edecek olan davranış biçimleri içine girer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bütün insanları mutsuz eden bir olay var. Dış dünyalarında başka insanlarla olan ilişkilerinde kendilerinin üstünlüğünü onlara kanıtlamak üzere onlara hükmetme gayreti ve bu kişiyi gerçek anlamda mutsuz eden bir faktördür. Çünkü bir haksız fiildir. Arkasında mutlaka Allah onlara her yaptığı yanlış davranıştan sonra azap edecektir. Belki o kişi pişmanlık duyacaktır yaptıklarına. Ama her yaptığı tahakkümden sonra mutlaka Allah ona azap verecektir. Ruhta nefsine huzursuzluk verecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde her şeyin en güzel olması için size eğer bir görev verildiyse bu görevi sakın başkalarına üstün olduğunuzu ispat etmek için dejenere etmeyin. Kötüye de kullanmayın. Bu dış dünyanızdaki mutsuzluğun sebebidir. Hem başkalarını mutsuz edersiniz, hem de kendiniz mutsuz olursunuz. Üçüncü açıdan bakıyoruz mutluluk meselesine. Allah ile olan ilişkilerde mutluluk. Allah Teala size namaz kılmanızı emrediyor. Birçok insan için namaz kılmak büyük bir angaryadır. Aman bir iki dakika içinde şu bütün namazları bitireyim de şu yük yakamdan atılsın, bitireyim şu işi de ondan kurtulayım tarzında bir namaz Allah'ın emrettiği bir şey değildir sevgili kardeşlerim. Allah'ın emrettiği namaz Allah'ı düşünmektir. Hele kalp gözü açılmışsa kişinin gök katlarını seyretmektir. Allah'ın huzurunda kılınan namazı Allah-u Teala göstermeye başlamışsa oradaki namazla birlikte namaz kılmaktır. Bunların hepsi doyulmaz zevklerdir. Namaz kılmak boyunca Allah'ı düşünerek namaz kılabilirseniz bu hepiniz için bir başarı olur. Hatırlayacaksınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Ömer'e, Hazreti Osman'a, Hazreti Ali'ye diyor ki hanginiz dört rekatlık bir namazı burada kılarken hep Allah'ı düşünerek kılarsa bu hırkam var ya ben öldüğüm zaman onu o alacak. Emaneti o alacak. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen, sonra gelen dört halifenin
sonra gelecek olan dört halifenin, bunların hepsi Allah Teala'nın halifeleri sırasıyla Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali. Hiçbiri dört rekatlık bir namazı baştan sona Allah'ı düşünerek kılmayı başaramamış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, bu hırka, bunu yapabilecek olan tek kişinin hakkı. O demiş, Üveys el-Karani'dir. Hırka ona verilmiş, Üveys el-Karani Hazretleri'ne. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize bir yön verici unsur olarak bakın. Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman hep huzur içinde bir insan olarak yaşarsınız. De nefsinizde afetler olduğu sürece iç dünyanızda mutlu olamazsınız. İşte bunun için Allah Teala sizlere zikir adlı bir emir indirmiş. Zikretmek. Zikrullah, Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Bir insan bu kelimeyi tekrar ederse ne olur? Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse zikrullah ona bir şey sağlamaz, hiçbir şey olmaz. Allah'ın üstünü ömür boyunca tekrar eder durur. Ama Allah'ın kadından o kişinin kalbine nur ulaşamaz. Nur gelmez. Öyleyse zikrin bir insana faydalı bir unsur olabilmesi, o kişinin bir vasıf şartına sahip olmasına bağımlıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişileri zikrin faydalı alanı haline getirir. Ne yapar? O kişilerin üzerinde rahim esmasıyla tecelli eder. O kişinin gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alır. Kulaklarındaki vakrayı alır. Kalplerindeki ikineti alır. Görme hastalarının üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastalarındaki mührü açar. İdrak hastalarının kalplerindeki mührünü açar ve o kişinin kalbindeki ekiniti alan Allah Teala o kişinin kalbine ihbat koyar. İdraksizliği alan Allah Teala idrak etmeyi sağlayacak olan bir ilahi kompütür koyar kişinin kalbine. Sevgili kardeşlerim, bunlar yoksa insanlar idrak edemezler. O insanlar hep ilim sahibi olduklarını düşünürler ama ilmin sahibi olamazlar. Çünkü gözleri kördür, kulakları sağırdır, kalpleri de idraksizdir. İşte o kişiler ömürleri boyunca bütün kitapları okusalar onların tatbikatını yapamazlar. Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yapmaları mümkün değildir. Yaptıkları ibadet onlara hiçbir zaman mutluluk vermez. Bir usul, bir erken olarak namazlarını kılarlar, oruçlarını tutarlar ama mutluluğa ulaşmaları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi de görme, işitme ve idrak etme hastaları çalışmaz. Onlar göremezler, işitemezler, idrak edemezler. Kör, sağır, bedelsizdirler. Hayatta yürüyen ölüler olarak vasıflandırıyor Allah Teala onları. Onlar ölülerdir diyor. Sen diyor ölülere işittiremezsin diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzun
dizaynına baktığımız zaman bunun temelinde sadece bir müşevvik unsur var, harekete geçirici unsur var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyorsanız, böyle bir talebin sahibi değilseniz, hiçbir zaman Allah-u Teala'nın size rahim esmasıyla tecelli etmesi mümkün değildir. Mümkün değilse siz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Tezkiye edemezsiniz, tabiatıyla tasfiye etmeniz hiç mümkün değildir. Allah'ın cennetine giremezsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi kafirdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsrandadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi tağutun kuludur. Allah'ın kulu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Ve bu standartlar içinde siz ilim yaptığınızı düşünün. Bütün aklı evvellerin yazmış olduğu her türlü kitabı okuyun, öğrenin ve de isterseniz etrafınızdakileri de öğretin. Ama siz bu dünyada da mutlu olamazsınız. Allah'ın cennetine de giremezsiniz. Konunun başlangıç noktası, elif bağısı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, Allah ile olan ilişkileriniz hep kısır bir döngünün içinde, sizi asla Allah'ın cennetine ulaştırmayacak, dünya seyahatine ulaştırmayacak olan bir daire içerisinde kalırsınız. Onun dışına çıkamazsınız. En kötüsü, alim olduğunuzu zannedersiniz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de tabiriyle olan alimler zümresine giremezsiniz. Onun alim dedikleri daimi zikre ulaşmış olanlar. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki iç dünyanızda hem nefsiniz de ruhunuz arasındaki

Nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar Allah'ın lütfuna mazhar olurlar. Mürşitlerine ulaştıkları zaman zikrin onlara faydalı alan oluşturabileceği bir dizayna Allah onları vasıl eder. Kalplerinin mührünü açar. Onların kalplerine Allah imanı yazar.

kalplerinin mühürünü açması bu noktadaki bir işlem değildir. Eğer Allah-u Teala kalbi mühürlerse ondan sonra o mühürü mutlaka o kişi tekrar Allah'ın yoluna girerse Allah-u Teala açar. Ama bu noktada kalbi mühürünü açmak diye bir olay söz konusu değildir. Allah-u Teala kalbin içine imanı yazar. Ve kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirir. O kişiye 1'e 10 veriyorken sevapları istikametinde 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bir 1'e 100'ü 1'e 200'e, 300'e, 400'e, 500'e, 600'e, 700'e kadar yükseltir. O kişinin ruhu Allah'a doğru bir seyri süluku gerçekleştirdiği sürece. Sevgili kardeşlerim, eğer mutlu olmak istiyorsanız, sizi yaratan bir Allah'ın varlığını zaten kesin olarak bildiğiniz için bizi dinliyorsunuz. Yoksa dinlemezdiniz. Onca Allah'ın öğretisinden uzak televizyon var. Onları dinlerdiniz. Eğer şu anda bizi dinliyorsanız Allah'ın öğretisi sizi alakadar ediyor, sarıyor, kalbinize ılık ılık bir şeyler akıtıyor demektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin. O noktadan itibaren kurtuluşunuz tahakkuk eder ve de Allah sizi mürşidinize ulaştırıp tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefs tezkiyesine başlarsınız. Yani zikir yaptığınız zaman Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye şu kalbinizin üzerinde Allah'ın ismini zikrederek tesbihle zikir çektiğiniz zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidinize ulaştığınız takdirde geçerli söylediklerimiz Allah-u Teala'nın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat adındaki iki nur nefsinizin kalbini iki grup nur nefsinizin kalbini gelir ziyaret eder, nefsinizin kalbine ulaşır ve bunlardan fazıllar Allah'ın kalbinize yazdığı iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. İşte bu nefs tezkiyesidir. Nefs tezkiyesi tamamlandığı zaman, tezkiye olduğunuz zaman nefsinizin kalbindeki afetler %100'den %49'a düşer. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolur, dolar. Daha ötede daimi zikre ulaşacaksınız. O zaman nefsinizin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Bu ne ifade eder? Bu çok şey ifade eder. Nefsinizin kalbinin %100 Allah'ın nurlarıyla dolması demek, nefsinizin kalbinde hiç afet kalmaması demek. İç dünyanızdaki kavganın bitmesi demek, iç dünyanızdaki kavga bittiyse dış dünyanızdaki kavganın da bitmesi demek. O da bittiyse Allah ile olan ilişkilerinizde sonsuz bir mutluluğu yaşamanız söz konusu. Bu noktadan itibaren, daimi zikre ulaştığınız noktadan itibaren nefsinizin kalbinde hiç afet kalmayacaktır. Size yerlerin melekûtu gösterilecektir. Göklerin melekûtu gösterilecektir. İş dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Neden? Çünkü nefsiniz afetlerden tamamen arınmıştır. Sadece Allah'ın fazıllarıyla donatılmıştır.

Fazıllar da Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen özelliktedir. Öyleyse kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız iç dünyanızda. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavga sıfırlanmıştır. Kavga bitmiştir. Dahili harp sona ermiştir. Sulh ve sükun hasıl olmuştur. Dış dünyanızda da aynı olay söz konusudur. Hiç kimseyle kavganız oluşamaz. Çünkü onları sadece mutlu etmek için yaşamaya başlayan bir insan olacaksınız. Dış dünyanızdaki kavga da bitmiştir. Orada da kavganın yerini sulh ve sükun almıştır. Mutluluk almıştır. Allah ile olan ilişkilere gelince bütün ibadetleri büyük bir zevkle yapmaya başlamışsınızdır. İbadetler, namaz, zekat, hac, kelime-i şehadet ve özellikle zikir size büyük zevk vermektedir. Sadece mutluluğu yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse mutluluk uzaklarda değil, kapınızı çalıyor. O biziz. Size diyoruz ki sakın vakit geçirmeyin. Hemen Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemediyseniz mutlaka hemen dilemelisiniz ki mutluluğun anahtarıyla kapınızı açın. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki kavga daimi zikirle sona erer. Çünkü nefsinizin kalbinde hiç afet kalmamıştır. Kavga da kalmamıştır. Sadece fazıllar yerleşmiştir. Rahmet nuruyla beraber Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibisiniz. İç dünyanızda sulh ve sükûne ulaştınız. İç dünyanızda sulh ve sükûn hakimse dış dünyanızda kavganız devam edemez. Başka insanlara kötü davranamazsınız. Onların mutluluğu için yaşamaya başlarsınız. Dış dünyanızda da sulh ve sükûne kavuşursunuz. Başka insanlarla kavganız bitmiştir. Allah ile olan ilişkilere gelince Allah'ın bütün emirleri size sadece zevk vermektedir. Onları nasıl yapmazsınız ki? Her namazı kılışta, her zikir yapışınızda büyük zevkleri yaşayan siz, kalp gözü, kalp kulağı açılan siz, her namazda Allah'ın bütün kainatı gösterdiği siz, nasıl mutsuz olursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sonsuz mutlulukların sizlerin olması dileğiyle dualarımızla El-Fatiha ve As-Salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El Fatiha mi as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece 5 şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i

adet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu 5 şart İslam'ın 5 tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın 5 şartını yerine getirmezseniz orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın 5 şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın 5 şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti de kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazıyla öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak, ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak. Ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı.
Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim

ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ulülerbap oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve ettekuhu ve kumusolat ve la tekunu minel müşrikin.

Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Meaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi meaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, meab olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafiz ise başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ هَيَاتِنَا غَافِلُونَ
Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a münaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize münaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatından razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ve vahümün nâru bimâ kânû yüksebûn. Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a ilaki olmayı dilemişler.

onlar için sahabe için bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki arada Kabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amel oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ameni olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar. Tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa hidayete ermişler. Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mücreye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak o hidayete ermektir. Sûre 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

daha ötede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul alacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik uçlarını Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini günün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ullel-bab olmuşlar. Allah Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ulul Elbap olduklarını söylüyor.

Sahabinin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulel Vap olduktan sonra muhlis olduklarında görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve ümmilere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Tüm sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri vapalamışlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah-u Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulleri vap oluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya evvelki sabikunlar müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en ün safta alanlar evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirinden de Mekke'den Medine'ye göç edenler de, göç edenlerden de. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salih makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânu yettekûn diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amen olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafen aleyhim ve la hum yahsunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayate dünya fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela, amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da İradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safhanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı denemişler. Birinci safa, hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa, beş, iki daha, yedinci safa, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar. Ki tabiin onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuhu gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi safa ve bu yedi safada vücuda gelen dört tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî eştenebu tagute an yabuduha ve enavu ilallahi lehumul büşra ve beşir ibadî. Onlar taguta kul olmaktan iştinam ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe farz, bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık. Hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve cin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi 7 Safa'da gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri, sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım,

0: Bugün artık 3. asr-ı saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, vecislerinizi, neslerinizi ve iradelerinizi hepiniz Allah'a teslim etmek için nefsinizle çok ciddi bir savaşa girmelisiniz. Girerseniz Allah'tan büyük yardım alacağınızı bilin. Allah'tan yardım isteyin ve zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Zikrinizi arttırın. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederiz, şükrederiz ki bizleri yeni bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Bugünkü konumuz reenkarnasyon. Reenkarnasyon demek, bir insanın nefsinin birçok bedenlerde bedenlenmesi. Bu istikamette iki tane büyük yanlış var. Birinci yanlış, ruhun birçok bedenlerde bedenlenmesi diye konuya bir yaklaşımda bulunulması. İkincisi de ruhun birçok bedenlerde bedenlenebileceğine inanılması. Her ikisi de doğru olmayan şeyler. Ama ne yazık ki bu zulmani bir ilim olarak karşımızda. Neden böyle söylüyorum? Biliyorsunuz ki Adem Aleyhisselam'a secde etmesi emredilen iblis secde etmeyince Allah Teala onu huzurundan kovuyor. Ve iblis secde etmiyor. Ve sonsuza kadar cehennemde cezalanmaya mahkum oluyor. Bunun üzerine iblis diyor ki, Ya Rabbi beni kıyamet gününe kadar yaşat. Ben bu insanları yoldan çıkaracağım. Eğer bana bu müsaadeyi verirsen, hayat müsaadesini verirsen, kıyamet günü bu insanların çoğunu sana şükreder, bulmayacaksın. İşte şeytan bu noktadan itibaren insanlardan intikam almaya başlıyor. Ve insanları Allah'ın yolundan saptırmak için binlerce desise, hile icat ediyor. Bunlardan bir tanesi de bu reenkarnasyon olayı. Bu konunun müntesipleri bir takım iddiaların sahipleri. İddiaları genellikle şöyle bir zeminde sıralanıyor. Diyorlar ki, bir insanın ruhu da her şey tekamül ettiği cihetle tekamül eder. Böyle bir tekamül çeşitli bedenlerde sağlanır. Yani bir insanın ruhu bir bedende yaşar. O beden ölürken yeni doğmakta olan birisine geçer. O bedende de bir süre yaşar. İkinci beden ölürken yeni doğmakta olan üçüncü bir bedene geçer. Orada da bir süre yaşar. Böylece yüzlerce, belki binlerce bedenlenen böyle bir ruh en sonunda tekamül edecektir. İşte bütün ruhlar, bütün bedenlerde tekamül ede ede öyle bir gün gelir ki bütün ruhlar tekamül etmiştir. Artık tekamülünü tamamlamayan hiçbir ruh mevcut değildir. Ve böylece Allah kıyameti kopartır. Madem ki tekamül edecek bir ruh kalmamıştır, artık kıyametin kopması zamanı gelmiştir. Allah kıyameti kopartır. Tabii herkes tekamül ettiğine göre de herkes cennete girer. Bu bir safsatadır. Yalanın kuyruklusudur. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bu konuların her birinin yanlış olduğuna dair belgeleri vermiş bize. Bir, kıyamet koptuğu zaman bütün insanlar cennete girmez. İnsanların çoğu mutlaka cehenneme girer. İki ayet-i kerime bunu söylüyor. Araf 179 Allah Teala buyuruyor, biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Sebe 20 Allah buyuruyor, şeytan kıyamet günü insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular, mekanları cehennem oldu. Öyleyse Kaç fırka vardı da bunlardan bir tanesi kurtuldu? Bu sual pek

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruluyor. O da cevap veriyor. 73 fırka. Demek ki 73 tane fırkadan 72'si ne yazık ki cehennemlik, kurtuluşa ulaşabilen bir tek fırka var. Sayıları eşit olsaydı demek ki insanların %2'si bile cennete giremeyecekti. Ama sayıların eşit olmadığını biliyoruz. Ve hangi sayının hangi fırkada olduğu da kesin olarak belli olmadığı için elimizde başka bir delil var. Bir toplumda, 1000 kişilik bir toplumda en az 501 kişinin cehenneme gireceği sonucuna ulaşıyoruz. Bu rakam çok daha ötelere geçebilir. Öyleyse Allah Teala bunu söylemişken kalkıp birisi size derse ki hayır doğru olan bu değildir. İnsanların hepsi mutlaka cennete girecektir. Bunun kuyruklu bir yalan olduğunu siz de rahat rahat anlarsınız. Öyleyse bu birinci cepheden reenkarnasyonun mümkün olmadığını gösterir. Bir başka cepheye geçmek istiyorum. Dünyanın nüfusu devamlı büyüyor. Bu reenkarnasyona inanan insanlar da ruhlar devamlı vücut değiştirdiklerine göre sayıları kolay kolay artmayan bir fonksiyon eda etmeleri lazım. Öyleyse zaman ilerledikçe, kıyamete doğru yaklaştıkça yeni ihdas edilen ruhlar olması lazım. Neden? Çünkü mevcut sayıya, mevcut nüfusa yeniler ilave ediliyor. Ve ilave edilen bu yeni nüfusla insanlar sayıları arttığı cihetle eski bedenlerde yaşamış olan ruhların sayıları yeni doğacak olanlara yetmemekte. Öyleyse mevcut nüfusa ilave edilen eski ruhların sayısının ötesine geçen bütün noktalarda yeni ruhların devreye girmesi lazım. O zaman kıyamete yaklaştıkça bu yeni devreye giren ruhların tekamül devreleri de kısalıyor. Öyleyse bu tekamül devreleri uzun olan ruhlara nazaran bir haksızlık teşkil ediyor. Yetmez, yaklaşalım kıyamet gününe. Kıyamet günü doğan bir çocuk eğer mevcut nüfusun ötesinde yeni birisi ise, bu mevcut nüfusun her birinde ruhlar mevcut olduğuna göre o yeniden artan nüfus olarak doğan çocuğa yeni bir ruh ulaştırması lazım Allah-u Teala'nın. Bu zavallı ruh ise hiç tekamül edemeyecek demektir. Öyleyse Allah-u Teala'nın adaletinden bahseden bu insanlar bir büyük adaletsizliği gözler önüne sermiş olmuyorlar mı acaba? Bütün bunların ötesinde Allah-u Teala kıyamet günü bir insanın, onlar ruh diyorlar ama aslında nefsiyle bedeninin birleşeceğini söylüyor. Ve şimdi Allah-u Teala'nın ifade ettiği şey son derece açık. Açık ve kesin. Çünkü bir beden bu dünya üzerinde bir defa yaşar ve ona eşlik eden bir ruh, bir de nefs vardır. Ama hepsi de bir defa var olurlar sadece. Bir bedenin yaşadığı süreç içerisinde ona tabi olan bir nefs vardır. Onun muhtevası içinde bir nefs vardır. Bir de ruh vardır. Yani nefs, ruh ve fizik vücut üçlüsü hep beraber sadece bir tek devre yaşarlar fizik vücudun hayatı kadar. Ölümden evvel veya sonra insan ruhu Allah'a ulaşır. Ölümden sonra insanın nefsi berzah alemine geçer. Kıyamete kadar berzah aleminde yaşar.

Bunun karşılığında bir tek nefs var. Onlar her ne kadar ruh diyorlarsa bir tek nefs var. Ve bütün bedenler bu tek nefsin içine girmelerini, içine girmesini, işlerine girmesini istiyor. Ve aralarında kavga ediyorlar. Ve bir tanesinin içine bu nefsin girdiğini düşünelim. Acaba geri kalan bedenler nasıl hesap verecekler? Bu istikamette Allah-u Teala ve Tekad Hazretleri'nin ayetlerine olayların hiç uymadığını net olarak görüyoruz. Acaba Kur'an-ı Kerim birden fazla hayata getirilmek diye bir şeyin varlığından bahsediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hayır. Bu dünya hayatında insanoğlu doğuyor ve sadece bir defa ölüyor. Bir ikinci defa doğması ve yeniden ölmesi söz konusu değil. Zaten Allah-u Teala bu konuda reenkarnasyoncuların misal gösterdiği ayet-i kerimelerde doğmak ve ölmekten bahsetmiyor. Ölmek ve diriltilmekten bahsediyor. Öyleyse bir insanın doğumu diriltilmek değildir. Diriltilmek kıyamet günü tahakkuk eden olaylar dizisini ifade eder. Ve gerçekten insan iki defa öldürülür, iki defa da diriltilir. İşte bu olay bu kadar kesin ve açık hükümler ihtiva ediyor. Bakalım Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biz insanların iki defa ölümü ve iki defa diriltilmesi konusunda, ki bunun dışında başka bir çözüm yok. Sadece bu olay var. İki defa ölüm, iki defa dirilme. Bakalım Allah-u Teala neler söylüyor. Buyuruyor ki Bakara suresinin 28. ayeti kerimesinde, keyfe tekfurune billahi, nasıl Allah'a karşı küfür sahibi olursunuz, Allah'ı inkar edersiniz ki? Ve kuntum emvaten, siz ölüler idiniz. Fe ahyaküm, o zaman sizi diriltti. Sümme yumitüküm, sonra tekrar açığa çıkaran özellikteki mahluklardır. Öyleyse biz onların artık madde olarak ortaya çıkardığı oksijeni alarak yaşarız. Onlar da bizim artık madde olarak çıkardığımız karbondioksiti alarak yaşarlar. Öyleyse onların karbonhidratları vücuda getirmeleri için köklerinden aldıkları suya, güneşin enerjisine ve havadan karbondioksit almalarına ihtiyaç vardır. İşte bizler de her an doğuşumuzdan itibaren bir çift hücreyle yaratılan bir insanlar, doğuşumuzdan itibaren her gün değişiklik gösteririz. Vücudumuzda her gün milyonlarca hücre ölür, her gün milyonlarca hücre yeniden yaratılır. Böyle bir devamlı hücre ölümü, hücre yaratılması, çocukluktan başlayan büyüme, sonra ihtiyarlığa geçiş, devamlı şekil değiştirmek. Hayır! Cennet veya cehennem hayatını yaşayan insanların hiçbirisinde bunlar olmaz. Artık Allah onları, cennete veya cehenneme gidecek olanları yepyeni bir yaratışla yeniden yaratacaktır. İşte bu insanlar yeniden yaratılırlar. Bu sura 3. üfürmeyle gerçekleşir. Bütün insanlar aynı yaşta olarak cennet veya cehennem hayatını yaşayabilecek özellikte ve böylece hücre yenilenmesine gerek olmadan Allah-u Teala'nın cennet veya cehennem hayatını yaşatacağı yeni insanlar çıkıyor ortaya. Yeni bir vücutla, yepyeni bir yaratılışla. İşte Allah-u Teala bunu söylüyor. Biz onları yeni bir yaratışla yeniden yaratırız diyor. Yeniden diriltiriz, yeniden yaratırız. İşte Allah-u Teala Zümer Suresinin 68. ayet-i kerimesinde bir defa daha aynı hususu söylüyor. Sonra tekrar üfürülmüştür, üçüncü defa üfürülmüştür ve onlar kalkmışlar, canlanmışlardır diyor bir defa daha. Böylece Kur'an-ı Kerim bize neyi söylüyor? İki defa ölümü söylüyor, iki defa dirilmeyi söylüyor. Ayet-i kerimeler son derece açık. Birinci hayat dünya üzerinde geçer. Birinci ölüm dünya üzerinde tahakkuk eder. İkinci ölüm kıyamet günü tahakkuk eder. İkinci dirilme de öyle. Öyleyse kıyamet günü yaşayan insanların ölmesi, tekrar hayata getirilmesi bütün insanlığın, ondan sonra tekrar ölmeleri ve tekrar
yepyeni bir yaratışla yeniden

0: yaratılmaları. Sonra ne olur? Bundan sonra Allah Teala mizanların kurulacağını, kitapların getirileceğini söylüyor. İşte Mümin 51'de birinci ölümümüzü anlatan Allah Teala Mümin 53'te bunun devamını söylüyor. Zümer 69'da da bunun devamı var. O gün diyor mizanlar getirilir, şahitler getirilir ve herkes hayat filmlerini seyretmek üzere, hayatlarının onlara göstereceğini görmek üzere toplanırlar. Onlara asla zulmedilmez diyor Allah Teala. İşte olaylar dizisini yerli yerine oturttuğunuz zaman şunu göreceksiniz. Bu dünyada sadece bir defa yaşarsınız. Bunun neticesinde de mutlaka bütün insanlar gibi ölürsünüz. Eğer kıyametten evvel öldüyseniz, ölümle beraber nefsiniz berzah alemine gidecek ve orada dünyaya tekrar dönmesi mümkün olmayan bir şekilde kıyamete kadar yaşayacaktır. Ne zaman ki kıyamet günü Allah Teala sizi ikinci defa öldürüp ikinci defa canlandıracak, artık değişikliğe uğramaz bir şekilde yaşamaya başlayacaksınız. İşte o zaman berzah aleminde bulunan nefsiniz de gelecek, fizik vücudunuzun içine girecek. Ve ondan sonra bütün insanlar indi ilahinin o bölümünden o hesapların görüleceği yere hareket ederler. Mizanlar orada toplanır. Hayat filminiz orada oynatılır. Bu hayat filminizin oynaması için iki tane alternatifiniz var. Hayatınız boyunca her an kiramen katibin melekleri hayatınızı filme alıyorlar. Bütün günahlarınız sol tarafınızdaki kiramen katibin melekleri tarafından klase edilir, muhafaza altına alınır. Bütün sevaplarınız sağ tarafınızdaki kiramen katibin melekleri tarafından muhafaza altına alınır. Bütün rakamlar kümülatiftir, yani ard arda devam eder. Yani ne zaman baksanız son rakamı derhal görürsünüz, ilave edilmiş olan, son fiilinizin de ilave etmiş olduğu son rakamı derhal görürsünüz. İşte kıyamet günü kiramen katibin meleklerinin sol taraftakilerin elinde yalnız günahlarınızı içeren bir film vardır. Sağ taraftakilerin elinde de yalnız sevaplarınızı içeren bir film vardır. İkisi de eksiktir. Solda sevaplar yok, sağda günahlar yok. İşte böyle bir dizayn içerisinde derhal hesaplaşma oluşur. Eğer sağ taraftaki rakam yüksekse günahlara ait olan film sağa teslim edilir. Ve sağda tamamlanan zaman faktörleri itibariyle kronolojik olarak dizayn edilen bu hayat filminiz bütün olarak tamamlanır sağda ve size önden ve sağdan şu açı içerisinde filmleriniz teslim edilir. Kitaben merkumen diyor Allah Teala, rakamlı kitap. Hayatınızın her saniyesinde derecat kazanıyorsunuz veya kaybediyorsunuz. Bunların toplamı da o hayat filminizi oluşturuyor. Eğer sol taraftaysa ağırlık, o zaman sağdaki melekler sola teslim etmek mecburiyetindeler. O filmi de soldan itibaren arka yüze kınırılan bu açı içerisinde o film o devredeki insanlar tarafından alınır. Böyle bir filmi seyretmek için size verilen mizanlar ve sistemler oradadır. Üç boyutlu olarak filminizi doğumunuzdan itibaren seyredersiniz. Allah Teala bu konuda diyor ki hiç kimsenin kimseden bir gizlisi kalmayacaktır. Çünkü hayat filminiz herkesin önünde açık olarak oynar. Kapalı kapılar arkasında yaptığınız zannettiğiniz her şey ayan beyan oradadır. Kim kimin sırrına ortak olmak istiyorsa, o sırrı görmek istiyorsa orada hayat filmi oynuyor. Allah Teala diyor ki o gün biz sizin ağzınızı mühürleyeceğiz diyor. O gün uzuvlarınız gösterecektir diyor neler yaptıklarını. Ve biz size diyor o gösterdiklerimizle haber vereceğiz neler yaptıklarınızı diyor. İşte bu hayat filminiz. Öyleyse sağdan alınan bir hayat filmi sizin cennete gideceğinizi, soldan alınan hayat filmi cehenneme gideceğinizi gösterir. Meryem suresinin 71 ve 72 ayet kerimelerine gelince şöyle söylüyor. İster cennete gidin, ister cehenneme gidin. Hepiniz diyor mutlaka önce cehenneme gideceksiniz. Ne kadar insan varsa cennete gidecek olanlar da cehenneme gidecek olanlar da muhakkak hepiniz cehenneme gideceksiniz diyor. Sonra diyor biz orada cehennemde kalacak olanları burunları üstü sürterek cehenneme alırız diyor. Ötekileri de diyor cehennemden bırakırız. Onlar diyor cennete götürülürler. Kıyamet günü bütün insanlar bir kısmı şükretmek için Allah Teala kendilerini o cehenneme atmadı diye şükretmek için bir kısmı da gerçekten cezalarını çekmek üzere herkes cehenneme gidiyor. Ve o gün aynı gün cehennemde kalanlar kalıyor, geri kalanlar da oradan ayrılıp cennete götürülüyor. Öyleyse kafanızda bulunan hayalleri bırakın. Kur'an-ı Kerim ne söylüyor? Ona bakın. Aynen bunları söylüyor Kur'an-ı Kerim. Meryem 71-72'yi okursanız eğer, cennete de gidecek olsalar bütün insanların mutlaka önce cehenneme gittiğini göreceksiniz. Şükretmeniz için. Geri kalanlar da zaten orada kalmak üzere oraya gidiyorlar. Öyleyse bu anlattığımız dizayn içinde kısacık bir özet. Ne olmuş? Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüş. Kıyamet günü hayatta olanlar sura birinci üfürülmesiyle ölüyorlar. Böylece herkes birinci ölümlerini yaşıyor. Sonra zaman tersine döndüğü için bütün insanlar tekrar canlanıyorlar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için de Allah'ın huzuruna yükseliyorlar. İndilaya yükseliyorlar. Ve orada Allah Teala sura ikinci defa üfürtüyor. Herkes ikinci defa ölüyor. Üçüncü defa üfürtüyor. Aynı yaşta kadınları da erkekleri de aynı yaşta Allah Teala yeniden yaşatıyor, hayata getiriyor, diriltiyor. Cennet veya cehennem hayatını yaşatmak üzere nefsler de geliyor. Nefsler birleştiği zaman ayet kelimesinin gereği olarak nefsler de fizik vücutların içine giriyor. Ve böylece hayat filminizi nefse fizik vücut olarak seyrediyorsunuz. İşte konunun özeti bu. Ne olmuş? İki defa ölmüşüz, iki defa da diriltilmişiz. Öyleyse bunun ışığı altında bir başka ayet-i kerimeye bakalım. Bakara suresi 28. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki, siz nasıl Allah'a inkar edersiniz ki? Siz ölüler idiniz, biz sizi dirilttik. Sonra tekrar öldüreceğiz, tekrar dirilteceğiz. Ne gördük? Gene iki defa ölüm, gene iki defa dirilme. İki defa ölüm ve iki defa dirilme. Üçüncüsü yok. Hiçbir ayet-i kerimede bir insanın ikiden fazla diriltildiğini ve tekrar öldürüldüğünü göremezsiniz. Öyleyse Allah Teala'nın anlattığı ne? Kıyamet günü biz insanlara hitap ediyor. Ne olmuş? Evvela ölmüşüz, ölüler imişiz. Allah Teala bizi diriltmiş. Sonra tekrar öldürecek ve tekrar diriltecek. O dirildiğimiz yerden de kalkıp Allah'ın huzuruna ulaşacağız. Hesaplarımız çabucak görülecek. Allah hesabı çabuk görendir diyor. Öyleyse Allah Teala'nın huzurunda olmak, iki defa ölmek ve iki defa dirilmek son derece kesin hükümler olarak Kur'an-ı Kerim'e girmiş. Böylece zannediyorum ki Cebbar kardeşimizin sualinin, birinci sualinin cevabını tamamlamış oluyoruz. Bir defa dünya üzerinde yaşıyoruz ama ikinci dirilmemiz, ikinci ölümümüz ve ikinci dirilmemiz Allah-u Teala'nın kıyamet günü vücuda getirdiği olaylar. Allah razı olsun.
1: Bir de bugüne kadar pratik hayatta genellikle biz evvelki hayatımız şuydu, çocuklarımız bugün hangisi olmadı bu şekilde bizzat işaret vermek suretiyle iki defa dünyaya geldiklerini söyleyenler var ama bunlar üzerinde yapılan incelemeler bunu gösteriyor ki genellikle bunlar Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kendilerine farz kıldığı emirleri yerine getirmeyenler, yani müşriklerine tabi olmayanlar. Gerçekten bunlar müşriklere tabi olsalardı Allah-u Teala'nın hangi farzlarını yerine getireceklerdi ve getirmiş olsalardı acaba bu şeytanın tuzağından kurtulmuş olacaklar mı? Yani şu ayet-i kerimenin açıklamasını istiyorum hocam inşallah. Maide 105 Ya eyyühellezine amenu aleyküm enfusekum la yudurukum men delle izahledeytum İllallahi ve cekum cemi'an eyyühellezine bima kutu ta'amenu ayet-i kerimesinin açıklaması. Genellikle bugüne kadar pratik hayatta biz iki kere dünyaya geldik diyenler hep şeytanın tuzağı içerisinde mürşitlerine tabi olmayanlar. Tabi olmuş olsalardı acaba bunu söylerler mi?
0: Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten Cebrail kardeşimizin söylediği gibi bugün dünya üzerinde birçok olay tespit edilmiş durumda. Kişi diyor ki ben evvelce hayattaydım. Falanca tarafından şurada öldürüldüm. Benim eşim falanca. Çocuklarım da şunlar, şunlar, şunlar. Adresim şu. Gelin diyor oraya gidelim, size söylediklerimi ispat edeyim. Gidiyorlar, aynen söyledikleri doğru. Yani gerçekten falanca tarihte o kişi öldürülmüş. Hanımı var, söylediği kişi. Hatta ona öyle şeyler söylüyor ki, kesin olarak inanıyorsunuz ki muhakkak bunlar bir aradaydı. Çocuklarıyla öyle şeyler söylüyor ki konuşurken, çocukları kendisinden büyük tabii aslında, yani dünya yaşı itibariyle, onlara öyle şeyler söylüyor ki, çocuklar da emin oluyorlar ki bu babaları muhakkak. Böyle bir olayla karşılaşsaydınız, ne hissederdiniz? Kesin olarak derdiniz ki, ah tamam, İskender Hoca ne söylerse söylesin, Kur'an-ı Kerim ne söylerse söylesin, aslında bu adam gerçekten iki defa yaşamış arkadaş. Bu kişinin ruhu, evvelce bir bedende olmuş, bu olayları yaşamış, şimdi de ikinci vücutta olur ruhu ve bunları yaşıyor ve anlattıklarının hepsi doğru. Böyle zannederdiniz ve haklı olurdunuz ama zannettiğiniz şey doğru değildi. İşte Allah'ın sırlarını bilmeyen insanlar zannediyor ki insan ruhu bir bedende yaşamıştır. O beden ölürken öldürüldüğü sırada doğmakta olan başka birine geçmiştir ve de o ikinci bedende yaşantısına devam etmektedir. Hayır, böyle bir şey yok. Bir insanın ruhu bir defa Allah'a gider. Allah Teala'nın sümme mercüküm cemiyan dediği gibi sonunda hepiniz bana döndürüleceksiniz diyor. Bütün ruhlar o insan öldürüldüğü gün Azrail Aleyhisselam tarafından mutlaka Allah'a geri götürülür. Sitetül Münteha'ya kadar Azrail Aleyhisselam'la beraber ruhunuz yolculuk eder. Sitetül Münteha'da Azrail Aleyhisselam kalır. Ruhunuz onu geçer, yokluğa geçer, ademe geçer, mekansızlığa geçer ve mekansızlıkta Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesine göre bu ruha me'ab olur, sığınak olur. İşte Allah'a giden bu ruh hiçbir zaman bir başka bedene dönmesi imkanı olmayan bir sistemdir. Zaten Müminun suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu son derece açık olarak söylüyor. Nefsler açısından söylüyor ve zaten onların da söylediği tekamüle açık olan nesne ruhumuz değil, nefsimiz. Diyor ki Allah Teala onlara ölüm isabet ettiği zaman, sırlar açıldığı zaman derler ki ya Rabbi bizi tekrar dünyaya döndür de tekrar dünya üzerinde yaşayalım, salih kullardan olalım senin. Allah Teala diyor ki bu kesinlikle mümkün değildir. Çünkü aralarında bazı günde kadar yeniden bahsedecekleri, hayata getirecekleri kıyamet gününe kadar bir berzah vardır. O berzaha aşıp da gelmeleri mümkün değildir diyor. Öyleyse ruhun bir insan vücuduna, başka bir insan vücuduna veya başka bir insan vücuduna tekrar döneceğini zannetmek sadece Kur'an-ı Kerim hükümleri karşısında hayaldir. Öyleyse nedir olay? Olay cinler. Bir cin bir insanın vücuduna o vücut müsaitse her an girebilir. Üç türlü insan vücudu yaratmış Allah Teala. Bir cinlerin her an o vücuda girmesine müsait olan insanlar. İki cinlerin sadece o insanlar trans haline geçtikleri zaman, derin bir uyku haline geçirildikleri zaman o vücuda girebildikleri insanlar. Buna müsait olan insanlar trans haline geçtikleri zaman cinlerin o vücuda girmesine müsait olan insanlar. Üç, hiçbir şekilde cinlerin o vücuda girmesine müsait olmayan insanlar. Cin dediğiniz zaman bizim gibi bir fizik vücut düşünmeyin. Onlar enerji bedenli mahluklar. Hayatları mı? Bizim gibi 50 sene, 60 sene, 100 sene değil. 3000 sene, 4000 sene, belki daha fazla. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zamanında hayatta olan cinlerin hala hayatta olduğunu görüyoruz. Öyleyse bilin ki bu bir yakalama olayı. Cin bir insanın vücuduna girebilir mi? Evet girebilir. Biz şahsen bunun birçok misallerini gördük, müşahede ettik, inceledik ve birçok kardeşimiz de kurtuldular cinlerden. Öyleyse olguya dikkatle bakın şimdi. Bir insanın vücuduna cinlerin girmesi için kapılar açıksa, o zaman ne olur? Cin böyle bir fırsatı yakaladığı anda o kişinin vücudunun içine derhal girer. Peki bu cinlerin hedefi ne? Hedefi, bu süfli cinlerin hedefi insanların kontrolleri altına almak. Şimdi bu sanır olarak benim size bir sualim var. Kendi kendinizin üzerinde yüzlerce sigarayı söndürebilir misiniz? Böyle bir deliliği yapmak isteyen insan var mı aranızda? Ama biz cinlerin kontrolünde olup bunu kendi kendine yüzlerce defa yapmış olan insanlar biliyoruz. Cinler o insanları öylesine tesirler altına alıyorlar ki, bunlar diyorlar, onlarla konuştuğumuz zaman söylüyor, ben diyor istemiyorum diyor bunu. Bunu bana diyor içindeki kuvvet yaptırıyor diyor. İçindeki kuvvetle konuşuyoruz. Niçin yaptırıyorsun diyor, zevk alıyorum diyor. Bu süfli cinler, yani şeytanın emrinde olan bu cinler, insanların vücutlarına girip onlara hükmetmeyi bir marifet zannediyorlar. Ve bunu becerebildikleri de kesin. Birçok olayı yaşadık, gördük. Ama kurtulanları da biliyoruz. Öyleyse evvela olayı aydınlatalım. Ne olmuş? Anlatmış kişi, ben falan tarihte öldürüldüm, gerçek. Ama öldürüldüğü ana kadar bir cinin kontrolü altında. O cin, o kişinin hayatına daha doğuşunda girmiş veya onun dışındaki bir zaman parçası içerisinde o kişinin hayatı boyunca yaşadığı her şeyi cin yaşamış. Her şeyi biliyor. Bütün tecrübelerine sahip o kişinin. Ve tabiatı da cin gittiği zaman burası diyor benim evim, şu odada şu var, benim karım bu, benim çocuklarım bunlar, ben bunlarla şu olayları yaşadım, hepsi doğru. Elbette doğru değil, ne bekliyorduk yani? Cin o vücutta yaşadığı sürece geçirdiği bütün tecrübelerin ışığı altında insanlara bunu ispat ediyor. Peki bu süfli cinlere şeytan ne diyor? Onlara diyor ruh olduğunu iddia et. Bir süre evvel İstanbul'da bir hanım kardeşim diyor ki o benim vücuduma girdi diyor. Dilediği zaman çıkıyor diyor, tekrar giriyor diyor. Ve diyor ben onu bulanık da olsa görebiliyorum. Soruyorum o hanım kardeşimize, ayaklarına dikkatle baktın mı? Baktım diyor. Ters miydi ayakları? Evet. Ve o cin diyor ki ben evvelce insandım. Ama senin vücuduna girmeden evvel Allah beni cin yaptı ve senin vücuduna öyle girdi. Bu kuyruklu bir yalan. Hiçbir insan cin olamayacağı gibi hiçbir cin de insan olamaz. Cinler gayb aleminin mahlukudur, insanlar zahiri alemin mahlukudur. Öyleyse enerji bir bedenle fizik, topraktan oluşmuş bir fizik beden hiçbir zaman aynı şartların sahibi olamaz. Ve nitekim ona itiraf ettirdik ki eskiden de cindi, şimdi de cin. Öyleyse neyi görüyoruz? Bir cin bir vücutta yaşıyor, o vücudun bütün tecrübelerine sahip, o kişi öldürülünce oradan ayrılıyor, yeniden kontrol altına alabileceği bir vücut arıyor, bulduğu anda derhal gidiyor, ona sahip oluyor. Yıllar geçtikten sonra o kişi beyanlarda bulunuyor. Ben falan tarihte bununla evliydim, çocuklarım bunlardı, şunlar şunlar, şunlar yaşandı. Bütün söyledikleri doğru, neden? Çünkü cin bütün o olayları o insanın içinde yaşamış, bütün tecrübelerin sahibi. Böylece insanlar, dışarıdan olaya bakan insanlar da zannediyorlar ki gerçekten ruhlar bir bedende yaşadıktan sonra oradan ayrılıyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar, başka bir bedene geçiyorlar. Asla bu bir hakikat değildir. Bunu etrafımızdaki birçok insan yaşadı, yaşadıktan sonra bize geldiler ve düzelenler oldu aralarında. Nasıl düzeldiler diyeceksiniz. Bir insanın cinlerden, bütün zulmani ilimlerden kurtulabilmesi Allah Teala tarafından kesin bir şarta bağlanmış. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah istemedikçe zulmani ilimler insanlara bir tesir icra edemezler. İster gündem olsun, yani cinleri insanların üzerine saldırtma ilmi, cinleri kontrol altına alabilme ilmi, ister gündem olsun, ister büyü olsun, bir takım zulmani duaların oluşturduğu dalga boylarının insanları huzursuzluğa sokacak şekilde insanlara tesiri. Hangisi olursa olsun ikisi de zulmani ilimdir. Transandantal meditasyon da zulmani bir ilimdir. Şeytanın bir ilimidir. Zikir sahtekarlığıdır. Ve Allah-u Teala böyle bir dizaynda insanların ne zaman bu tesirden kurtulacaklarını da açıklıyor. Demek ki Bakara Suresinin 102. ayet-i kerimesi, Allah müsaade etmezse şeytanın büyüsü ve sihri, bir de hüddamı, zulmani ilimlerin hiçbirisi bir insana tesir etmez. Peki nasıl tesir etmez? Cebbar kardeşimizin sorduğu ayet-i kerime cevabını veriyor. Ya eyyühellezine amelu aleyküm enfüseküm. Ey amel olanlar, iman sahipleri, nefsinizin sorumluluğu, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. La yedirrüküm men dalle izah tedeytüm. Siz nefsinizi tezkiye ederek hidayete erdiğiniz zaman dalalette olanlar size bir zarar veremezler. Biliniz ki zulmani ilimlerle uğraşan herkes dalalettedir. İşte bugün televizyonları istila etmiş falcılar var, zulmani ilimle meşguller. Büyücüler var, adam saçlarını at kuyruğu yapmış, diyor ki ben büyücüyüm ve adamı öldürürüm. Bundan da adeta iptal ediyor. Diyorlar ki sen Allah'ın verdiği cenneti nasıl almaya kıyarsın? Diyor ki orası beni alakadar etmez, bana parayı veren düdüğü çalar. Parayı verdi mi falancayı öldürdü dedi mi, ben diyor onu yaparım, öldürürüm. Kimse de cinayeti benim işlediğimi bilemez. Adam bunu televizyonlarda bangır bangır bağırıyor. Kimsenin de umuru değil. Bugün Türkiye'de medya zulmani ilimlerin kurucusu olmuştur. İnsanlara transandantal meditasyonu, reenkarnasyonu doğru bir şeymiş gibi yutturmaya çalışıyorlar. Onun için buradayız. Bizi bu sebeple televizyonlara hiç çıkarmamak için bütün gayretlerini sarf ediyorlar. Ama bir gün biz de çıkacağız. O zaman ne diyebilecekler acaba karşımızda olan zavallılar? Bu ayetlerden daha size bahsetmedim. Ne kadar onların söylediği ayet-i kerime varsa hepsini getirdim. Hepsini bugün beraber gözden geçireceğiz. Öyleyse cinlere dikkatle bakın ve siz hidayete erdiğiniz zaman ne olur? Hidayete ne zaman adım atarsınız? Oradan başlayalım. Ne zaman bir insan hacet namazını kılmışsa Allah'tan mürşidini sormuşsa, Allah ona mürşidini göstermişse, o mürşide ulaşıp da önünde diz çöküp tövbe etmişse, nasıl bir tövbe bu? Nisa 64 söylüyor bu tövbeyi. Habibim, eğer o nefslerine zulmedenler sana gelip önünde tövbe etselerdi ve Allah'tan günahlarının affını talep etselerdi, sen de onların Resulü olarak onların günahlarının affını talep etseydin, Allah'ın her iki af talebini de kabul ettiğini görecektin diyor. Ne demek bu? Sahabe geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önünde, diz çöküyor, tövbe ediyor. Tövbenin mahiyeti Mümtehine Suresinin 12. ayet-i kerimesinde açıklanmış. Nasıl tövbe edileceğini. Bir defa sahabe dediğiniz insanların hepsinin tövbeyi gerçekleştirdiğini ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olduklarını bilmenizi istiyorum. Hepsi de felaha ermişler. Araf Suresinin 157. ayet-i kerimesi, kim diyor o ümmi nebi resule, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın tam tarifi, o ümmi nebi resule kim tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler diyor. Cennet saadetiyle, dünya saadetiyle hepsi müjdelendiler diyor. Bütün sahabe tabi olmuşlar. İşte böyle bir tövbenin yapılmasında ne olur dersiniz? Böyle bir tövbenin yapılmasında Furkan Suresinin 70. ayet-i kerimesine göre kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Yetmez. Mümin Suresinin 15. ayet-i kerimesine göre o kişinin üzerinde, başının üzerinde mürşidin ruhu oluşur. Mümkün olsaydı, Allah Teala 1 milyon insana aynı mürşidi gösterseydi, aynı insanlar gelip de 1 milyon insan birden o gün o mürşidin de tövbe etmiş olsaydı, hepsinin başının üzerine mürşidin ruhu mutlaka Allah Teala tarafından oluşturulur ve yerleştirilir. Bütün Allah'tan mürşitlerini soran, Allah'ın mürşitlerini gösterdiği ve Allah'ın gösterdiği mürşitlerini tövbe eden bütün insanların başlarının üzerinde şu anda açık ve kesin olarak bilin ki mürşitlerinin ruhu vardır. Ne olur varsa işte o ruh onları korur. Bir insanın vücudunda cin var. Mürşide tabi olmamış, cin de girmiş içine. Mürşide tabi oldu, cin vücudundan çıkar mı? Çıkmaz. Kalenin içine düşman girdikten sonra siz kalenin kapısına nöbetçi koyuyorsunuz. Bir şey ifade etmez. Ama eğer o cin o vücuttan çıkarsa tekrar vücuda girebilir mi? Asla giremez. Çünkü o başın üzerindeki ruh onları mutlaka zülmani ilimlerin tesir sahasının dışına çıkarmıştır. İşte Allah Teala Rad suresinin 11. ayet girmesinde diyor ki onların başlarının üzerinde önden arkaya doğru uzanan bir muhafız vardır diyor. Onları diyor muhafaza eder diyor. Zülmani ilimlerin hepsinden muhafaza eder diyor. Bu ayet-i kerimeyle demin söylediğimiz Maide suresinin 105. ayet-i kerimesi birbirinin tam paralelindedir. Siz diyor ne zaman hidayete adım atarsanız ne olur? Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu oluşur demektir bu. Hidayete giren herkes, ne demek hidayete girmek? Ruhu vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmak demek. Neyle olgunlaşır, neyle gerçekleşir? Mürşidinize ulaşmanızla. Allah Teala diyor ki biz diyor müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere Resuller bahsederiz diyor, hayata getiririz. Mürşitler bahsederiz diyor, hayata getiririz. Bütün kavimlerin içinde hayata getiririz diyor. Niçin? Müminlerin başlarının üzerine bir nimet olmak üzere. Ve böyle bir nimetin sahibi değilsiniz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olamazsınız. Hidayete adım atmış olamazsınız. Hidayette olamazsınız. Çünkü hidayet insan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Bunun için de ruhunuzun mutlaka vücudunuzdan ayrılması ve sırat-ı müstakime ayrılması, ulaşması lazım. İşte kavram, hidayet. Neymiş hidayet? Bugün 23 tane Kur'an-ı Kerim dolaşıyor piyasada. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından hepsi birbirinin aynı. En ufak bir farklılık göremezsiniz. Ama meallere gelince her biri birbirinden farklı. Daha kötüsü Allah'ın söylediğini söylemiyor. İşte hidayet nedir? Allah-u Teala'ya soruyoruz. O da diyor ki, bak diyor Âl-i İmrân suresi 73. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet, hüdallah Allah'a ulaşmaktır. Demek ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhunuzun vücudunuzdan ayrılıp siz ölmeden evvel Allah'a ulaşması. Öldükten sonra zaten ruhunuzu Azrail Aleyhisselam Allah'a ulaştıracak ve o zaman kurtuluşunuz yok. Ölmeden evvel bu işi yapmak mecburiyetindesiniz. Ve bu işi yapmanız için mutlaka vücudunuzdan ruhunuzun ayrılması için mutlaka mürşidinize ulaşmak mecburiyetindesiniz. Ancak ulaştığınız gün Mümin suresinin 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Yeni konuları geçmeden 3 ayet-i kerimeyi tamamlayalım. Birincisi Âl-i İmrân 73. İnnel hüdâ hüdallâh, muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır. İkincisi Bakara 120. İnne hüdallâhi hüvel hüdâ. İnne muhakkak ki hüdallâhi Allah'a ulaşmak var ya, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hüve işte o el hüdâ hidayettir. Muhakkak ki insan ruhunun Allah'a ulaşması var ya, işte o hidayettir. Kehf suresi 17. ayet-i kerime. Men yehdillâhü fehüvel muhted. Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayete erer. Öyleyse ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılacak, Allah'a doğru yola çıkacak. Ve bu Allah-u Teala'ya doğru yola çıkışın neticesinde Allah'a vasıl olacak. Ruhunuz vücudunuzdan ayrıldı ve sırat-ı müstakime ulaştı. Başınızın üzerinde mürşidinizin ruhu bir nimet olarak var olmadığı sürece hiçbirinizin ruhu sırat-ı müstakime ulaşamaz. Nereden biliyoruz? Bakınız ne diyor Allah Teala Fatiha suresinde. Yani biz Allah Teala'ya ne söylüyoruz demek daha doğru. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istiâne isteriz. Niçin? İhtinas sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bizi sırat-ı müstakime ulaştırman için biz istiâne isteriz senden. Ama yalnız senden isteriz bunu. Sonra Allah Teala sırat-ı müstakimi tarif ediyor. Sırat-ı'l-lezine o yol ki en'amte aleyhim. Üzerlerinde, başlarının üzerlerinde nimet bulunanların yoludur. Başınızın üzerindeki nimet nedir? Mürşidinizin ruhudur. Hangi sure gelince, hangi ayet gelince? Âl-i İmrân 164. Biz mürşitleri müminlerin başlarının üzerine bir nimet olsun diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse bütün mürşitler Allah'ın mürşit olarak kaynettiği bütün mürşitler bir nimettir. Kişinin başının üzerinde yer alacak olan bir nimet. Ve kimin başının üzerinde böyle bir nimet varsa sadece o sırat-ı müstakimin üzerinde bulunabilir. Sonra Allah Teala gene tarif ediyor sırat-ı müstakimi. Gayril maktubi aleyhim. Üzerlerine gadap duyduğumuzların yolu değildir sırat-ı müstakim. Biz kime gadap duyuyorsak onlar sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. Bir adım daha atıyor. Son sözünü söylüyor. Beleddalin. Dalalette olanlar da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunamazlar. İşte hidayet kavramına doğru yol diyen 23 tane Kur'an-ı Kerim meali, işte dalalet mevhumuna diledikleri istikamette karma karışık laflar söyleyen insanlar. Nedir dalalet? Kim dalalettedir? Allah Teala son derece açık ve kesin olarak cevap veriyor. 10 ayet-i kerime. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor Allah Teala. Sözlerime dikkat edin. Mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. Kişi kendini ne kadar hidayette zannederse zannetsin, mürşidine ulaşamayan dalalettedir diyor. 10 ayet-i kerime, bir kasas 50. Habibim eğer senin davetine icabet etmezlerse, bil ki onlar nefslerine, hevalarına tabi olmuşlardır. Kim Allah'ın davetçisine değil de kendi hevasına tabi oluyorsa, ondan daha çok dalalette olan kim vardır? Sadece iki tane alternatif. Ya nefsinize tabi olacaksınız, ya da bir gün aklınız başınıza gelecek, Allah'tan mürşidinizi soracaksınız, o gösterecek ve ona ulaşacaksınız. 2. Taha 123. Allah Teala buyuruyor. Hadi hepiniz oradan aşağı inin, birbirinize düşman olarak. Yaşadığınız devirce size hidayetçilerimiz gelecek. Kim o hidayetçiye tabi olursa onlar dalaletten kurtulurlar. Tabi olmayanlar diyor dalaletten kurtulamazlar. 3. Kehf 17. Men yehdillahi fehüvel mühted ve men yudlil felen tecide lehu veliyen mürşida. Kim diyor Allah Teala o Allah kimi kendi zatına ulaştırırsa o kişi hidayet verir. Kimi de dalalette bırakırsa o kişi için bir veli mürşid, bir evliya mürşid yoktur diyor Allah Teala. Câsiye suresi 23. ayet-i kerime. Habibim o hevalarını kendilerine ilah edilenleri, hevalarına tabi olanları görmüyor musun? Allah onları birbirimize dalalette bırakır. O kişiler mürşidlerine tabi olsaydı ne olacaktı? Dalalette olmayacaklardı. 5. ve 6. ayet-i kerimeler Cuma 2, Ali İmran 164. Birinde müminlerin arasında bir Resulü bahseden odur diyor Allah Teala, hayata getiren odur. İkincisi de müminlerin üzerine bir nimet olmak üzere mürşitleri bahseden odur diyor, hayata getiren odur. Bütün kavimlerde her ikisi de. Niçin? O insanlara Allah'ın ayetlerini okusunlar diye. 1. Onların nefslerini tezkiye etsinler diye. 2. Onlara kitap öğretsinler diye. 3. Onlara hikmet öğretsinler diye. 4. Bu mürşitlere tabi olmadan evvel, bu Resullere tabi olmadan evvel onlar açık bir dalalet içindeydiler diyor. Dalaletten kurtuldukları gün, o gün mürşitlerine tabi oldukları gün. 7. ayet-i kerime Ahkâf 32. O Allah'ın davetçilerine tabi olmayanlar var ya, onları Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamazlar. Onlar Allah'ın davetçilerine tabi olmadıkları için apaçık bir dalalet içindedirler. 7. ayet-i kerime. 8. Nahl 36. Biz bütün kavimlerde Resuller hayata getiririz. O kavimlerde yaşayan insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler. Bir kısmının sözlerine dalalet hak oldu diyor Allah Teala. 9. ayet-i kerime Zümer 23. İşte bu Allah'ın hidayetidir ki Allah onunla dilediğini hidayet erdirir. Kimi de dalalete bırakmışsa o kişi için bir hidayetçi yoktur diyor. Bir sonraki ayet. Sonraki 10.sü Araf 186. Allah Teala buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Onlar için bir hidayetçi yoktur. Hidayetçilerin olmadığı, o kişinin hidayete ulaşmadığı bütün noktalarda o kişinin dalalette olduğunu söylüyor Allah Teala. Ve dalalette olanlar diyor sırat-ı müstakimin üzerinde olamazlar diyor. İnsanlar kendilerini sırat-ı müstakimin üzerinde zannediyorlar ama olamazlar. İşte kişinin hidayete ermesi, dalaletten kurtulup hidayete adım atabilmesi, ruhunun vücudundan çıkıp sırat-ı müstakime ulaşmasıyla mümkün, hidayete adım attı. Emare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsi teskiye olacak, aklanacak. Ruhu da emarede birinci gök katına yükselecek, levamede ikinciye, mülkimede üçüncüye, mutmainnede dördüncüye, radiye, mardiye ve teskiyede beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşacak. Yedinci katın yedi tane aleminde geçecek, siddet-i müntahaya ulaşacak. Oradan yokluğa geçip Allah'ın zatına ulaşacak. Allah'ın zatında ifna olacak, ruh Allah'a teslim olacak. Bu hidayete eriştir. Vuslattır, hidayete ermektir. Hidayete adım atmak ne zaman? Mürşidinize ulaştığınız gün ruhunuz vücudunuzdan ayrılır, sırat-ı müstakime adım atar, hidayete adım atarsınız ama hidayete ermediniz. Hidayete erebilmek için ruhunuzun yedi tane gök katını aşması ve yedi tane alem geçip Allah'a ulaşması lazım. İşte o zaman hidayete erdiniz. Şimdi bunların ışığı altında Maide 105'e dönüyorum. Ne diyor Allah Teala? La yedirrüküm mendalle izahnedeytüm. Siz hidayete erdikten sonra dalalette olanlar, dalalette olan büyücüler, dalalette olan zümani ilmi sahipleri, cinciler size bir zarar veremezler. Sümme mevcudum cemiyen, sonra hepiniz Allah'a döndürüleceksiniz. Öyleyse dikkat edin, hidayete erdiğiniz zaman başınızın üzerine daha hidayete adım attığınız gün mürşidinizin ruhu oluşur. Bu ruh başınızın üzerinde olduğu sürece hiçbir şeyden endişeniz olmasın. Ne cinciler size bir zarar verebilirler, ne de büyücüler bir zarar verebilir. İşte bir insanın büyücülerden ve cincilerden mutlak olarak kurtulmasının sonucu burada. Bir kişinin diyelim vücudunda cin var. O cinin çıkmasından evvel kişi gelmiş mürşidine ulaşmış, mürşidin ruhu başın üzerine yerleşmiş. O cin vücuttan çıktığı anda tekrar o vücuda giremez. Artık onun oraya girmesini kesin olarak engelleyecek olan bir engel vardır mürşidin ruhu. Öyleyse kimlere şeytani ilimler zarar verebilir? Başlarının üzerinde mürşidin ruhu bulunmayan herkese. Ama Allah Teala problemleri ortaya koyuyor, çözümlerini de ortaya koyuyor. Evet, zannederim burada tamamlanıyor. Allah razı olsun.
1: Trans hale geçtikten sonra cinlerin vücutlarına giren insanlar, üç, cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar ve cinlerin asla vücutlarına giremediği insanlar da mutlaka başları üzerinde Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşrik ruhunu taşıyanlar da buluyoruz. Ve hidayete ermekte temel vasıta olarak zikirle bu noktaya ulaşılıyor. Zikir ana konu ama tabi diğer vasıta evler, namaz, oruç, zekat, ahada destekler mahiyette. Bir de bir başka şeytanın tuzağı daha var. Transandantal meditasyon. Biz hidayete erme, müşride tabi olmak ve zikirle o noktaya ulaşabiliyorsak, acaba bu zikrin bir başka taklidi olan transandantal meditasyon kimlerle gerçekleşir veya trans hale vücut geldiği zaman acaba tekrar bir cinni mi davet ediyor kişi? Transandantal meditasyon hakkında ne buyursunuz?
0: Aslında transandantal meditasyonu evvel ben bu konuyu bitirmek istiyordum. Ama istersen transandantal meditasyon hakkındaki sebebimizi verelim. Ama o da bir konu başlı başına yani.
1: İnşallah.
0: Öyleyse bunu bitirelim önce, ondan sonra ona geçelim. Demiştim ki bugüne kadar televizyonlarda söylenen ne kadar ayet-i kerime varsa hepsini bir araya topladık ve getirdik. Bakınız bir kapı var mı? Bir kapı yok. Reenkarnasyon diye bir şeyin oluşması, bir insan ruhunun devamlı birçok bedenlerde dolaşması hiçbir şekilde mümkün değil. İşte ayet-i kerimeleri birer birer okuyorum buradan. Konuyla alakalı olan, bu konuyla alakalı olan bütün açık oturumlarda, canlı yayın diyorlar galiba, canlı yayınlarda hangi iddia sahibi ne söylediyse hepsini buraya aldık. Birinci ayet-i kerime, Secde Suresinin 11. ayet-i kerimesi. De ki, size vekil kılınan ölüm meleği sizi öldürecek, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Bütün insanlar için ölüm söz konusu. Bir gün mutlaka ölüm vücuda gelecek. Vücudunuzda 200 trilyon hücre var. Bunların her birinde mitokondriler var, elektrik enerjisi üretiyorlar. Azrail aleyhisselam ve onun melekleri geldiğinde kontağı kapatıyorlar. Artık vücudunuzdaki mitokondriler çalışmıyor. Yani elektrik enerjisini üretemiyorlar. Üretemeyince hiçbir hareketiniz artık yavaş yavaş mümkün olmayacak. Son kalan enerjiyle hareket edeceksiniz. Sonra tükenecek. Beyninize oksijen gitmeyecek. Beyinden başlayan bir ölüm bütün vücudunuza yayılacak ve öleceksiniz. Ne olur öldüğünüzde vücuttaki manyetik alanlar da sona erer. Çünkü bütün manyetik alanlar elektromanyetik alandır. Bütün manyetik alanlar biliyorsunuz iki kutup taşır. N ve S. Bir kutbuyla ruhunuzu, bir kutbuyla nefsinizi çeken vücudunuz, manyetik alan sistemi yok olduğu anda ne ruhunuzu ne nefsinizi çekemez. Ölüşünüz, evvela ölümünüz esas, ölümünüzden sonra vücudunuzun artık çekemeyeceği ruhunuz ve nefsiniz vücudunuzdan ayrılır. Başınızın üzerinde yerlerini alırlar. Ruhunuz sağda, nefsiniz solda. Azrail aleyhisselam ruhunuzu alıp Allah'a doğru yolculuğa çıkar. İşte bu olay anlatılıyor. Birinci ölümünüz bu. Enbiya suresi 35. ayet-i kerime. Bütün nefsler ölümü tadacaktır. Biz bir mihnet olmak üzere sizi hayır ve şerre deneriz. Sonunda bize döndürüleceksiniz. Evet, ölümden sonra bütün insanların ruhları Allah'a geri dönecektir. Birinci ayet-i kerimede olduğu gibi. Münafıkun suresi 11. ayet-i kerime. Allah eceli gelen nefsi hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Burada fizik vücuttan bahsediyor. Yani eceliniz geldiği zaman ne bir dakika evvel ne bir dakika sonra. İşte münafıklar Uhud Savaşı'na katılan kardeşleri öldüğü zaman diyorlar ki eğer kardeşlerimiz Uhud Savaşı'na katılmasaydı ölmeyeceklerdi. Allah Teala diyor ki hayır öyle değil. Onlar sürüklere sürüklere evlerinden alınacaklardı. Öldükleri yere götürüleceklerdi. Ve ne bir saniye evvel ne bir dakika sonra orada aynı dakikada öleceklerdi diyor. Öyleyse ölüm hem zaman koordinatları belli hem de mekan koordinatları belli olan bir sistemdir. Hiçbir zaman değişmesi söz konusu değil. Allah burada onu anlatıyor. Ecel evvele de alınmaz, sonraya da alınmaz. Allah eceli gelen fizik vücudu hiçbir zaman mühlet verip geri bırakmaz. Araf 179. Bu ayet-i kerimede onların yalanını ortaya çıkarmak için olan ayet-i kerime andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Yani şeytan ne diyordu? Bütün insanlar bir gün tekamül edecektir insanların ruhları. Allah o zaman kıyameti kopartacaktır. Herkesin ruhu tekamüle erdiği için herkes de cennete gidecektir. Bunun yalan olduğunu söylüyor Araf 179. Andolsun ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık. Kesin bir olgu. Müminin 99 ve 100. Bu Hüseyin Hatemi profesör kardeşimizi hepiniz hatırlayacaksınız. Onun ayeti gelmesi bu. Hep bunun üzerinde durur. O diyor ki sonunda onlardan birine ölüm geldiği zaman der ki Rabbim beni geri döndür. Dünya yaşamına geri döndür. Dünya hayatına ki o geride bıraktığım dünyada salih amelde bulunayım. Bu kesinlikle mümkün değildir. Onların önlerinde bazı günde kadar, fizik vücudun diriltileceği güne kadar bir berzah vardır diyor, bir engel vardır. Hiçbir zaman dünyaya dönemezler diyor. Demek ki bir insan öldüğü zaman nefsi bir süre fizik vücuduyla beraber kalır, bir kabir azabı yaşar. Kişi cennete de gitse mutlaka bu kabir azabı yaşanacaktır manevi bir azap olarak. Bu azaptan sonra o kişinin nefsi berzah alemine gidecektir. O berzah alemini içinizde görmeyen hiç kimse yok. Hepiniz gördünüz defalarca. Ne zaman rüyanızda ölülerinizle beraberseniz, ölmüş olan biriyle berabersiniz ve çevreniz size fizikse, yani şu bardağı tuttuğunuz zaman bu bardağı tutabiliyorsanız, suyu içebiliyorsanız, o zaman fizik bir alemdesiniz. İşte nefsinizin fizik olduğu alem berzah alemidir. Sizden evvel ölenlerin hepsi orada yaşantılarını devam ettiriyorlar. Ne zamana kadar? Kıyamet gününe kadar. Ama bu aleme gelemezler. bu aleme gelebilmelerini önleyen bir engel var önlerinde. Bu ayet-i kerime, Müminin suresinin 99 ve 100. ayet-i kerimeleri bunu söylüyor. Hiçbir zaman o nefsler oradan ayrılıp da bu dünyaya gelemezler. Ve şeytanın da iddiası zaten tekamül eden sistem, tekamül edenler nefsler. O nefslerin oradan dönüp de dünyaya gelmesi mümkün değil. Bir bedene girip de bir bedende bir defa daha yaşaması mümkün değil. Ruhunuza gelince o zaten Allah'ın zatında, onun gelmesi hiç mümkün değil. Öyleyse bir insanın ruhu da nefsi de bedenden ayrıldıktan sonra tekrar o vücuda veya başka bir vücuda girmek üzere bu aleme gelmek imkanına ikisi de sahip değil. Böyle bir şey asla mümkün değil Kur'an-ı Kerim'e göre. Bakara suresi 243. ayet-i kerime. Şu binlerce kişi ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi de sonra kendilerini diriltti. Şimdi bu ayet-i kerimeyi misal olarak söylüyorlar. Allah Teala dilediklerini bir grup halinde, 2-3 defa var şimdi iki ayet-i kerime daha okuyacağım böyle. Tur Dağı'nı üzerlerine kaldırıyor mesela, onlara diyor ki ölün. Hepsi ölüyorlar, Allah Teala bundan ders alsınlar diye yeniden diriltiyor. Bu bir andaki ölüm, arkasından da hemen dirilmedir. Bir dünya hayatına bir tecrübe geçirmeyi hiçbir zaman imkan dahiline koymaz böyle bir ölüm. Bu ölümü bize misal olarak vermesinler. Bu bir misal değildir. Onların iddiaları şu, ruhlar bir bedende yaşarlar, tecrübe kazanırlar, tekamül ederler. İkinci bir bedende tekamül edecek kadar bir süre tekrar yaşarlar. O beden hayatta olduğu sürece, ondan sonra tekrar o beden ölür, üçüncü bir bedene geçerler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler, yeniden tekamül ederler. Burada ne diyor Allah Teala? Burada diyor ki, onları öldürdüm, hemen dirilttim diyor. Hangi tekamül? Öldürdükten sonra Allah Teala'nın hemen dirilmesi. Bunları bize palavradan misalden olarak vermesinler, biz bunları yutmayız. Bakara 55 ve 56. Bir zamanda ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanamayız demiştiniz de, derhal sizi yıldırım çarpmıştı. Siz de bunu görüyordunuz. Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bakınız ne diyor? Sizi ölümünüzün hemen ardından tekrar diriltmiştik. Bu da aynı şekilde bir ayet-i kerime. Hac suresinin 66. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Sizi dirilten, sonra öldürecek ve sonra yine diriltecek olan O'dur. Doğrusu insanoğlu pek nankördür. Bunu defalarca söyledik. Bir insan iki defa ölür, iki defa dirilir. Birinci ölümü dünya üzerindedir. Ama ikinci defa ölümü ve ikinci defa dirilmesi kıyamet günü gerçekleşir. Dünya hayatıyla alakası yoktur. Rum suresi 40. ayet-i kerime. Allah sizi halk etti, sonra rızıklandırdı, sonra öldürecek, sonra diriltecek. İşte gene kıyamet günü iki defa ölüm. İki defa dirilme. Ay Allah razı olsun. Yunus suresi hepsini okuyacağım ayet-i kerimeleri. Bugüne kadar size neler söyledilerse televizyonlardan hepsini okuyacağım. Hepsini aldık buraya. Yunus 4. Hepinizin dönüşü O'nadır. O önce yaratır, sonra da inanıp yararlı işler yapanların ve inkar edenlerin hareketlerinin karşılığını adaletle vermek için ölümden sonra tekrar diriltir. Bakınız ölümden sonra tekrar diriltir. Niçin? Onları hesaba çekeceğim diyor. Nerede? Kıyamet günü hesaba çekecek tabii. Bu hesaba çekmek üzere ölümden sonra tekrar diriltecek bizi. Bakara suresi 28. Bahsetmiştim, tekrar okuyorum. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, O sizi diriltti, yine öldürecek, yine diriltecek, sonra ona döndürüleceksiniz. Allah'ı nasıl inkar edersiniz ki? Sizler ölürdünüz, O sizi diriltti. Neden bahsediyor? Hepimiz oradayız. Kıyamet günü oradayız. Hepimiz ölmüşüz ve Allah Teala bize diriltmiş. Hepimizi diriltmiş. Bakınız bu ayet-i kerimeye dikkatle bakınız. Bu ayet-i kerimede gene aynı şey var. İki defa ölüm, iki defa dirilmek var. Sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü ben sizi diriltmeden evvel diyor, sizler ölülerdiniz. Kıyamet günü sağ olanlarınızı o gün öldürmüştüm diyor Allah Teala. Ondan evvelkileri de ondan evvel öldürmüştüm zaten. Ve sura birinci üfürülüşünde zamanın tersine geçmesi dolayısıyla hepiniz dirildiniz. Sizler öldürdünüz, sizi dirilttim. Sonra tekrar öldüreceğim, ikinci defa öldürecek kıyamet günü, sonra tekrar dirilteceğim. Sonra da Allah'ın huzuruna götüreceksiniz. Bu ölüm ve diriltmelerin tamamının tahakkuk etmesinden sonra o koskocaman bizim dünyamız kadar büyük olan o haşr meydanında o hesabın görüleceği yere gidiyoruz hepimiz birden. Tekrar dirilmemizden sonra, ikinci defa dirilmemizden sonra hepimiz birden orada indi ilahinin o noktasından, mesela Asya kıtasından Amerika kıtasına gidiyoruz. Orada Allah Teala ve Tekat Hazretlerinin mizanları var. Orada hayat filmlerimiz oynayacak. Bunun için mutlaka ikinci defa dirilmemiz, vücudumuzun içine berza alemindeki nefslerimizin gelmesi ve girmesi, sonra da oraya ulaşmamız gerekiyor. Gene görüyorsunuz, ister Mü'min Suresinin 11. ayet girmesi, o da var burada. İster Bakara Suresinin 28. ayet girmesi olsun, her ikisi de sadece iki defa ölümden bahsediyor. Ve iki defa dirilmeden bahsediyor. Daha ötede bir ölümden ve dirilmeden bahseden ayet-i kerime söz konusu değil. Ankebut Suresinin 19. ayet-i kerimesi. Allah'ın yaratmaya nasıl başlayıp sonra onu nasıl tekrar edeceğini anlamazlar mı? Doğrusu bu Allah'a çok kolaydır. Yani Allah Teala yaratmış, biz yaratılmış, Adem Aleyhisselam yaratılmış. Sonra onun sulbünden biz de razı olmuşuz. Bizim için de aynı şey söz konusu, Adem Aleyhisselam için de aynı şey söz konusu. Öldü. Kıyamet günü tekrar dirilecek, tekrar öldürülecek ve tekrar dirilecek. Bizler için de aynı şey söz konusu. Öleceğiz, ister kıyamet günü ister ondan evvel, ama kıyamet günü tekrar diriltileceğiz, tekrar öldürüleceğiz ve tekrar diriltileceğiz. Hac Suresi 66. ayet-i kerime. Sizi dirilten, sonra öldürecek olan, sonra yine diriltecek olan o Allah'tır. İnsan hakikatte nankördür. İşte birinci ölümden sonra dirilmemiz, sonra tekrar öldürülmemiz ve tekrar yeniden dirilmemiz söz konusu. İnşikak Suresi 19. ayet-i kerime. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bunu insanların muhtelif aletlerde kemal derecelerinde olgunlaşmaları zannediyorlar. Siz elbette halden hale geçeceksiniz. Bakınız, bir insan mürşidine ulaşana kadar nefsi emmaredir. Yusuf Suresi 53. ayet-i kerime. Ya Rabbi, ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefsim bana şerri emrediyor. Suya olanı emrediyor. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Nefsi emmare, nefsinizin şerri emrettiği, Allah'ın bütün emirlerini yapmamak için direttiği, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemeye can attığı nefs kademesi bütün insanlarda nefsi emmareyi tamamlayana kadar geçerlidir. Mürşidinize ulaşacaksınız. Zikir yapacaksınız. Allah'tan gelen rahmet, fazla, selavat ismindeki üç tane nur nefsinizin kalbinde birikime başlayacak. İman kelimesinin etrafında toplanır. Ve kalbinizin içine bu nurlar toplansın diye mürşidinize ulaştığınız gün Allah imanı yazar. Nefs tezkiyesini gerçekleştirebilmeniz için. İşte oldunuz, mürşidinize ulaştınız. Ondan sonra zikir yapıyorsunuz. Nefsinizin kalbine Allah'ın nurları geliyor, birikiyor. %7'yi oluşturdunuz. Nefsi emmareyi tamamladınız. Ruhunuz da zemin kattan burada birinci kata kadar yükseliyor. Zemin kattan birinci kata kadar. Sonra nefsi levvameyi tamamlamak mecburiyetindesiniz. Bir %7 daha nur birikimi. Kıyamet Suresi 2. ayet-i kerime. وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَامَةِ O levvame nefse kasem ederim diyor Allah Teala. Kişi nefsini levv ediyor, kınıyor. Neden? Hatalar yapıyor. Allah'tan utanç duyuyor kişi. Allah'ın yoluna girdikten sonra hala hatalar yaptığı için kendisi istemiyor, nefsi yapıyor bunları. Bu sebeple nefsini kınıyor kişi. Sonra üçüncü kademeye geliyor kişi. Ruhu da nefsi levvamede ikinci kata kadar ulaşmıştır. Üçüncü kademeye geliyor. Biz %7 daha zor bir kime. Nefsi levvame, nefsi mülkime. Allah'tan ilham almaya başlamış. Şems Suresi 8. ayet-i kerime. Ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse şeytanın fücuru ve Allah'ın takvası ilham edilir. Allah'ın ilhamını almaya başladığınız nefs kademesi. Ruhunuz da üçüncü gök katına kadar yükselmiş. Bir yüzdeydi daha nur birikimi nefs-i mutmainne. Tecrübe Suresi 27. ayet-i kerime. Ya eyyetühen nefs-i mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nasıl mutmain oldunuz? Cevap.

Allah Teala'dan razı olacaksınız. Madem ki Allah'ın vertikleri sizi tatmin ediyor, tamam. Rıza, Allah'tan razı oluşunuz. Beşinci makamı, ibadetlerin beşinci kademeyi. Allah da sizden razı oluyor. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiye, Allah'ın da rızasını kazanarak. İşte burada Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Altıncı nefs ödemesi, ruhunuz da altıncı gök katına ulaşıyor. Sonra tezkiye oluyorsunuz. Fatır suresi 18. ayet-i kerime. فَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَاِنَ اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse, o kişi bunu kendi nefsi için gerçekleştirmiş olur ve ruhu Allah'a ulaşır. Demek ki 7. nefs kademesinde nefsiniz tezkiye oluyor. Ne oldu? %7'den 7 tane nur birikimi, %49 eder. Bundan evvel huşuya ulaştınız, huşu sebebiyle de %2 nur sahibi olmuştunuz, %50'dir. Anlamı ne? Başlangıçtan itibaren bütün insanların kalpleri kapkaranlıktır. Bu karanlık kalpler Allah'ın nuru olmadığı sürece hep zindan gibi karanlıklarını muhafaza ederler ve nefsini sadece akla şer taraflarda kullanılır. Ama zaman içerisinde Allah'ın nurları nefsinizin kalbini doldurdukça öyle bir gün gelir ki nefsinizdeki Allah'ın nurları nefsinizin karanlıklarına galebe çalarlar. Yani %51 nura sahip olur nefsinizin kalbi, karanlıklar %100'den %49'a düşer. Artık nefsinizde karanlıklar yani şeytanın afetleri hakim değildir. Allah'ın nurları hakimdir. İşte bu sebeple nefsinizi tezkiye ettiniz. Ruhunuz ne oldu? 7 tane gök katı çıktı, Sitret-i Münteha'yı açtı, Adem'e geçti, 7. alemi geçtikten sonra Adem'e geçti. Yani yokluğa, yoklukta Allah'ın zatına ulaştı. Ve Allah ona Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi gelince mehap oldu. Bu kişi nefsini tezkiye etti, Allah'a nefsini tezkiye etme konusunda verdiği yeminini yerine getirdi. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, Allah'a verdiği misakını yerine getirdi. Ve bu ikisini gerçekleştirdiği için fizik vücuda Allah'a kul oldu. Üç yeminini ya da Kur'an-ı Kerim tabiriyle yeminini, misakini ve ahdini böylece gerçekleştirdi. Ve bu kişi cennet saadetinde sahibi oldu. Öyleyse siz halden hale geçeceksiniz demekle Allah Teala evvela bu 7 tane hali bahsediyor bize. Emmare, levvame, mifşime, mutmainne, radiyen, vardiyen, teskiye. Onların tabi bunlardan haberleri yok. Böyle bir tekamülden haberleri yok. Tekamüllerin nefs olduğundan da haberleri yok. Halden hale mi geçeceksiniz? Ha işte tamam, Allah sizi halden hale geçirir. Ve her seferinde hayatınızı yaşatır. Bir bedende ruhunuzu yaşar, bir hal yaşarsınız. Sonra ölürsünüz. Ruhunuz bir başka bedene geçer, bir başka bedende tekrar yaşarsınız. İkinci haliniz bu. Daha çok tekamül edersiniz. Böylece bedenlerde, sayısız bedenlerde yaşaya yaşaya halden hale geçersiniz. Bu sadece bir saçmalık. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde böyle bir saçmalıktan bahsetmiyor. Ama biz ne söylüyorsak, görüyorsunuz ki onu Kur'an-ı Kerim ayetlerine söylüyoruz. Bu tekamül nefsiniz için elbette vardır. Üstelik de bu 7 kademedeki 7. tekamüldür. Daha 7 defa tekamül edecek nefsiniz. Evvela fena makamını açacaksınız, veli olacaksınız bundan sonra. Sonra beka makamını açacaksınız. Sonra züht makamını açacaksınız. Sonra muhsinler makamını açacaksınız. Sonra ulul-elbab makamını açacaksınız. Sonra ihlas makamını açacaksınız. En sonunda salaha geleceksiniz. 7 tane makam. İşte 7 defa daha tabaka tabaka değiştiniz, kemal derecelerinde aklandınız ve insanı kamil oldunuz. Çünkü salaha ulaştığınız gün artık nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadı. İhlasa ve salaha ulaştığınız yerde siz tekamülün sonuna geldiniz. Nefsiniz ruhunuzun bütün özelliklerini kazandı. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesi böylece teşekkür etti. Öyleyse Allah-u Teala'nın halden hale geçeceksinizden neyi murad ettiğini bu söylediklerinden çıkardı. Mümin 11. Cehennemlikler derler ki Rabbimiz bizi iki defa öldürdü, iki defa diriltti. Biz günahlarımızı artık idrak ettik. Artık buradan çıkmaya bir yol var mıdır? Bunu demin daha evvel de uzun uzun anlattım. İki defa öldürdün bizi, cehennemdekiler diyorlar. İki defa da dirilttin. Birinci ölüm dünya üzerinde, sonra birinci diriliş kıyamet gününde, sonra
Allah Teala'nın tekrar ödülmesi ikinci ölümümüz kıyamet gününde.

0: İkinci defa diriliş gerekiyor mesela. Öyleyse dünya üzerinde sadece bir tek hayat geçiriyor. Yasin 51-52. Sura öpürülmüştür. Böylece onlar Rablerinden, kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru süzülürler. Derler ki eyvallah bize. Uykuya bırakıldığımız yerden kim bizi diriltip kaldırdı? Bu Rahman'ın vaat ettiğidir. Gönderilenler de doğru söylemişler. Demek ki sura üfürülmüş ve herkes kabirlerinden kalkmış. Ne bu? Birinci üfürüş. Evvela ölüyoruz, sonra zaman tersine çalışıyor. Tersine çalışırken kimin hayatta olduğu güne zaman geri dönerse o kişilere o gün kabirlerinden doğruluyorlar. Yani Allah-u Teala'nın söylediği, ölüleri toprak üstüğü zaman, geri verdiği zaman herkes mezarından böylece kalkıyor. Zümer Suresi 68. ayet-i kerime. Sura üfürüldü. Böylece Allah'ın dilediklerinin dışında göklerde ve yerde olanların hepsi ölüverdi. İkinci ölüm. Sonra sura tekrar üfürülünce o zaman onlar tekrar ayağa kalkarlar ve bakışırlar. Zümer 68. İkinci diriliş. Tekbir 7 ve nefisler birleştiği zaman Allah Teala bu ayet-i kerimede fizik vücudumuzda da nefsimizde de nefs adını kullanmış. Ne zaman oluyordu bu? İkinci defa dirildiğimiz zaman sura üçüncü üfürülür, ikinci defa diriliyoruz ve bu dirilişimizde hepimiz aynı yaşlardayız. O zaman berzah alemindeki nefslerimiz hepimize geri dönüyor ve vücutlarımızın içine giriyor. Her nefs böylece tamamlanıyor fizik vücutta. Şimdi bu ruhların birçok bedende hayatlarını devam ettirdikleri, tekamülünü devam ettirdikleri iddia edenlerin bakınız ne kadar saçma sapan bir sonuçları oluyor. Kıyamet günü bütün fizik bedenler orada. Ruhlar diyorlar ama nefsler onlar da orada. Şimdi düşünün, hesaplarını görebilmek için, o hayatları kendilerine gösterebilmek için mutlaka nefslerin fizik vücutların içinde olması lazım. Onlar ruhlar diyorlar, hadi öyle olsun ruhların. Ama düşünün, bir ruh diyelim ki 20 tane bedende yaşamış. 20 tane beden kavga ediyorlar şimdi. Bu ruh diyorlar bizim içimize girecek. Böyle bir saçmalığı düşünebiliyor musunuz? Bir insanın hesap görebilmesi için nefsiyle beraber hayat filminin kendine gösterileceği o sistemin başında olması lazım. Allah'ın huzurunda hesap verecek. Sözde değil, hayat filmini seyrederek elindeki mizandan takip edecek. Orada hangi rakam görülmüşse mizan aynı anda aynı rakamı verir. Ve o kişi hayat filmi bitene kadar bakar ki hiçbir noktada mizanla hayat filmi arasında bir farklılık yok. Anlar ki asla kendisine zulmedilmemiş. Öyleyse işte bu hayat filminin oynadığı sırada hayat filminin muhtevası mizanla aynı. Kim bu? Nefsi ve ruhu bir arada olan, ikinci defa diriltilmiş olan insan. O zaman böyle bir hedefe ulaşması için ne oluyor? Bunun bir gerçek olduğunu düşünelim. Ruhlar birçok bedenlerde yaşamışlar. 20 bedende yaşadığını düşünelim. 20 tane fizik vücut burada bekliyor. Bir tane ruh var. Pardon. Evet tamam. Bir tane ruh var. Ve o ruh için bütün bedenler birbirine kavga ediyorlar. Niçin? Bu beden benim için, bu ruh benim içime girecek. Çünkü hesap göreceğiz. Hepsiyle ayrı ayrı hesap görmesi mümkün olmadığına göre böyle bir işlemin tahakkuk etmesi de görüyorsunuz ki mümkün değildir. Çünkü mutlaka vücutlar birleştirilecek. Nefslerle fizik vücutlar aslında Allah-u Teala'nın söylediği bu. Onlar ruh deseler bile adına nefsten bahsediyorlar tabiatıyla. Ama böyle bir birleşme mümkün değil. Çünkü ruh bir tane, fizik vücut 20 tane, bazısı 30 tane, bazısı diyor ben 100 defa yaşadım. Hatta diyor Rus çerifine oldum diyor. Olmuştur herhalde. Zümer Suresi 69. ayet-i kerime. İkinci defa diriltildikten sonra kıyamet günü neler olacağını söylüyor Allah Teala. Kitap kondu. Herkesin hayat filmi bu. Rakamlı kitap. Nebiler ve şahitler getirildi. Ve aralarında hak ile hüküm verildi. Onlar haksızlığa uğratılmazlar. Neden? Hayat filminiz oynarken elinizdeki mizanla hayat filminiz arasında devamlı irtibat var. Oradaki bütün rakamlar burada da aynen çıkıyor. Ve görüyorsunuz ki Allah size kıl kadar zulmetmemiş. Çünkü mizanın gösterdiği hakkaniyet ölçüsündeki bütün rakamlar orada sizin hayat filminizde aynen geçiyor. Zümer 70 devam ediyor Allah Teala. Her bir nefse yaptığının tam karşılığı verildi. O onların işlemekte olduklarını en iyi bilendir. Yani bütün dereceler sizin için, o verilen karşılıklara dikkatle bakın. Eğer kazandıklarınız fazlaysa geleceğiniz yer cennettir. Hayat kitabınız, rakamlı kitabınız, yani hayat bilgisi size sağınızdan verilir. Veya solunuzdan verilenler, soldan verilenler için de cehennem söz konusu. Meryem 71-72. İçinizden cehenneme uğramayacak, cehenneme gitmeyecek hiç kimse yoktur. Rabbinin kesinleşmiş hükmü budur. Sonra takva sahiplerini alacağız. Zalimleri ise dizisi çökmüş halde orada bırakacağız. Yani Allah Teala bütün insanları evvela cehenneme götürüyor. Cehenneme kalanlar kalıyorlar. Cennete gidecek olanları da oradan alıyor. Ve onları cennete götürüp orada onları yaşatacak. Ayet-i Kerime çok da hep bunlar iddia edildi. İnsanlar ortaya çıktılar, dediler ki böyle böyle ayet-i kerimeler var. Ala 13. Sonra orada ne ölürler ne de dirilirler. Gerçekten cehennem hayatı için Allah Teala diyor ki biz onların derilerini ve etlerini oradaki ateşle yakarız. Onların etleri yok olur. Sonra tekrar et giydiririz. Onları yeniden vücuda getiririz. Onlar ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Öyleyse cehennemde bir ölüm veya bir dirilme asla söz konusu değil. Bir insan o vücuduyla, içinde nefsi bulunan vücuduyla cehenneme girer ve orada ebediyen kalır. Veya içinde nefsi bulunan cesediyle cennete girer ve orada ebediyen kalır. Ama her ikisinde de kalış ebedidir. Saffat suresi 56. Cehennemde olana derler ki andolsun Allah'a az daha sen beni de helak edecektin. 57. Eğer Rabbimin nimeti olmasaydı ben de seninle birlikte cehennemde hazır bulunanlardan olacaktım. Saffat 58-59. İşte bak, biz dünyada ilk ölümümüzden başka bir daha ölmeyeceğiz ve azaba uğratılacak da değiliz. Yani cehenneme bir defa girdikten sonra bir defa daha, bir defa daha ölüm yok. Dünya üzerinde bir defa daha, bir defa ölüm, bir defa daha, bir defa hayat, hayır yok. Hac suresi 5. ayet-i kerime. Ey insanlar, eğer sizin öldükten sonra dirilme konusunda şüphesizler, öldükten sonra dirilme konusunda şüphenin içindeyseniz, muhakkak ki biz sizi topraktan yarattık. Sonra nutfeden, spermden, sonra alakadan, fırtılaşmış kandan, sonra mutfağdan, bir et, bir ısırımlık etten, et parçasından, yaratılışı belli belirsiz olan bir et parçasından yarattık ki size hakikati beyan edelim. Bu bir ısırımlık ete dikkat edin. Bir ceninin muhtelif safhaları incelenirken onun belli bir gününde, daha 40 günlükten aşağıken mikroskop altında büyütülmesi halinde çok enteresan bir şey görülüyor. Sanki 32 tane diş o et parçasının üzerinde ısırmış onu, tam diş izlerinin bulunmasının aynı oranı teşekkür ediyor. Allah Teala burada mutlaka demekle bir ısırımlık et diyor. Yani bütün insanlar derin mikroskopu keşfedecekler. Mikroskoptan sonra cenini inceleyecekler. Daha cenin 1 milimetrenin altındayken orada onu yakalayacaklar. Bir ısırımlık eti. Sanki 32 dişin 16'sı bir tarafta, 16'sı bir tarafta bir eti nasıl ısırmış da dişlerin izi orada nasıl kalmışsa işte o noktada o cedinin üzerindeki izler aynen böyle. Ve Allah Teala buna bir ısırımlık et diyor. Bakınız nereden sonra hangi mana çıkıyor? Sizi dilediğimiz vakte kadar rahimlerde durduruyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak dünyaya çıkartıyoruz. Sonra en güçlü çağınıza ulaşmanız için, genç olmanız için, bir şeyler yapmanız için sizi büyütüyoruz. İçinizden kimi öldürülüyor, kimi de evvelki ilminden sonra hiçbir şey bilmez hale getiren ömrünün en verimsiz çağına, yani ihtiyarlığa, hani ne oluyor ihtiyarlayıcı kişiler? Birçok insan hafıza kaybına uğruyor, kireçlenme oluyor beyninde ve hiçbir şey bilmez hale geliyor. Yavaş yavaş insanlar bildiklerini unutuyorlar. Bir de yeryüzünü görürsün ki ölmüş kupkurudur. Fakat biz onun üstüne suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer, kabarır ve her güzel çiftten nebatlar bitirir. Öyleyse Allah Teala burada da insanın normal hayatını anlatıyor. İşte belki bu safhalara da insanlar tabaka tabaka, yani bir şekilden bir başka şekilde geçmek derler. Böyle diyorlarsa haklıdırlar. Gerçekten insan yalnız bir çift hücreden oluşur. Anneden gelen bir hücre, babadan gelen bir hücre. Sonra bu iki tane hücre 200 trilyona kadar çıkacaktır. Ve Allah-u Teala'nın görünmez sistemi plasenta ile o hücreleri öyle bir şekillendirecektir ki gözler, burun, ağız, dişler, vücudun bütün uzuvları birer birer oluşacaktır. Bu plasenta sonra ne olur? Sonra atılır. Doğumla beraber sanki hiçbir fonksiyonu olmayan zavallı bir sistem gibi atılır. Oysa ki bütün sistemleri düzenleyen, bütün vücudun uzuvlarını vücuda getiren, o dalga boylarını o hücrelerin üzerine tatbik eden, bütün genleri oluşturan hep o plasentadır. Ve genler otomatik olarak insanı her türlü şekliyle oluştururlar. Âl-i İmrân Suresi 27. Geceyi gündüze sokar, gündüzü geceye sokarsın. Diriden ölüyü, ölüden diriyi çıkartırsın. Yarattıklarından dilediğini hesapsız rızıklandırırsın. Görüyorsunuz ki ölüden dirinin çıkarılması, diriden ölünün çıkarılması. Burada bir tek defa bahsetmiş ama bunun iki defa olduğunu biliyoruz. Ama hiçbir zaman 3 ve 4'e çıkmıyor bu rakam. Nisa 56. Muhakkak ki ayetlerimizi inkar edenleri yakında bir ateşe sokacağız. Derileri yanıp eridikçe azabı tatsınlar diye onlara yeniden deriler vereceğiz. Şüphesiz Allah azizdir, hikmet sahibidir. Niçin söylemiyor bu? Cehennemde ölümün ve dirilmenin söz konusu olmadığını izah için. İsra 49:50. Dediler ki, biz bir sürü kemik ve toz yeni olduğumuz zaman mı? Gerçekten biz mi yeni bir yaratılışla diriltileceğiz? Habibimdeki ister taş olun, ister demir olun, İsrail'i bir veya gönlünüzde büyüyen herhangi bir yaratık olun, mutlaka öldürülecek ve diriltileceksiniz. Onlar, o halde kim bizi geri çevirecek diyecekler. Sen de ki, sizi ilk defa yaratmış olan kudret sahibi diriltecek. O zaman başlarını sallayarak ne vakit o diyecekler, de ki muhakkak olması yakındır. Ne vakit o, de ki muhakkak olması yakındır. Cebrail aleyhisselam herkesle beraberken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına geliyor. Bembeyaz elbiseler var üzerinde, görünür şekilde bir insan hüviyetinde ve soruyor, ey Allah'ın Resulü olur, bana kıyamet ne zaman kopacak onu söyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cevap veriyor. Bu suali soran, bu sualin cevabını bizden iyi bilir diyor. İşte burada da kıyamet gününden bahsediyor. O kıyamet günü olan olaylar. Ne zaman, ne vakit o diyecekler de ki muhakkak olması yakındır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem soruyorlar, ne zaman kıyamet kopacak? Muhakkak olması yakındır diye cevap veriyor. Taha 55, sizi ondan, topraktan yarattık. Evet, fizik vücudumuzu Allah-u Teala topraktan yaratmış. İsra 52, sizi çağıracağı gün hemen mezarlarınızdan kalkıp onun emrine koşacaksınız. Ve mezarlarınızda pek az bir vakit kaldığınızı zannedeceksiniz. İşte kıyamet günü bu olay takip ediyor. Taha 55, sizi topraktan yarattık. Sizi gene ona döndüreceğiz, toprağa döndüreceğiz ve oradan bir defa daha çıkartacağız. İşte bakın ne kadar net. Adem Aleyhisselam topraktan yaratılıyor. Biz insanların sülbünden geliyoruz. Ve Allah Teala bize söylüyor. Sizi gene ona döndüreceğiz. Ölümümüzden sonra toprağa döndüreceğiz. Ve oradan bir defa daha çıkartacağız. Ne zaman? Kıyamet günü. Kıyamet günü topraktan yeniden çıkışımız söz konusu. Öyleyse bu ayet-i kerime yarattık ama bir defa daha çıkaracağız diyor. Demek ki topraktan yaratmak, Adem Aleyhisselam'ı yaratmak bir bitki gibi onu topraktan imbat etmek, yetiştirmek, vücuda getirmek anlamına geliyor. Çünkü oradan sizi topraktan yarattık diyor Allah Teala Taha 55'te ve sizi oradan bir defa daha çıkaracağız diyor. Bu ikinci çıkarması yaratmanın bir benzeri. Yani burada topraktan çıkış, daha sonra Allah Teala ben sizi nebat olarak yarattım gibi, ibadettim gibi ifade kullanıyor. Aslında bunun cevabı burada. Yani Adem Aleyhisselam'ı
1: El Fatiha

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor, ne kadar zamanını kendisi için harcıyor. İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah-u Teala diyor ki وَلَا ذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ yani muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah-u Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, ku'uden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah-u Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti, sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın nurları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetler dolundur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisiz zikirle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah-u Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir. Eskürünallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cünübihim. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstü yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah-u Teala onun, insanın
en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i ila rabbiki. Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu, bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak. Yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye düşünürseniz, bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır.
hak edenler Allah Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşid sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Ve kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezbe adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezbe sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayri ihtiyar Allah kelimesini tekrar etmesi ifadesidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu tahkik-i imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir ses de çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi
net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse
Dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir ilahiyat rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine
Onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah Teala'nın hepinizi en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: El-Fatiha ve as-salavat ala mesal ala Muhammed.

baştan aşağı bir mutluluk öğreticisidir. Kur'an'ın hükümlerini Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta yerine getiren insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Bu konunun, yani Kur'an'ın tümünün tatbikata girişi bir insanı, ruhunu, sonra fizik vücudunu, sonra nefsini, sonra iradesini Allah'a teslim etmeye ulaştırır. Bu bir mutluluk yolculuğudur ki, kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutluluğu yaşamaya başlar. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah ulaştırıncaya kadar. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyecektir, görevi tamamlanmıştır. Geri kalanı Allah yapacaktır. O kişi Allah'a ulaşmayı diledi diye Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Diyor ki, Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %90'dan fazlasını kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ama kim Allah'a yönelirse o seçtiklerinden, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor. Kullarından dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk adı verilen müesseseye baktığımız zaman, bunun üç ayrı cephesinin olduğunu görüyoruz. Kişinin iç dünyasında mutluluk, nefsiyle ruhu arasındaki ilişki hüviyetinde sergilenir. Ne zaman nefsin afetleri azalırsa, azaldığı ölçüde kişi daha mutlu olacaktır. Mutluluk kişinin iç dünyasında bir uyum halidir. Yani Allah'ın bütün emirlerinin yerine getirildiği, yasak edilenlerin işlenmediği bir ortamın tahakkuku, mutluluğun bütününü oluşturur. Mutluluk bir başka ifadeyle kavganın bitmesidir. Sulh ve sükun halidir. Yaratılışınızda bir nefsiniz var, bir de fizik vücudunuz var. Nefsiniz %100 afetlerle dolu. Ve Allah-u Teala bir ruh, kendi ruhunu üflüyor insanoğluna. Ruh da %100 hasletlerle dolu. Yani Allah'ın bütün emirlerini yerine getirecek olan, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeyi hedef alan bir varlıktır ve Allah'ın ruhudur. Allah-u Teala bütün insanlardan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmelerini, yasak ettiği fiilleri işlememelerini ister. Ruh da bunların hepsini tam olarak ihtiva eder. Bütün ruhun emirleri Allah'ın emirlerinin yapılması istikametindedir ve nehileri de Allah'ın yasak ettiği fiillerin işlememesi istikametindedir. Ama buna karşılık fizik vücudumuzun içinde bir de gene fizik vücudumuzun şeklini almış olan nefsimiz var. Bu nefsimize baktığımız zaman onun da %100 afetlerle dolu olduğunu görüyoruz. %100 afetlerle dolu bir nefsimiz söz konusu. Böyle bir ortamda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, denge Allah-u Teala tarafından başlangıçta kurulmuştur. Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan, yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan nefsiniz ile Allah'ın bütün yasaklarına karşı çıkan, emirlerini ise

mutlaka yerine getirmek isteyen ruhunuz, ikisi de %100, biri afetlerle, biri hasletlerle dolu olduğu için muvazene kurulmuştur. Denge kurulmuştur. Ve bu standartlar içinde yaratılırsınız. Yani nefsinizle yaratılırsınız, fizik vücudunuz. Allah'ta ruh üfürür ve iç dünyanızdaki kötü davranışları yöneltecek olan sistemle iyi davranışları yöneltecek olan sistem dengeye gelir. Bu Allah-u Teala'nın denge unsurudur. Konunun başlangıcı. Sonra ne olur? Öyle bir nokta gelir ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Dilediğiniz anda mutluluğa açılan bir kayığı iskeleden ayırmış olursunuz. Mutluluğa doğru bir yolculuğa çıkarsınız. Mürşidinize ulaşırsınız. Tabiyetin arkasından nefsinizle ruhunuz arasındaki denge yok olmuştur. Bir kişi mürşidine ulaşıp ona tabi olduğu zaman ruhu vücudunu terk edecektir. O noktaya kadar dengeyi sağlayan neydi? Ruhun %100 hasletleri, yani Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasak ettiği fiilleri işlememe hüviyetindeki davranışları ya da bu davranışları hedef alması ruhun, nefsinde Allah'ın bütün yasak ettiği fiilleri işlemeye yönelik, yasak ettiği fiilleri işlememeye yönelik talepleri söz konusu. Birbirine zıt iki kardeş iç dünyanızda devamlı çekişir halde ama denge sağlanmış durumda. Bazen yanlışlar, bazen doğrular ama %50 %50 bir doğru ile yanlış davranışlar dizisi bir ömür boyu hayatınızı kontrol altında tutabilir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan mutsuzdur, huzursuzdur. Çünkü Allah Teala tarafından korunma altına alınmamıştır. Ve o denge üzerinde kalan, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu dünyada birçok hataları işleyeceklerdir ve gidecekleri yer mutlaka cehennemdir. Allah'a mülaki olmayı dilemeyen herkesin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetlerine diyor ki: اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Doyuma ulaşırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri, hak ettikleri dereceler itibariyle cehennemdir diyor Allah Teala. İşte Allah Teala'nın bu dengeyle yarattığı sistemde bütün insanların ruhlarını Allah'a ulaştırmak konusunda bir talepte bulunmaları söz konusu. Bu talepte bulunamayan insanın cehennemden kurtulması bu ayet sebebiyle Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri gereğince gideceği yer kesin olarak cehennemdir.
Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, İslam'ın 5 şartını 15 yaşından 70 yaşına kadar işlese, hepsini tam olarak yerine getirse, o kişinin gideceği yer cehennemdir ve de cehennemdir. Oradan kurtulması mümkün değildir. Ne hazin bir tecellidir ki 32 senedir, 33 sene, 33. seneye bastık. Bunları biz muhterem halkımıza anlattığımız halde hala en az 12 asırdan beri öğrenilen yanlış din eğitimi, insanları ve dini yaşadıklarını zannedenleri öylesine bir etkisini almış ki, insanlar İslam'ın 5 şartını yerine getirerek cennete gireceklerini zannediyorlar. Hep bizim söylediklerimizi dinlemek gereğini bile duymuyorlar. Gözümüzün önünde milyonlarca insan şu anda cehenneme doğru yol alıyor. İslam'ın 5 tane şartının kendisini kurtaracağını zannettiği için. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insanı mutlu olmak için yaratmış. Kainatta en çok sevdiği, en çok değer verdiği ve yeryüzünün halifesi olarak değerlendirdiği, biz yeryüzünde bir halife kılacağız diyor ve Adem Aleyhisselam'la Havva Anamızı dünya adı verilen bu gezegene indiriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanlar mutlu olmayı hak etmeleri lazım gelen mahluklardır. Çünkü bunu yaşamak üzere yaratılmışlar Allah-u Teala tarafından. Ama şu anda bütün dünyadaki insanların her ülkede ne yazık ki %90'dan fazlası huzursuz, sıkıntılı, mutsuz. Arkasında Allah'ın emirlerini unutmak var. Acaba neden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrine asr-ı saadet diyoruz? Çünkü onlar Kur'an'a uymuşlar. Nefs tezkiyesi yapmışlar. Nefslerin afetlerini %51 azaltmışlar. Sonra fizik vücutlarını teslim etmişler. Afetlerin %81'i yok olmuş. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Afetlerin %100'ü yok olmuş. Geriye Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir fizik vücut gelmiş. Ve de hepsi mutluluğu enine boyuna, bütün boyutlarıyla yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, iç dünyanızdaki mutluluk, nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu, ruhunuzun hasletleri yerine Allah'ın göndereceği faziletlerin nefsinizin kalbini %100 kapladığı bir ortama ulaşmak sağlar. Ne zaman nefsinizin kalbi %100 nurlarla dolarsa, o zaman siz Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir insan hüviyetine ulaşırsınız. Mutluluk üç ayrı cephede teşekkür etmesi lazım gelen bir müessesedir. İç dünyanızdaki mutluluk,
nefsinizin afetlerinin tamamen yok olduğu noktada %100'e ulaşır. Bu iç dünyanız. Böyle olduğu zaman, nefsinizin bütün afetleri yok olduğu zaman dış dünyanızda da mutlu olursunuz. Neden? Çünkü artık duruma ruhunuz hakimdir. Artık siz başkalarına kolaylık etmeyen, üstün olduğunuzu onlara ispat için gayret etmek mecburiyetini duymayan ama aslında Allah'ın nazarında üstün olan birisi olursunuz. İnsanları sevmeyi öğrenirsiniz. Nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduğu zaman bütün insanları seversiniz. Size kötülük edenleri bile seversiniz. Nefret ettiğiniz insan oluşmaz. Sevginizin en çok olduğu insandan en az olduğu insana doğru bir yelpaze uzanır sadece. Hiçbir insan da bunun dışında kalmaz. Nefret edemezsiniz. Nefret duygunuz, kin duygunuz bütünüyle yok olmuştur. Sevgili kardeşlerim, ne olmuştur da yok olmuştur? Nefsinizin bütün afetleri yok olduğu için, oradaki öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık, iptilalar, isyan gibi afetlerin hepsi yok olmuştur. Onların tersi olan ruhunuzun hasletleri, faziletler adıyla o hasletlerin aynını uygulayacak olan faziletler, sizin zikrinizle fazıllar Allah'ın katından inip nefsinizin kalbini tamamen işgal etmiştir. Böylece başka insanlara karşı olan davranışlarınızda dikkat edersiniz ki hiç kimse sizin davranışlarınızdan huzursuz olmasın, üzülmesin. Sorumluluğunuzun gerektirdiği ikazlar mutlaka yapılacaktır. Ama o zaman ikaz ettiğiniz kişi bilecektir ki siz ona karşı kin duyamazsınız. Siz ona karşı nefret duyamazsınız. Sadece onun mutsuzluğu sebebiyle ona müdahale edersiniz, o mutlu olsun diye. Bu dış dünyanızdaki mutluluktur. Başka insanlarla en iyi ilişkiler içine girersiniz. Hiç kimse sizin düşmanınız değildir. Herkese onları mutlu etmek için yaklaşırsınız. O zaman başka insanlarla aranızdaki kavga biter. Onlar mı? Onlar sizin aleyhinizde bulunabilirler. Size çatabilirler. Düşman olabilirler. Ama siz onlara düşman olamazsınız. Bilirsiniz ki öğrendikleri yanlış ilim sebebiyle doğruyu yaptıklarını zannederek size çatıyorlar. Sevgili kardeşlerim, dış dünyanızdaki mutluluk başka insanlarla ilişkilerinizde, eğer nefsinizin kalbindeki afetleri yok etmişseniz, sizi sadece bir tek hedefe yöneltir. O hedef mutluluktur. Huzurdur, saadettir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizdeki mutluluk nedir? Allah'ın bütün emirlerine itaat ettiğiniz zaman her itaatte bir huzur, bir rahatlık yaşarsınız. Allah'ın yasaklarını o yasağı işleyecek bir fırsat çıkmasına rağmen
yapmamayı başaracaksınız. Allah Teala size bunu sağlayacak. O zaman Allah Teala'ya hamd edeceksiniz, şükredeceksiniz ve mutluluğunuz devam edecek. Öyleyse iç dünyanızda neden mutlusunuz? Çünkü iç dünyanızdaki kavga sona ermiştir. Nefsinizle ruhunuz arasındaki afetler dizisi, kavgalar dizisi artık sona ermiştir. Neden? Çünkü ruhunuz zaten Allah'a ulaşmıştır. Nefsiniz kalmıştır tek başına. Ama nefsinizin kalbindeki bütün sizi yanlışlara sevk eden Allah'ın emirlerini yapmamaya, yasak ettiklerini de yapmaya çağıran nefsinizin afetleri tamamen yok olmuş. Yerine tam tersi olan fazıllar gelip yerleşmiştir. Bütün fazıllar, fazilet adı verilen bir muhtevanın sahibi kılar kişiyi. Fazilet, Allah'ın bütün emirlerine itaat etmek, yasak ettiği fiilleri işlememek şeklinde dinde tezahür eder. Öyleyse öyle bir yapıyla yapılanıyorsunuz ki içinizden geliyor Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Zevk alarak namaz kılıyorsunuz. Zikirden zevk alıyorsunuz. Oruç tuttuğunuz zaman açlık hissetmiyorsunuz. Allah Teala'nın emrettiği ne varsa onları yapmak size hiç ağır gelmiyor. Allah için konuşuyorsunuz. Konuşmanız sizin için sadece zevk, huzur, mutluluk. Çünkü siz öyle bir noktaya getiriliyorsunuz ki söylediklerinizle başkaları mutlu oluyor. Yaşadığınız mutluluğun reçetesini Allah Teala onlara da sizin ağzınızdan ulaştırıyor. Sevgili kardeşlerim, mutluluk dururken, huzur dururken, başka insanlarla en güzel ilişkileri devam ettirmek, onların da hoşnut olduğu, sizin de hoşnut olduğunuz bir dünya nizamında yaşamak varken, neden kavga? Şu ülkemizin vaziyetini görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Biz böyle miydik? Şu beğenmedikleri Osmanlı, hani bir takım insanlar Cumhuriyeti parlak göstermek için hep Osmanlı'yı karalarlar. Altı yüz senelik Osmanlı İmparatorluğu devresinde dünyadaki en mutlu insanlardılar. Dünyada en az suç işlenen ülke Osmanlı'ydı. Fethettiği her ülkede sulh ve sükunu mutlaka kurardı. Ve zenginle fakir ilişkisini, asille halk ilişkisini şeytani standartların tamamen dışına çıkarır. İlahi standartlara ulaştırırdı. Yani fethettiği ülkelerde asla insanların zenginler ve asiller tarafından ezilmesine Osmanlı müsaade etmezdi. Adaleti tam olarak tahakkuk ettirirdi. Sulh ve sükun bütün boyutlarıyla hakim olurdu. Hırsızlıklar, cinayetler birer birer azalarak Osmanlı'nın hükümranlığı bütün Avrupa ülkelerinde huzura ve mutluluğa yol açardı.
Sevgili kardeşlerim, bir mutluluk dediğimiz müessese var. İnsanın huzur içinde olması, Allah'a şükretmesi, Ya Rabbi, hamdolsun, şükrolsun sana ki beni insan olarak yaratmışsın. Bana dinimi öğretmişsin. Ben dinimin gereklerini yapmışım. Ve senin sayende Yüce Allah'ım nefsimdeki afetleri temizlemişim. Senin formülünle yok etmişim. Ve huzura, mutluluğa, saadete ulaşmışım. Allah'ım sana sonsuz hamd ve şükür olsun. İşte daimi zikre ulaştığınız zaman hepiniz bunu söyleyeceksiniz. Neden söyleyeceksiniz? Çünkü nefsinizde afet kalmayacak. İçinizdeki kavga tamamen bitecek. İçinizdeki kavga bitip de tamamen %2 rahmet, %98 fazladan oluşan Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi emreden, yasak ettiği fiilleri işlememenizi, gerçekleştirmemenizi emreden bir sistem iç dünyanızda hükümran olacak. Sevilen bir insan olacaksınız. Çok sevilen. Ve bundan daha ötesi var mı? Daha güzeli? Evet. Seven bir insan olacaksınız. Herkesi seveceksiniz. Falanca size kötülük mü etmiş? Onu da seveceksiniz. Evet, elbette sevdiklerinizden sevdiklerinize fark olacak. En çok sevdiğinizden en az sevdiğinize doğru bir aşağı doğru iniş. Bu sizin elinizde olmayan bir şeydir. Herkes kendisini davranışlarıyla sizin iç dünyanızda sıranın bir noktasına oturtur. Allah'a en uzak insandan en yakın insana kadar yanınızda birçok insanlar oluşacaktır. O şeytana hizmet edenler bir süre sizin yanınızda kaldıktan sonra alacaklarını alacaklar ve kaçacaklardır. Çünkü sizin yanınızda onlar ancak kendilerine verilen bir görevi yapmak için bulunmuşlardır. Elbette siz onların hepsini bileceksiniz. Ama onlara müsaade edeceksiniz. Öğrenmek istedikleri bilgileri alsınlar diye, kime verecekler seversinler diye onlara yardımcı olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, eğer siz Allah'ın dostuysanız kimseden korkmazsınız. Ölüm vız gelir. Çünkü neden ölüm vız gelir? Neden? Çünkü siz ölümün ötesini yaşamışsınızdır. Ölümün ötesi oradadır. Gök katlarında. Allah'ın 7 tane gök katını avucunuzun içi gibi bilirsiniz. Yüzlerce defa, binlerce defa Allah Teala size her katı bütün özellikleriyle ayrı ayrı göstermiştir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki. Hani Orhan Veli'nin bir şiiri var, bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size derdimi der. O derdini anlatmaya çalışır. Allah Teala da bize bilmem ki nasıl anlatsam, nasıl size mutluluğumu şeklinde bir öğretide bulunuyor.
Bu mutluluk sadece bana has değil ki sevgili kardeşlerim. Bunu yaşayabilen herkes hangi şartların içinde olursa olsun mutluluğu yaşar. İşte aramızda hamdolsun ki binlerce kardeşimiz var. Huzuru yaşayabilen, mutluluğu yaşayabilen, derece derece mutluluğu yaşayabilen. Öyleyse neden mutluluk varken mutsuzluk? Öyleyse neden dostluk varken düşmanlık? Ne yazık ki şeytan mutlaka herkesin etrafında bulunan bir şeytan, herkesin etrafında bir şeytan mutlaka vardır. O devamlı ve kesintisiz olarak kişiye sanki kendi düşüncesiymiş gibi birçok şeyi intikal ettirir. Kişi çoğu zaman kendi düşüncesi zannettiği, şeytanın ona telkin ettiği hususları gerçekleştirir ve arkasından da mutsuz olur. Neden? Çünkü şeytan sizin sadece mutsuz olmanızı ister. İnsanlar bunun için hırsızlık yapar, bunun için cinayet işler, bunun için başka insanlara kötü, onları üzecek davranışlarda bulunur ve kapkara olan kalpleri bu kötülükleri yaparken bir huzursuzluk duymayabilir. Sevgili kardeşlerim, kim kendisini şeytana satarsa o mutsuzluğu satın almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ki bir tek dilek insanı cehennemden kurtarır. Bir tek Allah'a ulaşmayı dilemek, bir tek dilek kalpten olması şartıyla bir tek şartı var. Kalpten olacak, kalbinizden bir dilekle Allah-u Teala'ya diyeceksiniz ki Ya Rabbi senin bunca ermiş evliyan var. Ne olur Ya Rabbi ben de o ermiş evliyandan birisi olmak istiyorum. Ben de onlar gibi olmak istiyorum. Beni de ruhumu sana ulaştırarak ermiş evliyalarından kıl. Sevgili kardeşlerim, bütün Allah'ın evliyaları yedi safayı bilirler, yaşamışlardır. Ve bu birçok insan için hedeftir. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye. Yedi tane kademede %7, %7 daha çok zikretmek suretiyle kalpteki fazıların artışı ve %51, %49'u %7'den 7 defa fazıl, %2 de rahmet nuru olmak üzere kişinin nefsinin kalbi %51 nurla otomatik olarak dolar. Yani eğer o kişi Allah'a mülaki olmayı şuradan kalbinden bir dilekle dilemişse Allah Teala mutlaka o kişiye bütün manevi eksikliklerini gidererek zikrini belli bir seviyeye Allah çıkartarak o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Kişi fena fillah olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda insanoğlunun mutluluğu %51'e ulaşır ve Allah-u Teala tarafından garanti edilmiş. Söylemiştik ayet-i kerimeyi. Ama bir de Rad 27'yi söyleyerek pekiştirelim. Allah Teala orada diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Onları kendi hallerine bırakır. Ama o dalalette olanlar var ya
O da lanetli olanlardan her kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Garanti veriyor Allah Teala. Hem birinci söylediğimiz ayette, yani Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde, hem de bu ayette Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyen herkesin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu, o insanın nefsinin kalbindeki afetler %51 oranında azalacağı için, yerlerini hasletler alacağı için, hasletler ya da fazıllar demek daha doğru, fazıllar üstün noktaya geldiği noktada, %51 olduğu noktada kişi mutluluğun yarısını elde etmiştir. Allah'ın yardımı da buraya kadar o kişiyi getirmiştir. Hiçbir engel tanımaz Allah Teala. Kişi oruç tutamıyordur. Onu orucu tutturacak vasfı Allah kazandırır. Sırf o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmayı diledi diye. Kişi namazı sevmiyor. Allah onun namazı sevdirecektir. Kişi zikri sevmiyor. Allah onun zikri sevdirecektir. Mutlaka o kişi hangi şartların içinde olursa olsun, eğer şuradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırıp, onu yarım mutluluğa, herkese hediye ettiği yarım mutluluğa mutlaka ulaştıracaktır. Ve bu aynı zamanda üçüncü kat cennet demektir. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin, mürşidine ulaşıp 14. basamakta tabi olduğu an ikinci kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi kılınır Allah Teala tarafından. Eğer kişi o zikir seviyesini ulaştıktan sonra ömür boyu devam ettirebilirse hiçbir zaman düşmez. Mutlaka ömrü boyunca mutluluğun yarısını yaşar. Öldükten sonra da kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine, üçüncü kat cennete girer. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bu kadar garanti vermesine karşılık insanlar bir tek dilekle, Allah'a ulaşmayı dilemekle üçüncü kat cennetin, dünya mutluluğunun yarısına Allah-u Teala tarafından ulaştırılacaklarını bilmiyorlar. Onlara öğreten din alimleri bunları hiç öğretmemiş. Daha kötüsü, ...12 asra yakın bir süre adım adım insanlar dinin insanları mutluluğa ulaştıracak bütün özelliklerini yok etmişler. Farkına bile varmadan şeytanın oyuncağı olmuşlar. Ve hala öyle bir hayatı devam ettiriyorlar. Allah'ın söylediklerinin ne olduğundan habersiz olarak, her şeyleri darmadağın olmuş insanlar olarak yaşamaya devam ediyorlar. Sevgili kardeşlerim, artık insanlara insanları mutlu edecek olan temel hususlar öğretilmiyor. Sadece tasavvufta olanlarında, gerçek tasavvufta olanlar kesimi bunu gerçekleştirenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine tabi olmuşlar, sonra ruhlarını teslim etmişler, fizik vücutlarını teslim etmişler, nefslerini teslim etmişler, iradelerini teslim etmişler, salah makamına getirilmişler, irşat makamına tayin edilmişler.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, dinin temel faktörlerinin büyük kısmı yok olmuş. Şu anda orta yol olan İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulacağını zanneden insanların hiçbirinin cehennemden kurtulabilme şansı yok. Öyleyse şu orta yol dedikleri İslam'ın 5 şartını bizim ülkemizdeki insanların %90'dan fazlası doğru zannediyor ve onu tatbik ediyorlar. Ve ne yazık ki gidecekleri yer cehennem. Böyle bir sahne sizi mahzun etmez mi sevgili kardeşlerim? Biz mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşarken 70 milyon insanın, en az 70 milyon insanın cehenneme doğru yol alışı gerçekten çok kaygı verici bir olay. Bunu işte şu anlarda yaşamaktayız. İnsanların yanlış ilimleri sebebiyle değiştirdikleri Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayanlar, değiştirdikleri hüviyeti İslam diye kabul edip de Kur'an'daki İslam'ı yaşayamayan şu anda çok büyük bir kitle söz konusu. Ve insanların kurtuluşa ulaşacakları %5'i aşamaz durumda. Sadece Allah'ın Kur'an hakikatlerini bilmedikleri için. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize dini öğretti ve hayatımızı buna adadık. Biz insanların mutluluğu için yaşayan kişiyiz. Bu görev bizim omuzlarımızda ve öğrenen ve mutluluğu yaşayanların sayısı arttıkça büyük bir huzur ve mutluluk duyuyoruz. Allah'ın bize verdiği mukaddes görevi o insanlar kadar başarabildiğimiz için. Bizim etrafımızda olanlar muhakkiklerdir. Evvela tahkik etmişlerdir. Doğru mu söylüyoruz? Yanlış mı söylüyoruz? Nasıl tahkik etmişlerdir? Açmışlardır Kur'an-ı Kerim'i. Bütün söylediklerimizi teker teker orada bulmuşlardır. Ve zamanımızın din alimleriyle, onların söyledikleriyle bizim söylediklerimizi karşılaştırmışlardır. Aradaki uçurumu görebilmişlerdir. İşte bizim etrafımızda olan insanlar onlardır. Mutluluğu yaşayanlar onlardır. 14 asıra belki sahabenin yaşadığı İslam'ı yaşayanlar onlardır. Şu anda biz 14 asıra evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı İslam'ı yaşayanlar olmakla huzur ve mutluluk duyarız ve bununla iftihar ederiz. Herkese de ispat ederiz ki aynen öyledir. 7 vakit namaz kılarız. Her perşembe günü mutlaka oruç tutarız. Her mukaddes günde de ayrıca tutarız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bu mukaddes göreve bizi seçmiş. Hamdolsun ki tahkik eden, inceleyen, Kur'an'la karşılaştıran herkes 14 asır evvel Hz. Muhammed Mustafa
sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin yaşadığı İslam'ı tam olarak tatbik ettiğimizi Kur'an ayetleriyle karşılaştırarak görüyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Oysa ki bugünkü tatbikata baktığımız zaman İslami tatbikatta Kur'an'dan ne kadar büyük ayrılıklar oluştuğunu, ne kadar çok safsatanın dinimize dahil edildiğini, kavramların ne kadar büyük yanlışlıklar içine itildiğini, bunların hepsini birer birer tespit ettik. Ve din adamlarının doğru zannettikleri pek çok şeyin ama onları kurtuluşa ulaştıracak olan her şeyin şeytanın insanlara verdiği o yanlış eğitimle adım adım devreden çıkarıldığı ve İslam'ın İslam olmaktan çıktığı bir dünya nizamında yaşıyoruz. İslam, Allah'a teslim olmaktır. Sözlerimizi şöyle bitiriyoruz. Ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, yaşadıklarını zannederek cennete gireceğini zannedenler, soruyoruz size, İslam teslim olmak demek değil midir? Hanginiz hayır diyebilirsiniz? Öyleyse, ey İslam'ın 5 şartını yaşayanlar, hepinize soruyoruz. Neyinizi teslim ettiniz Allah-u Teala'ya? Ruhunuzu mu? Fizik vücudunuzu mu? Nefsinizi mi? Yoksa iradenizi mi? Neyinizi teslim ettiniz? Eğer İslam'sanız, Allah'a teslim olan birisi olmalısınız. Allah-u Teala 4 teslimi de farz kılmış. 28 basamakta 4 teslim ve bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. 4 teslim de farz. Bütün sahabe de teslim etmişler. Biz de o teslim edenlerin içindeyiz. 14 asır sonra asr-ı saadeti bir defa daha yaşayanlarız. Kim bu sözlerimize itiraz edebilir? Öyle birisini göremiyoruz. Öyleyse sözlerimize dikkatle bakın. Biz Allah'a teslim olanlarız. Şu anda sizinle konuşan bu kişi ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a, Allah'ın yardımıyla teslim eden bir kişidir. Ve Allah dördünü de farz kılmıştır. Hepiniz ruhunuzu da, veçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Çünkü Kur'an'da farz. İslam'ın 5 şartıyla yaşayanlar sizlere sesleniyorum. Neyinizi Allah'a teslim ettiniz? El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: Sevgili kardeşlerim, sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Türkiye'de banka sistemi dediğimiz zaman ilk akla gelen sual, acaba Türkiye'de bankalar bu ülkeye karşı görevlerini yapmaktalar mı? Biz bu tatbikatta bir eksiklik müşahede ediyoruz. Ve bu müşahedemiz Japonya'nın kalkınmasındaki temel esaslara dayalı. Türkiye'de bankalar sisteminin temel uğraşıları kredidir. Yani faizli bir sistem. Böyle bir sistemde gerçekten yatırımları engelleyen bir büyük olgu mevcuttur. Özellikle yüksek enflasyon devrelerinde. Neden öyle olmaktadır? Çünkü ülkede enflasyon yükseldikçe, enflasyonun haddi arttıkça bankalara para yatıran insanlara verilmesi lazım gelen mevduatın faizi de ona göre artmaktadır. Ve bu adına faiz dediğimiz bu mevduat ötesi verilen miktar eğer enflasyondan az olursa bankalara para yatırılmayacak şeklinde bir inanış mevcuttur. Tabiatıyla mevduat faizi enflasyona yakın bir değerde olursa bu aldığı mevduatı kredi olarak veren bankaların arada bir kar kazanmaları lazım. Yani kredi faizinin mevduat faizinden fazla olması lazım. Bu sebeple yüksek enflasyon devrelerinde hem mevduat faizleri yüksektir hem de kredi faizleri yüksektir ve kredi faizleri mutlaka mevduat faizlerinden daha yüksektir. İşte bu yüksek enflasyon bu ülkede ve bütün yüksek enflasyonlu ülkelerde yatırımları durdurmaktadır. Yatırım yapacak olan kişinin yatırımları yapmasına engel olmaktadır. Basit bir misal verelim. 100 milyonu olan kişi ikinci bir 100 milyon liraya daha ihtiyacı olsun ve bunu kredi olarak bankalardan alsın. %100'e varan faiz ve diğer maliyeti tesir eden unsurlar sebebiyle kişinin krediyi aldığı andan itibaren her 3 ayda bir faizi ödemesi gerekmektedir. Diyelim ki bu kişi bir fabrika kuruyor. Fabrikayı bir senede kurup işletmeyi açacak ve bir senelik de ödemesiz devre almış. Yani taksit ödemeyecek bir sene süreyle. Ama ne yazık ki banka her 3 aylık devrenin sonunda faizini almaktadır. Yani bu insandan fabrikası kurulmadan evvel, kuruluncaya kadar geçen süre içerisinde 100 milyon lira geri istenecektir. Yaklaşık faizin nispeti %100'lere vardı cihetle. Öyleyse burada çok ciddi bir engel çıkıyor karşımıza. Kişide eğer para olsaydı o 100 milyon mevduat faiz olarak pardon kredi faiz olarak vereceği 100 milyon liranın kişi sahibi olsaydı zaten krediyi almayacaktı. Krediyi alınca kredi kadar parayı işletmeye geçmeden evvel ödemesi mümkün olmadığı cihetle yatırımından vazgeçmek mecburiyetindedir. İşte nerede yüksek enflasyon varsa orada yüksek faiz vardır. Orada yatırımlar engellenir. Öyleyse ne yapılmalıdır? Japonya'nın yaptığı yapılmalıdır. Bankalar sistemi işletmelere, yatırımcı kuruluşlara kredi vermemelidir. Kredi yerine onlara ortak olmalıdır. Yani sermaye tahkimi yapmalıdır. Bankalar ülkeye faydalı olan bütün yatırımların hisse senetlerine almak suretiyle o firmalara ortak olmalıdır. Bu ne sağlar? Yüksek enflasyondan o firmaların etkilenmemesini sağlar. Bankaların da etkilenmemesini sağlar. Çünkü bir işletmeye %50 ortak olan bir banka düşünelim. Böyle bir banka işletme kar edene kadar ondan faiz almayacaktır veya başka bir şey almayacaktır. Ama işletme kar etmeye başlayınca karın %50'si bankanın olacaktır. Böylece banka o işletme ne kadar süre çalışırsa, hayattaysa o kadar süre devamlı o işletmenin karının %50'sini alacaktır. Ve işte böyle bir statü içerisinde firma çalışmaya devam edecektir. Öyleyse görülüyor ki enflasyon yüksek de olsa, eğer banka kredi değil de sermaye iştirak yoluyla devreye girerse, o zaman işletmeler bir ardına kurulur, bankalar da daha fazla kar eder, işletmelerin de kurulması böylece sağlanmış olur. Bankalar konusunda söylenmesi lazım gelen konu da genellikle yanlış bilinen faiz konusudur. Kur'an-ı Kerim'de riba adı geçiyor. Nedir riba? Bir kişinin bir emek karşılığı olmaksızın parasına onun iştira kabiliyetinden daha fazla bir karşılık alması. Ne demek istiyoruz? Altın paranın var olduğu bir devreden bahsedelim. Paraya ihtiyacı olan birisi diyor ki, bana bir yıllık 10 altın ödünç ver, ben sana bunu 12 altın olarak öderim. Eğer bu böyle yapılırsa, 10 altının karşılığını 12 altın olarak ödeyen kişi faiz vermiş olur. 2 altın, alan kişi de 2 altın faiz almış olur. Bu Allah-u Teala tarafından yasak edilmiştir. Acaba zamanımızda insanlara bankaların verdiği paralar, mevduat karşılığı ödedikleri, onun ana parasının ötesindeki miktarlar faiz midir? Burada bir misal vermek istiyorum. Diyelim ki bir kişi bankadan 100 milyon lira alıyor borç. Bu 100 milyon lirayı bir yıl sonra bankaya ödeyecek. Ve %80 enflasyon var ülkede. Yine basit rakamlarla konuşalım ve diyelim ki 100 milyon lira 100 çuval pirinç alıyor. Ve kişi bankadan parayı aldığı zaman 100 çuval pirinç alabilen bir iştira kabiliyetine sahip. Bankaya bir yıl sonra ödenecek olan miktarda o yıl %80 enflasyon söz konusu olmuşsa, o paranın %80'i değer kaybetmiştir. Yani 100 çuval pirincin 80'i artık satın alınamaz. Sadece 20 çuval pirinç satın alabilir olan bir 100 milyon liranın iadesi söz konusudur. İşte burada bir haksızlık oluşmaktadır. Bunu altın üzerinden hesaplarsak gene aynı dizayn.
0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu bir hayat geçirmesini hedef almıştır. İster ki Yüce Rabbimiz Allah Teala ister ki herkes mutlu olsun. Herkes saadeti yaşasın. huzursuzluk olmasın, insanlar sıkıntı çekmesin, insanlar birbirini sevsin, asla nefret etmesin. Bütün bunlar neye hedeflenmiş durumda? İnsanın mutluluğuna. Sevgili kardeşlerim, düşünelim ki yaratılan bütün mahlukatın içinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk var. O insan. Biz insanlar Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine nail olan tek yaratıklarıyız. Tek grup yaratıklarıyız. Öyleyse bir sual olunduk da Allah bizi

Ama bir varlık var. İblis, yani şeytan. O da bir yaratık netice itibariyle Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği. Ama sevgili kardeşlerim, bu yaratık insana da verilen mahlukatı kendisine düşman ittihaz etmiş. Ve de sadece tek bir hedefe yönelik olarak uğraşı veriyor. Bu uğraşı insanı mutsuz etmek uğraşısıdır. Şeytan hiç insan olarak yaratılan hiç kimsenin mutlu olmasını istemez. Hedefi bütün insanları mutsuz etmektir. Milyonlarca yardımcısı şeytanlar, herkesin etrafında birkaç tane şeytan mutlaka vardır. Bütün gayretleriyle o kişinin düşünce yapısına girmeye ve onları mutsuz etmeye çalışırlar. Gayretleri hep bu istikamette. Ve düşüncemize gelen birçok ulaşım, dikkat ederseniz, bizi hep mutsuz etmek istikametindedir. Arkasında hep iblis var, şeytan var, şeytanın adamları var. Şeytanlar sadece cin şeytanlar olarak kalmıyor. Allah-u Teala öyle insanlar dan bahsediyor ki onlar da insan, bizim gibi ruhları olan, nefsleri olan, fizik vücutları olan insan, ama Allah Teala onlara insan şeytanlar diyor. İnsanlar ama kalpleri kapkaranlık ve bir tek hedefle yaşıyorlar, başkalarını mutsuz etmek. Sevgili kardeşlerim, İnsanları mutlu etmek, onların huzur içinde, mutluluk içinde olduğunu görerek, bundan büyük kam almak, huzur sahibi olmak, onları mutlu ettiği için insanın mutlu olması Allah'ın temel kanunudur. İster ki toplumun içindeki herkes etrafındaki insanları mutlu etmeye çalışsın, ve her birinin verdiği mutluluk kadar kendisi de mutlu olsun. Ya böyle oluyor, ya da tersi, insanların bir kısmı başka insanları mutsuz etmeyi kendilerine şiar etmişler ve o istikamette çalışıyorlar. Hırsızlar, katiller. Ve sevgili kardeşlerim, hem kendileri mutsuz, hem de başka insanları vücuda getirdikleri yanlış davranışlarla mutsuz ediyorlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir hedef bütün insanlar için vardır ve geçerlidir. Bu mutlu olmaktır. Ama mutlu olmanın yolu mutlu etmekten geçiyor. Herkesin etrafında mutlaka birçok insan vardır tanıdıkları, sık sık beraber oldukları insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, bilmecenin çözümü burada. Bir insan etrafındaki insanları ne kadar mutlu etmek isterse ve bunu düşünceden fiile geçirirse, yani onları mutlu etmek istikametinde fizik standartlarda gayret ederse, o zaman sevgili kardeşlerim, o gayretleri kadar asıl kendisi mutlu olur. Öyleyse etrafımızda 5 kişi var diyelim. 5 kişinin her birine kişi mutluluk vermeye çalışıyor. Onları mutlu etmeyi de başarmış. Her birine verdiği mutluluk

duygularını kendisi de yaşayacağı için onlardan her birinin yaşadığı mutluluğun 5 katını bu kişi yaşayacaktır. Etrafında 10 kişi olsaydı, 10 kişiye mutluluk verseydi 10 katını yaşayacaktır. Yaşayacaktı. Öyleyse burada duralım ve o sözü söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala mutluluk hedefini elinize teslim etmiş. Mutlu kalın, mutlu olun diyor. O zaman anlıyor musunuz? İnsanları rahatsız eden, huzursuz eden, zavallı insanların Allah'ın kanlarından ne kadar habersiz olduklarını. Halbuki tersini yapsalar, her mutluluk verdikleri, mutlu kıldıkları insan için onlar kadar onları mutlu ettikleri kadar kendileri de mutlu edecekler. Kendilerini de mutlu edecekler. Her şey bu kadar açık, bu kadar güzel sevgili kardeşlerim. İşte bizleri mutlu etmek isteyen Allah-u Teala hep etrafımızdaki insanları buna vasıta kılar. Allah-u Teala ister ki A, B'ye en güzel davranışlarda bulunsun, onu mutlu etsin. Böylece onun yaşadığı mutluluğun mutluluk veren de yaşasın. Yani mutluluk verdiği kişinin yaşadığı mutluluğu mutluluk veren de yaşayacağı için mutluluk veren de yaşasın. Ama bir kişinin etrafında bir kişi değil birçok kişi var. 10 kişi olduğunu düşünelim. Her birine mutluluk verirse, her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı cennetle bu kişi için bir muhteşem dizayn olur. Sevgili kardeşlerim, insanların asli hedefi bu olmalıdır. Başkalarını mutlu etmek. İşte Allah'ın kalplerine vahyettiği veya ilham verdiği veya bir şeyleri hissettirdiği insanlar başkalarını mutlu etmek için yaşarlar. Arkasında ne var? Arkasında kendi mutlulukları var. Etrafınızda 10 kişi olsa her birine A kadar mutluluk verseniz Allah-u Teala size de onların yaşadığı mutluluğu yaşatacağı için siz 10 A kadar mutlu olursunuz. Onların her birinin 10 katı mutlu olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize mutlu olmayı ve mutlu kılmayı öğretti. Biz de size öğretmekle vazifeli kılındık. Şimdi düşünelim. Bir insan iki çeşit davranışta bulunabilir etrafındakilere. Onları mutsuz eden davranışlar veya mutlu eden davranışlar. Birincisini dikkate alalım. Onları mutsuz eden davranışlar söz konusuysa, mutsuzluk veren kişi karşısında ki insandan onun yaşadığı huzursuzluğun onun üzerinde vücuda getirdiği negatif tesir sebebiyle onun öfkesini davet edecektir. Karşısındaki insandan bu sebeple negatif bir öfkeli bir davranış gelecektir. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynında hep mutluluk asıldır. İnsanların temel gayesi buysa o zaman dünyada sülh ve sükun oluşur. Ama ne yazık ki insanlar bu hakikatlerden haberdar olmadıkları için hep birbirlerinin kalplerini kırarlar.
A, B'nin kalbini kırınca B de A'nın kalbini kıracaktır. Eşyanın tabiatına uygun bir sonuç. Çalma kapını, çalarlar kapını. O zaman ne olacaktır? A, B'nin kalbini kırdığı zaman B huzursuz olacaktır. Ama B de onun kalbini kıracaktır. A da huzursuz olacaktır. Halbuki A, B'ye mutluluk vereceği davranışlarda bulunsa, onu mutlu etse, B de A'yı mutlu edecektir. Bu kadar basit, bu kadar kolay. Ama şeytan her zaman devrededir. İşte etrafınıza baktığınız zaman insanların çoğunun mutlu değil, mutsuz olduğunu görürsünüz. Arkasında daima şeytan vardır. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir müessese ki, insanlar için o kadar kıymetli ki, hep Allah-u Teala'ya dua ediyoruz. Herkes sevmeyi öğrensin. Herkes birbirini sevsin. Ve dünyada sulh ve sükun oluşsun. Bu o kadar kolay bir şey değil sevgili kardeşlerim. İnsanların bu felsefeyi ait olduğu standartlarda yerli yerine oturtabilmesi onların bunu istemesiyle mümkün. Ama etrafındaki insanlardan hep negatif tesirler alan birisi o etrafındaki insanlara negatif davranışlarla cevap verecektir. Eşyanın tabiatına uygun sonuç budur. Öyleyse nasıl bir yeni devir başlatmalıyız? Bu basit dairenin içinden çıkmalıyız. Bu çemberi kırmalıyız. Demeliyiz ki etrafımdaki insanlar bana kötü davranabilir. Bu onların nefslerinin afetlerinden kaynaklanan bir husustur. Çoğunun da elinde değildir. Nefsleri öyle istediği için öyle davranırlar. Ama ben onlar bana kötü davranıyor diye onlara asla kötü davranmamalıyım. Ben onlara örnek olmalıyım. Onların kötülüklerine asla kötülükle cevap vermemeliyim. Benim hakkımda kötü bir şey söyledikleri zaman ben onlar için asla konuşmamalıyım. Benim hakkımda iftira söz konusu olduğu zaman onun bile müdafaasını yapmamalıyım. Sevgili kardeşlerim, İşte Allah'ın emrettiği bu dizayn başkalarının mutluluğu konusunda kişinin Allah'ın emrettiğini yapmasıdır. Allah Teala bir tek şey ister. Herkesin etrafındaki insanları mutlu kılmasını. Sevgili kardeşlerim,

Bir insanın mutlu olması ise etrafındaki insanlara vereceği mutlulukla paralel bir seyir takip eder. Öyleyse formülü biliyoruz demektir. Biz başkalarını mutlu edeceğiz ki asıl biz mutlu olalım. Neden asıl kelimesini de kullandık? Çünkü etrafımızda 10 kişi varsa biz 10 kişinin her birini mutlu ettiğimiz zaman onların her birinin mutluluğunun 10 katını yaşamış oluruz. Formül bu kadar açık, bu kadar insan için ümit verici. Sevgili kardeşlerim, o zaman neden acaba insanlar hep birbirlerinin kalbini kırarlar? Kendileri de üzülürler, karşısındaki insanları da üzerler. Arkasında hep o vardır. Herkesin etrafındaki şeytanlar harekete geçmiştir. Kişinin kalbine öyle duygular vermişlerdir ki onlar başkalarına kötü davranışlarda bulunurlar. Her an etrafınızdaki insanların kötü davranışlarına muhatap olabilir insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, Mir Vakfı'nın değerli mensupları. Unutmayın, bu devrin imamı biziz. Ve bu devir bütün dünyada bir sulh ve sükunun yerleşeceği devirdir. Öyleyse insanların bu hedefe ulaşması için yapmanız lazım gelen şey, size iyi davrananlara iyi davranmanın ötesinde kötü davrananlara da iyi davranmanızdır. Sevgili kardeşlerim, evvela affetmeyi öğrenmelisiniz. İnsanlar şeytanın bir anlık bir saldırısıyla başka insanlara kötü davranışlarda bulunabilirler. Bunların çoğu sonradan pişmanlık duyacaktır. İşte onların size yaptığı kötü bir davranışı affetmek büyüklüğünü gösterdiğiniz gün siz Allah'ın sevdiği birisi olduğunuzu ispat edeceksiniz Yüce Rabbinize. Allah Teala sizden bunu istiyor. Affetmenizi istiyor. Size yapılan kötülüklerin sahibini affetmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, böyle yaparsanız bunun ne kadar büyük bir huzur verici unsur olduğunu o zaman idrak edeceksiniz. Dostluk varken, sevgi varken neden nefret? Neden sevgisizlik? Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamanın düsturu başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşayan kişi Allah için yaşayandır. Çünkü Allah Teala hepinizden başkalarını mutlu etmenizi ister. Bütün dünyanın bir sevgi halesi içinde huzuru ve mutluluğu yaşayacağı günler çok uzakta değil sevgili kardeşlerim. Onlara dostluğu, sevgiyi Allah'ın emirleri olarak intikal ettireceğiz. Allah Teala seviniz diyor. Nefret etmeyiniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor.
Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları sevmenizdir. Kanun açık ve kesin. Sevenler sevilir. Nefret edenlerden üst seviyede tasavvufu yaşayanlar nefret etmese bile onları daha sevdiklerini net olarak hissederler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala neden az zikride, çok zikride, daimi zikride farz kılmış? Bu bir sıralamadır. Önce az zikirle başlanır, sonra zikir artar, günün yarısını aşar. Devam ederse kişi azimliyse, Allah'tan yardım istemiş de bu yardım Allah Teala tarafından kendisine ulaştırılmışsa daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikir her an Allah'ın katından nefsinizin kalbine nurların dolmasını ifade eder. Kalbiniz her zaman nurla doluysa onun yüzdesi oranında mutlusunuz. Zikir yapan bir kişinin kalbi her zaman nurlarla dolar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya aslında yaşanmaya değer bir yerdir. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmek kaydıyla. İnsanlar başkalarının yanlış davranışlarına kapılarak her an şeytanın bir tuzağı ile karşılaşabilirler. Çünkü şeytan mutlaka intikam almanızı size öğütleyecektir. İşte sevgili kardeşlerim, intikam almamanın ötesini biz sizlere tavsiye ediyoruz. Size kötülük yapana iyilikle mukabele edin. Siz Mehir Vakfı'nın mensupları bu devrin imamının etrafındaki en kuvvetli cepheyi teşkil edersiniz. Biz Allah-u Teala tarafından bu noktaya getirildik. Dinle uzaktan yakından hiç ilişkisi olmayan bir çocuk olarak yaşadık. Bir gençlik devresinin geçirilmesi söz konusu oldu. Dinden, Allah'tan uzak, yani şeytanın devamlı tesirine maruz kalabilecek olan bir bünyette çocukluğumuz ve gençliğimiz geçti. Sevgili kardeşlerim, sonra Allah Teala bize yardım elini uzattı. Ve bu devrin imamı olarak vazifelendirdi. Bize bir de ikimizin arasında bir sohbet kitabı olan bir de kitap yazdırdı. Risaletnameleri. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize nefreti bizden silerek, sevgiyi onun yerine yerleştirerek bir değişik hüviyet sağladı. Biz yalnız severiz. Nefret etmeyi Allah-u Teala bizden aldı. Sevgili kardeşlerim, sevmek öylesine güzel bir duygu ki nefretin ortadan kalktığı o noktadan itibaren insanlar büyük bir mutluluğun içine girerler. Onların da problemleri vardır. Onlara da şeytan bir sürü dert çıkarmaya çalışır.
Ama tesirsizdir. Allah Teala onlara üst seviyeye yardım eder. Sevgili kardeşlerim, eğer madalyonun bu tarafından bakarsanız, öylesine mutluluk verici bir olayla karşılaşırsınız ki, her an Allah'ın sizi yönettiğini, her an güzel bir şeyler yaptırdığını ve sizi kötülüklerden, sizin yapabileceğiniz kötülüklerden, sizin başkalarına verebileceğiniz zararlardan devamlı koruduğunu bir hayat boyu yaşarsınız, hissedersiniz. İliklerinize, kemiklerinize işler bu. Siz size düşman olanların da düşmanı olamazsınız. Onlar size her şeyi yapabilirler. Ama siz onlara bir şey yapmazsınız. İçinizden bu asla gelmez. İşte bunun adı sizi sevmeyenleri de, sizden nefret edenleri de sevmektir. Sevgili kardeşlerim, bu noktaya ulaşmış olan insanlara dikkatle bakın. Onların düşmanları çoktur. Çünkü onlar manevi açıdan yücelmiş insanlardır ve şeytanın dostları onlara tahammül edemezler. Ama onlar Allah'ın dostları olan bu insanlar başkalarından nefret edemezler. Onlara kin besleyemezler. Onlara bir kötülük edemezler. Bu asla onların içinden gelen bir şey değildir ve olması da mümkün değildir. Vücut bulması da mümkün değildir. Onlar Allah tarafından sadece sevmeye hedeflenmişlerdir. En az sevdiklerinden en çok sevdiklerine doğru bir sevilenler dizisi vardır sadece. Bu dairenin içinde nefret yoktur. Bu dairenin içinde kin yoktur. Kendilerine yapılan kötülükleri affetmekle kalmazlar. Her kötülüğün normal standartlardaki bir insanda intikam duyguları doğurması eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama onlar hiçbir zaman böyle bir noktaya inmezler. İntikam almak onların harcı değildir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı devreye aldığınız zaman Allah Teala her kötü insana onların yaptığı kötülüğün bedelini mutlaka ödettiğini artık hepiniz öğrenmişsinizdir. Öyleyse size bir kötülük yapıldığı zaman bunun bedelini o insan Allah'a ödeyecektir. Ama Allah Teala insanların nefsleri olduğu için onlara kısas için müsaade de vermiştir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı sevenler, çok sevenler, Allah'ın en yakın dostları, onlar kendilerine yapılan kötülükler karşısında hiç kimseden intikam almazlar. Almaları mümkün değildir. Kendilerine yapılan bütün kötülüklere onlar sadece sabrederler. Dikkat edin. Onlar bana şöyle şöyle kötülük ettiler. Ya Rabbi sen de onların cezasını ver. Böyle bir şeyi Allah'ın gerçek dostları hiçbir zaman söylememişlerdir. Söylemeleri mümkün değildir. Onların
kalplerindeki bütün afetler daimi zikirleri sebebiyle yok olduğu için kin ve nefret onların kalbinin içinde barınamaz. Öyleyse onlara dikkatle bakın. Yüzlerinden onları tanırsınız. Kötü bir bakışın sahibi olamazlar. Sevgili kardeşlerim, onlar Allah'ın sevgilileridir. Ve sadece Allah Teala onlara bütün hudutları kapatarak sevgi deryalarını vermiştir. Onlar bir sevgi ikliminde yaşarlar. Nefret, kin, buna benzer duygular onlara Allah'ın bu koruyucu kalkanı sebebiyle ulaşamaz. Onların öfkeyle, kinle şu veya bu hareketi yaptığını hiç kimse göremez. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Allah'ın sevgilisi olmak. Ufuklarını sadece sevgi güneşine açmak. Şeytanın en büyük düşmanlık beslediği bir kişi olmak. Bu arada buna en çok kızan her zamanki gibi gene şeytandır. Ne kadar intikam almak istese bu intikamı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanlara sevgi tohumları atan bir insan, onları gerçek anlamda seven, onlarla birlikte olmaktan büyük mutluluk duyan bir insan, sevgili kardeşlerim, sadece sever. Nefret edemez. Sevginin nutları ise insanları sadece mutluluk dünyasında yaşatır. Allah Teala mı? Seviniz diyor. Nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz. Seviniz. İnsanlara derece derece insan olduğu için intikam almak hakkını vermiş Allah Teala adına kısas diyor. Ama intikam almazsanız diyor sizin için daha hayırlıdır. İşte Allah Teala'nın gerçek dostları kendilerine yapılan her türlü kötü davranış karşısında soğukkanlıklarını hiç bozmazlar. Onlar kimseden intikam almayı düşünemezler. Böyle bir hedefe ulaşmak istikabinde bir niyetleri hiçbir zaman vücuda gelmeyecektir. Onlar bilirler ki hesap insanlarla insanlar arasında değildir. Hesap insanlarla Allah arasındadır. Her yaptığı davranış biçiminin karşılığını negatif veya pozitif derecelerle Allah Teala anında kişiye ödetir. Biliyorsunuz ki bir kişinin günahları ve sevapları ayrı ayrı iki önem taşır. Günahları, sevaplarını aşanlar için cezalanma mutlak seviyede bir huzursuz hayatı ifade eder.
Sevgili kardeşlerim, insanlar için Allah-u Teala 7 kat cennet yaratmış. Allah'a ulaşmayı dileyenler, bundan sonra ölenler 1. kat cennetin sahipleridir. Mürşidine tabi olarak ölenler, 2. kat cennetin sahipleridir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra ölenler, 3. kat cennetin sahipleridir. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenler, 4. kat cennetin sahipleridir. Nefsini Allah'a teslim edenler, 5. kat cennetin sahipleridir. Mulis olanlar, 6. kat cennetin sahibidir. Ve salihler, salah makamının sahipleri, 7. kat cennetin sahipleridir. Hepsi ayrı ayrı seviyelerin sahipleridir. Salihler, muhlisler ve daimi zikrin sahibi olanlar en üst seviye grupları oluştururlar. Görüyorsunuz ki zikirle insanın mutluluğu arasında çok yakın bir ilişki söz konusudur. Görüyorsunuz ki mutluluk zikrin artışıyla paralel bir seyir takip eder. Görüyorsunuz ki Allah ile olan ilişkileriniz size sadece o ilişkiler arttıkça daha çok, daha çok, daha çok mutluluğu sağlar. Ve de hepinizi mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılar. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Bizi dinleyen, kardeşimiz olmayan diğerleri de bizim kardeşimizdir. Onlar bizim aramızda değillerdir ama onlar da bizim kardeşimizdir. Çünkü bu devrin imamı biziz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah'ın katında kılınan huzur namazının imamı olarak hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını, ona en yakın olan biz, Yüce Rabbimizden her zaman dileriz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileğiyle, dualarımızla. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn, İhtinas sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve lehdâllîn. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri bir araya getirdi. Size mutluluktan bahsetmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar neden mutsuzdur biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, öğrenciler, Allah hepinizden razı olsun. Öyleyse bu mutsuz insanların mutsuzluğunun arkasında ne var? Sadece bir tek şey var. Allah'ı tanımamaları. Allah'ın kendilerini yarattığından belki de haberdar bile olmamaları. Şu dünya hayatlarında Allah'ı hiç devreye almamaları. Oysa sevgili kardeşlerim, İnsanlar kendilerini nerede zannederlerse zannetsinler, aslında hepimiz sadece bir yaratıkız. Birazcık ilim öğrenen, öğrendiği ilimle Allah'ın karşısına çıkıyor. Yani Allah'a karşı çıkıyor. Allah Teala buyuruyor, biz Adem'i diyor, hamîn ve mesnûn olan salsalinden yarattık diyor. Organik bir dönüşüme uğrayabilecek özellikteki bir toprak. Bizim ilim adamları da işte başlarında darbe mi var? Diyorlar ki hayır, insan maymunların sonucudur. İnsan maymundan türemiştir. Kur'an-ı Kerim bir grup maymunun insandan oluştuğunu söylüyor. Dikkat edin sözlerime. İnsanın maymundan oluştuğunu değil. Bir grup maymunun insandan maymuna çevrildiğini söylüyor. Onların üzerine diyor, Tur Dağı'nı indirdik diyor. Tur Dağı'nı kaldırdık diyor. Bir ayet-i kerimesinde. Bir başka ayet-i kerimesinde de onlara zilil maymunlar olun dedik ve onları maymun haline getirdik diyor. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala balçıktan yarattı, çamurdan yarattı, topraktan yarattı Adem Aleyhisselam'ın açık açık nasıl yaratıldığını anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. Ama insandan başka yarattığı her şeyin de sudan oluştuğunu söylüyor. Hayatın sudan başladığını söylüyor. Gerçekten tek hücreler suda oluşmuşlar. Sonra hücre sayısı artmış. Denizde yaşayan türlü canlılar oluşmuş. Sonra bu denizdeki hayat karaya ulaşmış. Karada türlü hayvan türleri oluşmuş. Bunların arasında en çok insana benzeyen maymun. Öyleyse bizim sevgili alimlerimiz türlü yalanlarla insanın maymundan türediğini ispat etmeye çalışırlar. Bu
Nereden kaynaklanıyor derseniz sevgili kardeşlerim, ilim gururu mu? Bu bir kendini bilmezliktir. Allah'a karşı saygısızlıktır. Yani bu kadar delil dururken bir defa insanın kromozom sayısıyla maymunların kromozom sayısı aynı değil. Çift kromozomlu insanın yanında 32 çift kromozoma kadar uzanan maymun türleri mevcut. Eğer insan maymunlardaki bu tekamülün sonunda yaratılmış olsaydı 35 çift kromozomlu bir mahluk olması gerekirdi. Ama 23 çift kromozomda. İnsanın beyninin vücuduna oranı maymunun beyninin vücuduna oranının tam 5 kat fazlası. Yani insan beyni insanın vücuduna oranla hesaplandığı zaman, maymunun da maymunun vücuduna kıyasla hesaplandığı zaman şu görülür ki insan beyni maymun beyninin 5 kat büyüğüdür. Bütün maymunlar vücutları kıllı birer hayvandır netice itibariyle. Yetmez, ayakları hala el hüviyetindedir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayvan hayvandır, insan da insandır. Siz insan olarak yaratıldınız. İnsan olmanın şerefini yaşayın. Kainatın en üstün yaratıklarısınız. Evvela bunun için mutlu olun. Allah Teala bizleri bir kedi olarak, bir maymun olarak yaratabilirdi. Ama insan olarak yaratmış. Ona bu açıdan ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Bizler insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün mahlukları. Sadece bu bile bir sevinç konusu değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanlar ilim adına devamlı aldatılıyor. İnsan hayatı mağaralarda başlamışmış. Yontma taş devri, cilayıl taş devri, bilmem ne taş devri diye devirler konuluyor. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam yaratıldığı zaman o devirde yaşayan insanlar buğdayı biliyorlardı. Ondan un yapmasını, hamur yapmasını, ekmek yapmasını biliyorlardı. Kerpiç kesiyorlardı. Ondan evler yapıyorlardı. Ve bizler gibi yaşıyorlardı. Ne Adem Aleyhisselam ne 1200 senelik hayatında vücuda gelen evlatları. Yani 25 seneyi bir nesil olarak kabul etseniz her 100 sene 4 nesil ifade eder. 1000 senede 40 nesil, 1200 senede 48 nesille beraber yaşayan Adem Aleyhisselam medeni bir dünyayı ifade etti. Koyun besliyorlardı, yünlerini eğiriyorlardı ve belki çuval gibi ama bizim gibi elbiseler giyiyorlardı. Elbise değil, belki çuval gibi bir şeyler ama koyunların yününden yapılmış olan. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Yontma taş devri, cilalı taş devri, mağara devri başlangıçtaki acaba neyi ifade eder? Bu dünyada birçok atom savaşı olmuş. Bir takım kayalardaki izler bunu kesinleştiriyor. Bundan 20 bin yıl evvelde göklerde uçan uçaklar vardı bu dünya üzerinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, gerçekten böyle bir mağara devri olmuş mudur? Olmuştur. Ama insanoğlunun başlangıcı mağara devri değildir. Öyleyse neden bu insanlar mağaralarda yaşıyorlardı? Çünkü iki tarafta birbirini yok etmek üzere kullandılar atom bombasını.
ve yok etmeyi başardılar. Hayatta kalabilenler atom bombasının vücuda getirdiği hasarı oluşturdu. Beyinleri de hasar görmüştü. Konuşamıyorlardı. Ve sadece yaşıyorlardı. İşte akılları normal standartlarda çalışmayan bu insanlar mağara devrini yaşadılar. O mağara devrinden kaç bin sene evveline kadar dünya üzerinde medeni bir hayat söz konusuydu. Öyleyse bunları niye söylüyoruz size? Şu ilim şuuruyla biz bir şeyler öğrendik diye Allah'a karşı çıkan zavallılara hep acımak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu insanlar kendilerine bakmıyorlar. Mutsuzluklarının arkasında Allah'a isyan edişleri var. Kendilerine bir baksalar, bu insanların her birisi aynaya baktıklarında bir tek kendilerini görürler. Bir ünitelik, bir varlık. Bir birim. Ama bir insan yaklaşık 70 trilyon hücreden oluşur. Bu 70 trilyon hücrenin her biri 23 çift kromozom taşır. Bu 23 çift kromozomun her biri 20 bin parçacık taşır. 20 binden fazla parçacıktan oluşur. Yani aynaya bakarak bir tek insan gören, kendisini tek bir varlık olarak düşünen o insan bilmez ki kendisi bir kainattır. Katrilyonlarca parçayla temsil edilir. Katrilyon, 15 sıfırlı bir nesne. Sevgili kardeşlerim, genetik kodlar bile bu insanların aklını başına getiremedi. Orada da Allah'a karşı bir isyan bayrağını gene görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, her yeni öğrendiğimiz şey bize %5 öğrenebilmeyi sağlıyor sadece. Geriye kalan %95'i bilinmeyenlerin ufkunda bir karanlık tablo olarak devam ediyor. Genetik kodları çıkarmak da yeni bir isyan hüviyetine götürüyordu insanları. Şifrelerin aydınlanması Allah'ın müsaade ettiği yere kadar geçerlidir. Çalışmalar onu gösterdi ki insanın bir takım hücreleri, kemik iliği hücreleri ve kök hücreler hangi uzva monte ederseniz onun aynını vücuda getirebilecek özellikte. Bir kişinin böbreği rahatsız, eğer kemik iliğindeki bu hücreleri, kemik iliği hücrelerini ve kök hücreleri veya kök hücreleri oraya hasta uzva aşılarsanız orada o uzvun aynını yapabilecek olan bir muhteva taşıdığını görüyorsunuz. O yaratan böyle yaratır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz insanlar eksi sonsuzdan sıfıra en yakın noktaya kadar ulaşan negatif dalga boylarının hiçbirini algılayabilecek olan bir gücün sahibi değiliz. Onları cinler algılıyor. Biz
Sıfırla artı sonsuz arasındaki o sonsuz uzunluktaki dalga boylarının sadece 6 milimle 11 milim arasındaki 5 milimlik bir kesimini algılayabiliyoruz. Renk olarak, ses olarak, ışık olarak algılama vasıtalarımızla. Sonsuzda 5 milim. 1 santimetrenin yarısı kadar. Düşünebiliyor musunuz? Yaratıcıyla onun naçiz bir yaratığı olan insanın ne hüviyette olduklarını, bu tevazuya sahip olmanızı diliyorum. İnsan olarak Allah'a saygı göstermek. Bu bir mecburiyettir, zarurettir. Ve sevginin en açık, en bariz nişanesidir. Sevgili kardeşlerim, biz Allah'ı sevmiyoruz. Biz Allah'a hayranız. Sevginin ötesinde aşkı yaşamışız Allah'a karşı. Onun da ötesinde ona hayran olmuşuz. Onu şu dünya üzerinde en yakın tanıyan kişiyiz. Ve hayranlığımız elbette boşuna değildir. Onun bize yaşattığı o muhteşem hayat, fiziğin ötesi, bizi ona hayran kılan en büyük sebeptir. Gökler alemi, yedi kat gökler, her kattaki özellikler, Allah'ın huzurunda kılınan huzur namazı, onun imamı olmak, sevgili kardeşlerim, bunların hepsi bir muhteva taşır. Bu öyle deyince, imam kelimesini kullanınca, bazı kardeşlerimizin bizim hakkımızda söylediği bir şey aklımıza geldi. Biz böyle kravatlı olduğumuz için bize bozulanlar varmış. Ve kimliğimizin böyle olmaması gerekirmiş. O kardeşlerimize sesleniyorum şimdi. Bizi öbür kimliğimizle görmek istiyorsanız bilgisayarlarınızda bizi cami hayatımızda takip edin. Biz burada camimizde her Perşembe akşamı iftardan sonra, her Perşembe mutlaka oruçluyuzdur. İftardan sonra tezekkür ederiz. En az 2 saatlik bir tezekkür. Yani kardeşlerimize biz sualler sorarız. Hem bizim suallerimiz yayınlanır bilgisayarda, hem de kardeşlerimizin verdiği cevaplar. Orada bizi bu kıyafetle göremezsiniz. Orada başımızda sarığımız, sırtımızda, cübbemizde o görevi yaparız. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, biz kendi camimizde Ankara'da namaz kılarken öyle kıldık ki her zaman öyle kılarız. Ve bu da bizim televizyonda, o zamanlar televizyonumuz kapanmamıştı, yayınlandı ve hemen bizi mahkemeye verdiler. Ve de arkasında da tutuklama kararı çıkardılar. Öyle televizyonda göründüğümüz için. Sevgili kardeşlerim, zihniyeti anlayabiliyor musunuz? Ne kadar korkunç bir karanlık içinde yaşıyoruz. İnsanlar adaletten bahsediyor ve başörtülü olan hanım kardeşlerimiz üniversitelerde imtihanlara alınmıyorlar. Hangi adalet? Ne olması lazım? Başını örtmesi lazım gelen kişi, eğer başını örtmek istiyorsa ona kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Kim de başını, hangi hanım da başını örtmek istemiyorsa, dilediği kıyafetle dolaşmak istiyorsa, ona da kimse mani olmamalıdır, olamamalıdır. Sistemleri tek taraflı ve adaletsiz bir şekilde kurmuşuz. Bu Allah'ın emirlerine
karşı çıkmaktır. Burada hep bize şunu söylemişlerdir. İşte bir sağ iktidar oluşursa, iktidara gelirse onlar da bunu mutlaka aksini yapacaklardır. Başörtüsü giymeyen hanımlara zorla başörtüsü giydireceklerdir. İşte bir sağ iktidar iktidarda. Kimi kandırıyorsunuz? Adaletsizlik değil midir? Allah'ın kendisine verdiği emri yaşamak isteyen bir hanımı bundan engellemek? Allah'ın adaleti açık bir şekilde konmuş Kur'an-ı Kerim'e. La ikrahe fid dini diyor Allah Teala, dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseye zorla

Sohbet. Sizinle bir mutluluk sohbeti yapıyoruz. Aranızdaki mutlu olmayanlara sesleniyorum şimdi. Ey mutsuz kardeşlerim. Mutsuzluğun arkasında ne var biliyor musunuz? Onu tanımamak var. Onu sevememek var. Kişinin kendisini Allah'tan fazla sevmesi var. Eğer onu bir gün tanırsanız, kendinizi mutlaka ondan daha az seveceksiniz. Mutlaka onun için yaşamaya başlayacaksınız. Bu ise başka insanlar için yaşamak demektir. İnsanların mutluluğuna kendini adamak demektir. İşte Allah-u Teala'ya bizi o hedefe ulaştırdığı için kendini insanların mutluluğuna adamış biri hüviyetine ulaştırdığı için bunu bize daha ötede olanı söyleyelim, vazife olarak verdiği için, görev olarak verdiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. O bizim Rabbimiz. O el ilahtır. Kainatın tek ilahıdır. El ilah kelimesi Allah kelimesidir. Allah aslı ama Arapçada E-A gibi telaffuz edilir. E ile A arası bir ifade. Allah söyleyemiyorum. Benim Arapçam çok kıt. Bu kıt Arapçamızda sevgili kardeşlerim biz kimseden Arapça dersi almadık. Allah-u Teala'nın bize bu kadar çok şey öğretmesini hala bu insanlar anlayamıyorlar. Kur'an-ı Kerim tefsiri yapıyoruz. Biliyorsunuz tefsir realitede 12 ayrı tefsir çeşidinden bahsediliyor. O tefsirler bizi hiç alakadar etmiyor. Allah'ın bize verdiği ilim de tefsir, Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın lafzının ötesindeki ruhu açıklamaktır. Ve müfessiriz diye geçinenlerin muhtevasına bakın, açıkladıkları hep lafızdır. Bir lafız kendi içinde 7 safa içerir ama Kur'an'ın 7 ruhu vardır ve 7. ruh kendi arasında 7 safa daha içerir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyor musunuz? O zaman onu tanıyacaksınız. Ona yöneleceksiniz. Mutluluğun başlangıç noktası neresidir diye bir soru sordunuz bana diye farz ediyorum şimdi. Mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ruhu ölmeden evvel ulaştırmayı dilemektir. Bitti. Bitti sevgili kardeşlerim. Hepsi bu kadar. Yani eğer siz şu kalbiniz var ya hani şuradaki kalbiniz vücudunuza kan pompalayan tekrar geri alan kalbiniz o kalbinizden Allah'a bir talepte bulunacaksınız. Ya Rabbi diyeceksiniz. Ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Yani ölmeden evvel ölmek istiyorum. Ne diyordu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Diyordu ki, ey sahabe, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat versin. Öylesine geniş kapsamlı bir dizaynı ifade ediyor ki, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel sizin yaptığınız her pozitif işlem, yani hayır, size derecat kazandırır. Bu kazandığınız dereceler, eğer bir derecelik bir hayır işlemişseniz, her derecat kazandıran

bir hayırdır. Bir derecelik bir hayır kazanmışsanız, Allah Teala bunu sizin amel defterinize kiramen katibin melekleri vasıtasıyla 10 olarak yazıyor. Yani daima bütün insanlar her pozitif davranışlarında kazandıkları derecenin 10 katını kazanırlar. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır derler Osmanlı'da. Osmanlı'da kahve çok önemli bir şeydir. Biz de gerçek anlamda bir Osmanlıyız. Soykütümüzden artık haberiniz oldu. Osmanlı'nın başlangıcından evvel de Evrenosoğulları vardı. Ama Osmanlı'nın başlangıcından bu tarafa Evrenosoğulları hep var oldular. Osmanlı'da hiçbir devre geçmemiştir ki, bir gün geçmemiştir ki aralarında Evrenosoğulları bulunmasın. 700 yıldan daha uzun süredir hamdolsun ki soyumuzu tanıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah Teala bütün günahlarınızı örter. Soruyoruz size, cennete gitmek istiyor musunuz? İstiyoruz diyeceksiniz. Hatta birçoğunuz umamam, umamam diyeceksiniz. Beni Allah Teala nasıl cennetine alır? İşte insanların yaptığı en büyük hata. Derler ki sahabenin bile 10 tanesi cennete gidecekmiş. Geri kalanın ne olacağı meçhul. Hiç Allah Teala benim gibi birisini cennetine alır mı? Cennet onu hak edenlerin yeridir. Hak edenlerin arasında siz de varsınız ama hak etmek için bir dileğin sahibi olacaksınız. Sadece Allah-u Teala'ya kalbinizden bir talep ulaşacak. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak ve yani ölmeden evvel ölmek istiyorum diyeceksiniz. Hadi ikincisini söylemeyin, vazgeçtik. Ölmek deyince insanlar hep kötü şeyler düşünürler. Aslında hiç korkulacak bir tarafı yok laf aramızda. Siz de bir gün sevgili kardeşlerim, ölümü yaşayacaksınız. Ölmeden evvel yaşayacaksınız. İlk tayin mekan olayında bunu yaşarsınız. Kendinize, nefsinizin gözlerinden dışarıdan bakarsınız. Uçabildiğinizi görürsünüz. Eğer bu alemdeyseniz duvarların içinden geçebildiğinizi görürsünüz. Allah'a sonsuz hamd ve şükredersiniz bu kadar güzellikleri size yaşattığı için. Sevgili kardeşlerim, mutluluk Allah'ın size o kadar kolay verebileceği bir şey ki, sadece bir talebinizi istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz, bitti. Sevgili kardeşlerim, şuranızdan, kalbinizden bir talep, bu kalbinizdeki talep yalnız kalbinizde kalmayacak tabii. Dilinizde de Allah-u Teala'ya söyleyeceksiniz. Ya Rabbi, ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Ne diyor muhteva? Dil ile İkrar, kalp ile tasdik. Kalbin Allah'ın varlığını tasdik etmesi, kalbin Allah'a ulaşmayı dilemesi, dilin de bunu açık bir şekilde ikrar etmesi. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, ey nebiler! Kimler var Allah-u Teala ile beraber o sırada? Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey nebiler, size kitap verdik, sizlere kitap verdik ve hikmet verdik.
sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek. O Resul'e iman edeceğinize ve ona yardım edeceğinize dair sizlerden misak istiyorum. Bu ağır misaki kabul ediyor musunuz? Ve dilinizde de kabul ettiğinizi ikrar ediyor musunuz? Bütün nebiler, oradaki 5 peygamberin hepsi dedi ki, evet, dilimizde de ikrar ediyoruz ki, biz sana misak verdik. O Resul'e, peygamber olmayan Resul'e, iman edeceğimize ve yardım edeceğimize. Allah Teala o Resul için bir şey daha söylüyor. O bütün peygamberlerden sonra gelecek olan peygamber olmayan Resul için sizlerdekini tasdik edecek diyor. Ne demek bu? Bu demek ki yalnız Kur'an-ı Kerim'in tasdiki değil. Kur'an-ı Kerim'den evvelki Hazreti İsa'ya indirilen İncil'in tasdiki. Ondan daha evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'ın tasdiki. Daha evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın tasdiki. Daha evvel Hazreti Nuh'a indirilen kitabın tasdiki. Allah Teala diyor ki biz bütün nebilere kitap veririz diyor. Şeriat kitabı veririz diyor. Oradaki hükümlerle hükmetsinler diye diyor. Bütün peygamberler hükmetmekle, adaleti yerine getirmekle vazifelidirler. Ve peygamberlere şeriat kitabı verilir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise Hatemün Nebiyyindir. Yani nebilerin, peygamberlerin sonuncusudur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o nebilerin sonuncusudur. Ondan sonra bir daha kıyamete kadar nebi gelmeyecektir. Peygamber gelmeyecektir. Kıyamete kadar Kur'an hükümleri şeriatı temsil edecektir. Kur'an'ın, İncil'in aslından ve Tevrat'ın aslından ve Hazreti İbrahim'e indirilen kitabın aslından ve Hazreti Nuh'a indirilen kitabın aslından hiçbir farkı yok sevgili kardeşlerim. İki tane din olmamıştır. İki tane bile din olmamıştır. Sadece bir tek din vardır. O din, Hazreti Nuh'un da dini, Hazreti Adem'den başlayın, Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dinidir, Hazreti İbrahim'in dinidir, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinidir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Hazreti İbrahim zamanındaki adı Hanif diniydi. Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e indiriliyor ve Arapça indiriliyor o bir Arap olduğu için. Ve de Hanif kelimesinin tam karşılığı olan Arapçadaki deyim İslam. Allah'a teslim olma dini. Neyini teslim edeceksin sevgili kardeşim? Ruhunu. Neyini teslim edeceksin? Fizik vücudunu, şu vücudunu. Neyini teslim edeceksin? Nefsini. Bütün afetleri yok edeceksin. Neyini teslim edeceksin? En son teslim iradenin teslimidir. O zaman Allah'ın Allah'a iradesini teslim etmiş kulu olursunuz. Allah'tan aldığınız emirleri yapacak hale gelirsiniz ve Allah Teala size irşat yetkisi verir. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bir yaşasanız, çoğunuz ne söylediğimi anlamıyor. Anlamak için yaşamak lazım. Her talebeden eğer Allah'ın emirlerine itaat ederse bizim yaşadıklarımızı mutlaka yaşayacaktır.
irade teslimi konunun son noktasıdır. Biz şimdi size en kolay reçeteyi sunuyoruz. Kur'an-ı Kerim öyle bir kolaylıklar kitabıdır ki Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için sadece kolaylık diler. Peki bir sualim var burada. Şu dünyada 100 sene yaşarsınız. 200 sene yaşadığınızı düşünün, daha fazla bugünkü şartlar altında yaşayamazsınız. Ama eğer cennete girerseniz orada sonsuz bir hayat yaşayacaksınız. Milyarlarca yıl enerji bedeninizde hiç yaşlanmadan bütün zevkleri yaşayarak. Eğer cehenneme giderseniz gene milyarlarca yıl yaşayacaksınız. Ama devamlı bir işkencede olarak. 7 kat cehennemin hepsinde işkence var sevgili kardeşlerim. Ateş var, yanmak var. Bir tarafta milyarlarca yıl ihtiyarlamayan bir bedenle sonsuz bir güzellikler dizisini yaşamayı düşünün. Bir tarafta da her gün işkenceyle ölmeyi dilediğiniz bir durum düşünün. Allah-u Teala'ya her gün "Ya Rabbi benim canımı al, öldür beni, bu işkenceden kurtulayım" dediğiniz bir sonsuz devre. Milyarlarca yıl. Ve bu cehennem azabından Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki kurtulmanızı istiyor. Ne karşılığı? Sadece bir tek dilek karşılığı sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek dilek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ama bunu dilerken kalbiniz gerçek anlamda dileyecek bunu. Çünkü kalbinizin dilemesi söz konusu. Elbette dilinizle söyleyeceksiniz. Ama kalbinizde olan şeyi söyleyeceksiniz. Hatırlatalım kalbinizde olan şeyle, demekle neyi kastettiğimizi, kalbinizden talebin ne olduğunu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam savaşa çıkarken herkese davette bulunuyor. Münafıklar savaşa iştirak etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın dönüşünde diyorlar ki biz bırakamadık çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, gelemedik, bizi bağışla ama bundan sonraki seferde mutlaka seninle beraber olacağız. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a diyor ki onlar diyor sana kalplerinde olmayan şeyi söylüyorlar diyor. Ne demek istediğimizi anladınız mı sevgili kardeşlerim? Allah'a ben ulaşmayı diledim demeniz yetmez. Dininizin bunu söylemesi yetmez. Buradan kalbinizden bir talep gidecek. Dileyenlerle dilemeyenler hemen ayrılır birbirinden. Ben Allah'a ulaşmayı diledim. Hem de 100 defa diledim. Belki 200 defa diledim. Her gün "Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum" diyorum. Ama sizin söylediğiniz gibi namazı sevemiyorum. Orucu sevemiyorum. Oruç tuttuğum zaman çok açlık hissediyorum. Yani sigara da içiyorum. Çok büyük bir sıkıntı veriyor bana oruç tutmak. İbadetlerimi yapamıyorum. Biz de ona diyoruz ki aziz kardeşim sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Eğer dileseydin namazı bir zevk olarak yerine getirecektin. Oruç tutmak sana tarifsiz bir mutluluk verecekti. Çünkü açlık hissetmeyecektin. İftar sofrasına otururken hariç. Açlığı Allah Teala o sevdiği kullarına açlığı iftar sofrasına oturduğu zaman hissettirir. İftarını açtığı zaman bir zevk olsun diye ona. Her şey ne kadar güzel dizayn edilmiş. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Şimdi eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın yardımı gelmez ona. Onun mutlu olması mümkün değildir. Allah-u Teala ise biz diyor sizi bize kul olasınız diye yarattık diyor. Bakıyoruz ki Allah'ın bundan muradı
sadece bizleri mutlu kılmak. Sadece mutluluğumuzu istiyor sevgili kardeşlerim. Ve anlatamıyoruz ki size. Bilmem ki nasıl anlatsam derdimi diyor bir şair. Bizim derdimiz size anlatamamak. Bizi anlayamamanız. Yoksa hepiniz sonsuz bir mutluluğu yaşıyor olacaktınız şimdi. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, dilinize de söylemek. Söyleyip söylemediğinizi anlamak da çok kolay. İbadetleri sevmeye başlamamışsanız dilemediniz demektir. Ve konferanslarda bize soruyorlar. İyi de biz Allah'a ulaşmayı dilemiyoruz diye Allah bizi neden cehennemine atıyor? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın nimetini bu kadar açık bir şekilde inkar etmek yanlış değil mi? Allah Teala'nın isteğine bakın. Diyor ki ben sizi o kadar çok seviyorum ki sadece bir tek dileğiniz bana ulaşmayı dilemeniz yeter. O noktadan itibaren kumandayı ben ele alacağım diyor Allah Teala. O noktadan itibaren ben sizi mutlaka üçüncü kat cennetime kadar çıkaracağım. Bu benim garantim diyor. Yetmez diyor size nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısından fazlasını mutlaka temizleyerek dünya saadetinin de yarısını nasip kılacağım diyor. Ve bunun için sizlerden istediğim şey sadece bir dilek. Şimdi bu suali soran, böyle ifade eden kardeşlerimiz hem bu kadar kolay kendilerini sonsuz bir şekilde cennete çıkıp ulaştıracak olan bir talebi yerine getirmiyorlar, hem de diyorlar ki biz Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah Teala bizi mutlaka cennetine ulaştırsın. Neden ulaştırsın? Kanunlarını koymuş. Oradan bir uçak kalkıyor. Uçağın üzerinde yazıyor ki bu uçak cennete götürür. Bunu hayal olarak söylüyoruz tabii. Ama çarpıcı bir misal olduğu için söylüyoruz. Bu uçağı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler biner. İkinci bir uçak daha var. O uçakta da deniyor ki bu uçak cehenneme götürür. Bu uçağa Allah'a ulaşmayı dilemeyenler biner. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler bu uçağa binmek mecburiyetindedir. Cehenneme gidecekler. Allah'a ulaşmayı dileyenler de bu uçağa binecekler ve Allah'ın cennetine girecekler. İkisi için de mecburiyet. Şimdi bu bize bu suali soran kardeşlerimiz, biz diyorlar Allah'a ulaşmayı dilemeyeceğiz ama Allah'a ulaşmayı dileyenlerin uçağına binmek istiyoruz. Yok öyle ya ama. Allah Teala buna müsaade etmiyor. Ya Allah'a ulaşmayı dilersiniz, Allah'ın cennetine girersiniz. Bir tek dileğinizle Allah Teala sizi cennetine alacak. Bir de mutluluğun yarısını mutlaka size yaşatacak. Dünya mutluluğunun. Her gün yarı yarıya mutlu bir insan olacaksınız. Bunu garanti ediyor Allah Teala. Hem isyan edeceksiniz, bu kadar kolay bir şeyi bile yapmaktan sarf-ı nazar edeceksiniz. Şeytan sizi etkileyip Allah'a ulaşmayı dilemenize engel olacak. Hem de Allah'a kafa tutacaksınız. Ben sana ulaşmayı dilemiyorum, beni neden cezalandırıyorsun? Sevgili kardeşlerim, bu kadar da saçmalık olur mu? Bu kadar düşüncesizlik olur mu? Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah'ın insanları cehenneme atması, Allah'ın haksız bir davranışı, haksız bir tasarrufu olarak değerlendiriliyor bir eçhel zümrede. Cehaletin en üst kademesi.
sevgili kardeşlerim. Bir sonuca varmıyor muyuz? Sadece bir tek dileğiniz, kalbinizden Allah'a ulaştıracağınız bir tek dilek neye vücuda getirir? Söyleyelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, bakınız ne oluyor? Allah derhal onun üzerinde rahim esmasıyla tecelli ediyor. Ona 7 tane furkan veriyor. Gözlerindeki hicab-ı mesuleyi alıyor. Görme hassasının üzerindeki kışaveti alıyor. Kulaklarındaki vakrayı alıyor. İşitme hassasının mührünü açıyor. Kalbindeki kalbinin mührünü açıyor. Kalbindeki ekinneti alıyor. Ve yerine ihbat koyuyor. Kimlere yapıyor bunu? Sadece Allah'a ulaşmayı dileyene. Peki bunu yaparken acaba başka bir şey daha mı yapıyor? Evet, çok önemli bir şey daha yapıyor. Her furkanda o kişinin o güne kadar ki o anda amel defterinde olan günahlarının 1/7 kadar sevap yazıyor o kişinin amel defterine kiramen katibi melekleri. Ve 7 furkan 7 dakikalık bir zaman parçası geçmeden evvel mutlaka tamamlanıyor. Kişinin bütün günahları örtülüyor. Öyleyse bir sual. Cennete girmenin Kur'an'daki kazanılan ve kaybedilen dereceler arasından alameti farikası nedir? Cennete girebilmek için kişinin sevaplarının kazandığı derecelerin günahlarından, kaybettiği derecelerden fazla olması gerekiyor. Kimin fazlaysa, kimin sevapları günahlarından fazlaysa onun gideceği yer cennettir. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennemdir. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren en çok 7 dakikalık bir zaman içerisinde bütün günahlarınız örtülüyor. Örtülünce bunun manası nedir? Çok açık. Sevaplarınız günahlarınızdan fazla demektir. Hayatında hiç sevap kazanmamış bir insan hiç yaşamamıştır. Ne kadar kötü insan olursa olsun mutlaka sevap kazanır kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tek dileğinizle günahlarınız örtülüyor, gideceğiniz yer cennet oluyor. Yani Allah'a ulaşmayı diledi kişi, ertesi gün öldü. Hiç ibadeti yok, sıfır ibadet. Sadece Allah'a ulaşmayı diledi, kalben dilediği kesin tespiti yapan Allah. Bu kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Bu konunun başlangıcı, eğer sevgili kardeşlerim Allah'a ulaşmayı dilerseniz Allah kumandayı ele alıyor ve size ağır darda bir güzellikler demetini sunuyor. Kalbinize ulaşıyor. Kalbinizi Allah'a çeviriyor. Göğsünüzü yarıyor. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açıyor. Zikir yaptığınız zaman Allah-u Teala'dan gelen rahmetle faz göğsünüze, oradan kalbinize ulaşıyor. Ve rahmet nuru kalbinize sızıyor. %2 olduğu zaman, sızdığı zaman huşu sahibi oluyorsunuz. Ve de huşu sahibi olduğunuz zaman Allah-u Teala'dan mürşidinizi sorma hakkınız doğuyor. Ona ulaşıyorsunuz. Gözyaşları içinde tabi oluyorsunuz. Allah-u Teala kimi mürşid tayin etmişse o mürşidi mutlaka sevdirir. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a ulaşacağına inanan kişi mutlaka mürşidine ulaşır. Peki kişinin inancı nasıl gerçekleşiyor? Allah kalbine koyuyor o inancı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi de inanç büyük boyutta gerçekleşir. Allah'ın sözü var sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yünib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse
Onları Allah kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse Allah'ın sözü var. Size 12 tane ihsan verecek, mürşidinize ulaştıracak. Tabiyetinizle beraber devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelecek. O örtülen günahlarınız var ya, onunla kalmayacak, bir de sevaba çevrilecek. Ondan sonra da Allah Teala size başınız üzerine gelen devrin imamının ruhu vasıtasıyla ruhunuzun vücuttan ayrılması emri gelecek. Allah'a doğru yola çıkma ruhsatı verilecek. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılarak ait olduğunuz dergaha, oradan da devrin imamının dergahına ulaşacak ve altın kapıdan Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacak. Bütün ruhlar Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Bütün ruhlar Allah'a geri dönecektir. İnsanlar istese de istemese de. Marifet, ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanız. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanı Allah-u Teala mutlak bir mutluluğun içine ulaştırıyor. Yani şeytanın ve insan ve cin şeytanların o kişiyi mutsuz etmesine Allah mani oluyor. Arada bir engel oluşturuyor Allah-u Teala. Koruyucu bir statü içerisinde Allah o kişinin başkalarıyla olan ilişkilerinde de her açıdan üzülmesine mani oluyor. O kişi Allah'ın koruması altına giriyor. İşte sizler için de aynı şey söz konusu. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız yere kadar bu böyle gidiyor. Yani mürşidinize ulaşınca ruhunuz vücudundan ayrılır, sırat-ı müstakime ulaşır. Oradan 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşacaktır. Bu sizin zikir sayınızın artmasına bağlı bir husus. O devrede eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah mutlaka sizin zikir sayınızı arttırmanıza da yardımcı olur. Sizin mürşidinizi sevmenize sebep olan Allah'tır. Sizin namazı sevmenize, oruçta açlık duymamanıza, zikri sevmenize, bütün ibadetleri sevmenize sebep olan Allah'tır. Ve bir tek asla dayalı, siz Allah'a ulaşmayı dilemişsiniz. Başkalarından farklı bir statüdesiniz artık. Cehenneme gidecek olan değil, cennete girecek olan birisiniz. Ve buna göre yaşarsınız. Sizin iblis tarafından huzursuz olmanız Allah-u Teala tarafından engellenir. Ve zikrinizi arttırdıkça nefsinizin kalbinde biriken her %7 fazıl birikiminde ona paralel olarak ruhunuz gök katlarını birer birer aşar. Birinci kattaki secde, ikinci kattaki suvarılma, üçüncü kattaki secde, dördüncü kattaki secde, beşinci kattaki secde, altıncı kattaki sıbkatullah olma Allah'ın nuruyla o çok açık beyaz yeşil renge bürünme, ondan sonra da yedinci katın altın kapısından girerek yedinci katı fethetme, yedinci kattaki idealemi aşarak Sitre-i Münteha'ya ulaşmak, oradan da Allah'ın zatına ulaşmak, Allah tarafından gerçekleştirilen, size verilen nimetler dizisini oluşturur. Her ruhunuz Allah'a ulaşır. İşte ermiş oldunuz. Ruhu Allah'a ulaşmış bir evliya oldunuz. Allah dostu oldunuz. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, yaşamak da bunları yaşamak da o kadar kolay ki, sadece bir dileğe dayalı sevgili kardeşlerim. Ve buna rağmen realite ne biliyor musunuz? İnsanların daima %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bu devirlerde boyunca böyle oldu. Ama şimdi
yeni bir çağa girdik sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır. Bütün insanlar bu çağda hidayet öğreneceklerdir. Ve o denge bu devirde bozulacaktır. Yani insanların %90'ından daha çoğunun cehenneme gitme olayı bu devirde değişecektir. Ve büyük bir mutluluk bütün dünyayı kucaklayacaktır. Dünya bir, belki bir savaştan sonra ama mutlaka sulh ve sükun dünyası olacaktır. O günleri beraber yaşayacağız inşallah sevgili kardeşlerim. Bu çağ hidayet çağıdır ve hidayeti insanlara öğretecek olan da o biziz. Öyleyse hepinizin hidayete ermesini Yüce Rabbimizden dileyerek hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sizlerin olmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu akşamki mutluluk sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Hepiniz sonsuz mutlulukların içinde olun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Selamun aleyküm efendimiz. Ellerinizi elbette öpüyorum inşallah. Efendimiz anonsunuz için hazırım. Bilgilerinizi arz ediyorum hürmetinize inşallah.
0: İnşallah biz de hazırız Berhan. Başlayabilirsin. Allah razı olsun.
1: Başlayın efendim. Hemen geçiyorum inşallah.
0: İnşallah.
1: Muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Ben bir güzel günde, bir eşsiz sohbet öncesinde inşallah yine sizlerle birlikteyiz. Az sonra Muhterem Efendi Hazretleri Doktor İskender Ali Mihir bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde yine sizlerle birlikte olacaklar. Ben müsaadenizle Muhterem Efendi Hazretlerine dönmek istiyorum. Muhterem Efendimiz, öncelikle mübarek ellerinizden sonsuz hürmeti öpüyoruz. Çok kıymetli dualarınızı diliyor ve bugünkü bu eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize zatenizi, muhterem izleyici, dinleyici ve de sevgili öğrencilerinizle baş başa bırakıyor. Tekrar mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Merhan. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed teyzemin aleyhine şeytan hocamız. Elhamdülillahi rabbil alemin arrahmanirrahim. Ve iyyake nestaîn ihdinas sıratal müstakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha bir mutluluğu paylaşmak üzere. Bir defa daha Allah'tan bahsetmenin o müstesna güzelliğini yaşamak üzere. Bir defa daha düşünmek üzere Allah bizleri niçin yaratmış. İşte böyle bir düşüncenin arkasında sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim boyunca söylediklerini bir araya getirirseniz sadece bir tek hedef seziliyor. Sizin mutluluğunuz. Allah Teala sizin hepinizden başka hiçbir şey istemiyor. Sizin mutluluğunuzun dışında. İstediği tek şey var. Hepinizin mutlaka mutlu olmanız. Kainatın en üstün mahluku olarak yaratılan insan, yaratılma hedeflerini dikkate aldığında şunu görecektir ki Allah kendisini mutlu olsun diye yaratmış. Saadeti yaşasın diye yaratmış. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, saadet, mutluluk, dünya saadeti, cennet saadeti hepsi sizin için. Ve Allah'ın tek muradı var. İnsan olarak yarattığım bu mahlukum diyor, mutlu olmalı. Ne mutlu o insanlara ki Allah'ın kendilerini yaratma sebebini idrak edebilmişlerdir. İşte sizler o seçilmiş insanlar arasındasınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyorsunuz ki Allah seçer. Kalbinde zevk olanları, başka insanları hidayetin dışına taşımaya çalışanları, Allah'ın ayetlerini ona göre yorumlayarak insanları Allah'tan uzaklaştırmayı düşünenleri Allah seçmez. Allah'a isyan edenleri seçmez. Kimdir isyan edenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kendileri Allah'a ulaşmadıktan başka, başka insanları da Allah'a ulaşmaktan, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya çalışmaktan, ulaştırmaktan men eden insanlar. İlim sahibi hüviyetiyle ortaya çıkıp bu hedefi yönetenler, seçilmezler. Kalplerinde hayır olmayanlar. Hayır nedir? İnsanların derecet kazandıracak olan bütün olayları hayırdır. İşte kim o olaylardan men ederse, onlar kalplerinde hayır bulunmayanlar. Sevgili kardeşlerim, sizler hayır sahiplerisiniz. Sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sizler en azından bu en büyük sebeple Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutluluğu hak edenlersiniz. Mutluluğu ne kadar yaşarsınız? Herkes kendi ölçüsüyle ne kadar hak edebilirse. Ama bileceğiz ki mutluluğun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte sizler şu anda beni dinleyenlerin çok büyük bir kısmı, hamdolsun ki sizler Allah'a ulaşmayı dileyenlersiniz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu büyük gerçeğin gölgesinde yaşayacaksınız. Allah sizi seviyor. Bundan kesinlikle emin olmanız lazım ki Allah sizi seviyor. Madde bir, eğer sevmeseydi var olmazdınız, yaratılmazdınız. Nereden bunu çıkartıyoruz? Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim çerçevesi içinde vaz ettiği genel mütalaa insanların mutluluğa ulaşmasıdır. Allah'ın hedefi sadece bu. Öyleyse siz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, kimin mutlu olmasını istersiniz? Her şeyden evvel sevdiklerinizin, öyle değil mi? Çocuklarınız varsa çocuklarınızın mutlu olmasını istersiniz. Etrafınızda sevdiğiniz insanlar varsa, eşiniz varsa, o sevdiğiniz insanların mutlu olmasını istersiniz, öyle değil mi? Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i bir saadet reçetesi olarak indirmişse, bir saadet davetiyesi olarak indirmişse ve bir saadet garantisi olarak indirmişse, kimler için indirdi? Her şeyden evvel insanlar için indirdi, kainatın en üstün mahlukları için. Öyleyse insanlardan istediği ne? Onların mutlu olmaları. Siz kimin mutlu olmasını istiyorsanız, Allah da aynı statüde aynı şeyleri ister. Sevdiklerinin mutlu olmasını ister. Bütün insanların mutlu olmasını düşünüyorsa, o zaman bütün insanları seviyor demektir. Bütün insanların saadeti, işte son derece basit. Allah sizi seviyor ve yaratmış ve mutlu olmanızı istiyor. Bütün şartları, sizdeki her şeyi, çevrenizdeki her şeyi sizi mutlu kılacak olan standartlarda yaratmış ve etrafınızda yerleştirmiş. Öyleyse çevrenizde ne varsa, sevdiğiniz insanlar, sevmediğiniz insanlar, hepsi sizin saadetinizin, mutluluğunuzun bir kapısıdır. Etrafınızdaki herkes. Etrafınızdaki insanlara dikkatle bakın. A. Onu biraz seviyorsunuz. B. Daha çok seviyorsunuz. C. Onda iş yok. D. O daha güzel. Ve insanları sevgi sıralamasına koyduğunuz zaman en az sevdiğinizden en çok sevdiğinize doğru bir dizayn oluşturmalısınız. Ama nefret ettiklerinizden başlamayacağı bir güne ulaşmak mecburiyetindesiniz. Hayır sevgili kardeşlerim, sizin nefret ettiğiniz hiç kimse olmamalı. Allah'ın dostu olmayı düşünüyorsanız nefret etmeyin. sevmeye çalışın. Bilin ki kim size kötülük ediyorsa aslında sadece nefsinin afetlerinin ve şeytanın kurbanı olmuştur. O bir kurbandır sevgili kardeşlerim. Kendini Allah yolunda değil de şeytanın yolunda yanlışlıklar yaptığı sürece kullanan birisi. Eğer bir insandan çevresi nefret ediyorsa o zaman o kişi nefsinin afetlerinin ve şeytanın zebunudur. O bir zavallıdır. Öyle insanlar hep kendilerinin kuvvetli olduğunu zannederler. Ve öyle bir yapıları vardır ki onlar kuvvetlidirler. Başkalarına sert davranabilirler, kötülük edebilirler. Belki de bununla kuvvetli olduklarını ispat etmek isterler size. O zavallı insanlara sadece acıyacaksınız kıyamet günü. Onlar neler kaybettiklerini şeytanı tanıdıkları zaman anlayacaklar. Şeytan hiç kimseye, kim olursa olsun insanlardan hiç kimseye dost olamaz. Dost olacak bir yapının sahibi değildir. En çok yardım ettiklerine de düşmandır. Zaten onlara o hani büyü öğrettiği, hüddam öğrettiği, şeytani ilimler öğrettiği, illüzyon öğrettiği, hipnoz öğrettiği insanlar var ya, onları sevdiği için değil, onları kendisiyle beraber cehenneme götürebilmek için onları öğretiyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ise herkesi o kadar sever ki onların sadece mutlu olmasını ister. Hepinizden Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey var, tek bir şey. Hepinizin mutlu olması. Başka bir talebi yok. Ve son derece basit bir teknikle, hiç kimsenin anlayamaması mümkün değil bir tekniği, bütün insanları mutlu kılmak için Allah-u Teala planlar hazırlamış. Aslında hazırlamış diyorum, insana has bir tabir bu. Allah-u Teala'nın hazırlamasına gerek yok. Ol dediği anda kainat olur. İşte saniyenin milyarda biri kadar bir zaman parçasında kainatın bütün faktörleri ait oldukları yerlerde. Büyük patlama ve sonrası. Enerjinin maddeye çevrilmesi, kainata mal edilmesi. Ne yapmış Allah-u Teala? Sadece ol demiş. Mekanlarından koparıp patlatmış enerjiyi. Ve enerji bütün kainata oluşacağı bütün gezegenlere ulaşmış ve orada Allah-u Teala enerjiyi maddeye çevirmiş. Bütün gezegenler, güneş sistemleri, yıldızlar, samanyolları, kainat oluşmuş sevgili kardeşlerim. Sadece ol demiş. O Allah. Ama siz de o Allah'ın dostlarısınız. Bunun ne kadar müstesna bir şey olduğunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah'a şükretmek için, Allah'a hamd etmek için o kadar çok sebebiniz var ki. Şu mutluluk denilen şeye hadi gelin beraberce bakalım. Ne oluyor? İkiye ayırıyoruz. Cennet saadeti, dünya saadeti. Cennet saadeti mi dediniz? Hani birçok insan umamam derler. O kadar uzakta ki o Allah'ın cenneti hiç bizim gibi fukaraya onu nasip eder mi? Cennettekilerin çoğu da fukara, işe bakın. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı öylesine muhteşem bir dizayn ki cennet saadetinden hiç kimseyi ayırmak istemiyor Allah-u Teala. Diyor ki herkes benim cennetime girebilir. İnsanları Allah-u Teala kullanmaları için aklı sunmuş. Bir başka ifadeyle akıl onları kullansın diye. sevgili kardeşlerim, birazcık, bir şu kadarcık aklını kullanabilen insan farkı anlayamaz mı? Bu insanlar nasıl anlayamıyor? Benim bir türlü aklım almıyor bu işi. Allah-u Teala diyor ki, ey insanoğlu, sadece bir tek dileğinle ben seni cennetime almayı garanti ederim. Ve Allah-u Teala soruyor, sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Buna hayır diyecek kimsenin bulunduğunu pek sanmıyoruz. Şeytan dahil. Ama sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bunun o sihirli reçetesini, formülünü bütün insanlara vermiş. Sen cennete ulaşmayı diliyor musun? Diliyorum. Peki, cennete mutlaka seni ulaştıracak olan bir dilek söylesem, onu yerine getirir misin? Getiririm. Tamam, öyleyse cennete ulaşmayı değil, Allah'a ulaşmayı dile. Cennete ulaşmayı da gene dilemeye devam etsen. Ama kim cennete ulaşmayı diler de zannederse ki o cennete ulaşmayı diledi diye cennete ulaşacak, ulaşamaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o bilsin ki mutlaka cennete ulaşır. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki cennete ulaşmayı dileyen cennete girer. Biraz değiştirmemiz lazım. Cennete ulaşmayı dileyenlerden Allah'a ulaşmayı dileyenler, ki onlar cennete ulaşmayı dileyenlerin mutlaka arasında, işte onlar cennete girerler. Bir küçücük değişiklik. Allah-u Teala biliyor ki Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği o muhteşem cennet standartları herkes tarafından istenir, özlenir. Herkes cennete ulaşmayı diler. Bunu da herkes bilir. Herkes cennete ulaşmayı dilediğinde emindir. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki küçücük bir değişiklik yapın. Cennete ulaşmak 7 kat cennet için farklı vasıflar gerektirir. Öyleyse cennete ulaşmak bir dilektir. Bir tek dilek cennete ulaşmak. Cennete ulaşmayı dilemek. Ama bu dilek 7 safayı içerir. Bunun birinci safhası cennetin birinci katına ulaşmaktır. Birinci kat Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. İkinci kat 10 tane ihsanla mürşide tabi olmakla gerçekleşir. Üçüncü kat ruhu Allah'a ulaştırmakla gerçekleşir. Dördüncü kat fizik vücudu Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Beşinci kat nefsi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Altıncı kat irşada ulaşmakla gerçekleşir. Yedinci kat iradeyi Allah'a teslim etmekle gerçekleşir. Öyleyse hepsi cennete ulaşmak, ama görüyorsunuz ki safhalar farklı olayları içeriyor. Ama hepsi cennete ulaşmak. Öyleyse asgari standartlar nedir? Birinci kat cennet, en alttaki cennet, birinci kat cennet. Kim birinci kat cennete ulaşır? Allah'a ulaşmayı dileyen. İşte bitti olay. Allah'a ulaşmayı dilemek eşittir birinci kat cennete mutlaka ulaşmak. Ama efendim ben Allah'a ulaşmayı diliyorum da sizin dedikleriniz bir türlü oluşmuyor. O zaman diliyorum demeyin. O zaman dilemiyorsunuz. Oluşmuyorsa şartlar, dilemiyorsunuz. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın sözü var. Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır.
2: kimi ulaştırır? Allah'a ulaşmayı dileyeni. Evvela Allah Teala'nın bir sözünü hep bir yanlışmış gibi söyleyen insanlar var. Allah Teala diyor ki ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Hoppala. Öyleyse ben hiçbir şey dileyemeyeceğim demektir. Çünkü Allah benim dilediğimi dilememişse ben onu dileyemem. Sevgili kardeşlerim, bu sözü dikkatle yerli yerine oturtun. Siz Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz ya da dilemiyorsunuz. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bileceksiniz ki Allah Teala onu ezelde dilemiştir. Allah yalnız sizin değil, herkesin mutlaka Allah'a ulaşmasını dilemiştir. İyi de bunu nereden biliyoruz? Çok basit. Allah'ın indirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ve bu Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala tam 12 defa ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Daha nasıl dilesin? Dilemiş, dilemekle kalmamış. Hepinizin dilemeniz için üzerinize farz kılmış ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ruhunu ulaştırmasının bir dileğe tabi olduğunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. Eğer Allah Teala dilemişse ben dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Allah Teala dilemiş bunu. Sonra neyi dilemiş? İkinci kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Üçüncü kat cennetinde sahip olmanızı dilemiş. Dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kat cennetlerin hepsinin sahip olmanızı dilemiş. Öyleyse siz dilediğiniz zaman zaten Allah'ın dilemiş olduğu bir şeyi dilemiş oluyorsunuz. Yoksa Allah Teala'nın hepiniz için ben senin için diledim, sen de dile diye teker teker size söylemesini mi bekliyorsunuz? O hesabı toptan görendir. Dilediğini kesin şekilde ispat ediyor. Ezelde Allah Teala dilemiş hepinizden. Hepinizin Allah'a ulaşmasını. Bu dileğini de kesin bir hükümle ortaya koymuş. 12 defa üzerinize farz kılmış. Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanızı. Ve sizden de istiyor ki benim sizin için dilediğim o şey var ya, hepiniz için dilediğim, siz de dileyin diyor.

bildiği, gördüğü, işittiği anda rahim esmasıyla tecelli başlar. Arkası gözlerdeki icab-ı mesturenin alınması, kulaklardaki vakranın alınması, kalpteki ekinnetin alınması, kalbine kişinin hidayet konması, nur kapısının Allah'a döndürülmesi, göğsünden kalbine kişinin nur yolunun açılması. Her biri o kişiye derecat kazandırıyor. Öyle bir dizaynı var ki Allah-u Teala'nın, sadece Allah'ın bu yaptıkları Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi 3. basamaktan 14. basamağa ulaştırır. O kişi hiçbir şey yapmamıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah için bu yeterlidir. Allah'ın ezelde dilediği, üzerimize 12 defa farz kıldığı bir hususu, ki Allah önce dilemiş ki biz diliyoruz, bir yeni dizaynla ortaya koyuyor Allah Teala. Üzerimizde öyle olaylar vücuda getiriyor ki her vücuda getirdiği olayla bize derecat kazandırıyor. Ne yapmışız? Amel mi yapmışız? Hayır. Hiçbir şey yapmamışız. Ertesi gün ölmüşüz. Allah'a ulaşmayı dilemişiz. Ertesi gün ölmüşüz. Allah Teala bizi Allah'a ulaşmayı dilediğimiz için mutlaka cennetini alacak. Bu niyet ve sonucu. Amel yok. Sıfır amel. Şimdi gelelim bir başka cephesine konunun. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden hiç haberi olmamış. Öğrenenler, dinlerini öğrendiklerini zannedenler bunu öğrenmemişler. Yani Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinden haberdar değiller. Ne diyor Allah Teala 7 ve 8'de, Yunus 7 ve 8'de? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا مِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَاِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰيكَ مَوَاهُمُ النَّارُ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler. Yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatındaki kazandıklarıyla, elde ettikleriyle mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar diyor Allah Teala, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Böyle bir insan düşünün, 15 yaşında namaza başlamış. Rüştü hak edeceği devrede namaza başlamış. İslam'ın 5 şartını hayatı boyunca yerine getirmiş. 80 yaşında ölmüş. 65 yıl namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş. Kelime-i şehadetle getirmiş. Kendi kendine la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demiş. Bu adamın kurtulması ne yazık ki mümkün değil sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemediği için mümkün değil. Öyleyse neden bahsediyoruz? Bu amel. Ama asli unsur var olmadan bir amel. Bu amelin içinde zikir yok. Bu amelin içinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bu amelin içinde tabiyet yok. Bu amelin içinde ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, nefsin Allah'a teslimi, iradenin Allah'a teslimi yok. Şeytanın o korkunç hilesine kurban gitmiş adam. Şeytan öylesine şeytani zekaya sahip olan bir mahluk ki vasıtaları insanlara hedef olarak göstermiş. Ve bunu başarıyla şimdiye kadar yürütmüş.

Şimdi foyası meydana çıkıyor. İnsanlar daha yeni öğreniyorlar. Şeytanın bir hilesiyle karşı karşıya olduklarını insanlar daha yeni öğreniyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, neyle karşı karşıyayız? İnsanların hilesiyle, İblisin insanlara yanlış öğrettiği hususların o yanlışları doğru zanneden insanlar eliyle başkalarına ulaştırılması ve insanların korkunç bir cehennem yolculuğu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, hepsi birer vasıtadır. Hedef değildir. Vasıtayla hedefi birbirinden çok iyi ayırmanız lazım. Dört tane hedefiniz var, gideceksiniz. Birinci hedefiniz ruhunuzu Allah'a teslim etmek. İkinci hedefiniz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek. Üçüncü hedefiniz nefsinizi Allah'a teslim etmek. Dördüncü hedefiniz iradenizi Allah'a teslim etmek. Hepsi hedef. Yani gitmeniz lazım gelen menziller. Diyelim ki birinci menzil 100 kilometre ötede, bunun sembolik manası ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Birinci menzile ulaştınız. Oradan sonra 150 kilometre daha gideceksiniz. İkinci menzile ulaşacaksınız. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ondan sonra ulaşacağınız yer ondan 200 kilometre daha ötede. Yani ikinci menzilden 200 kilometre daha ötede oraya gideceksiniz. Üçüncü hedefinizi gerçekleştireceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Oradan 300 kilometre daha ötede de iradenizi Allah'a teslim etmek var. Onu da gerçekleştirdiniz. Ne yaptınız? Dört tane menzile, dört tane hedefe ulaştınız. Hepsini gerçekleştirdiniz. Neyle? Kapınızın önündeki arabayla, vasıtayla. İşte namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte hepsi o vasıtadır. Hepsi birer vasıtadır. Sizi hedefinize taşıyacak olan, 7 safhada oluşan, 4 tane sonuçla noktalanan bir teslimler dizisini gerçekleştirmeniz hedeflerinizdir. Bu hedeflere ulaşmak için namaz kılacaksınız, oruç tutacaksınız, zekat vereceksiniz, hacca gideceksiniz, kelime-i şehadet getireceksiniz ve özellikle zikredeceksiniz sevgili kardeşlerim. Ve iblis ne yapmış? İnsanlara hedefleri unutturmuş. Hedefleri yok etmiş ve bir daire çizmiş. Bu dairenin üzerinde o vasıtayı kullanmanızı istiyor. Yani vasıtayı bir hedefe götürmek üzere değil, bir daire çizip her seferinde başladığınız yere geri dönmenizi temin edecek olan bir dizayn içerisinde sürmüş. İşte 65 yıl bir adam bu arabayı bir daire çizerek, yüzlerce kilometre çapında bir daire çizerek hep geldiği yere, başladığı yere devamlı geri dönmek suretiyle 65 yılını harcamış. Ama
ne ruhunu, ne veçini, ne nefsini, ne iradesini Allah'a teslim edememiş. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah'ın size gösterdiği hedef, bir daireyi çizip bu mütemadiyen başladığınız yere geri dönmeniz değildir. Allah'a doğru yükselmektir. Bu yükselmek için o vasıtaları kullanmak mecburiyetindesiniz elbette. Şeytan öylesine şeytanca bir plan kurmuş ki vasıtaları insanlara hedef olarak yutturmuş. İnsanlar şu dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiklerini zannediyorlar. Hayır, onun için değil. Bunları vasıta olarak kullanarak Allah'a teslim olmak için, Allah'a kul olmak için geldiniz dünyaya. 14 asır evvel bütün sahabe ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler ve irşat makamının sahibi olmuşlar. İşte şeytanın foyasının meydana çıktığı bir yeni devre girmiş bulunuyoruz. Asr-ı Hidayet. Artık vasıtaların vasıta olarak düşünüldüğü, hedeflerin de varılması lazım gelen hedefler ittihaz edildiği yeni bir devreye girdik. Bu devre Asr-ı Hidayet devri deniyor. Asr-ı Hidayet, Hidayet Asr-ı Hidayet devri demek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hat kelimesi, hidayet kelimesi, hüda kelimesi, hüden kelimesi, hüdaye kelimesi, mehdi kelimesi, hepsi aynı kökten gelir. Ve hepsi hidayeti içerir. Hidayet, lügat manası itibariyle ulaşmak demek. İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki, el hüda, hidayet, hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. İki tane aynı kökten gelen kelimeyi kullanmış Allah Teala. Hüda, hüdallah. Birinde isim, diğerinde fiil. Hüda, hidayet, isim. Hüdallah'taki hüda, Allah'a ulaşmak, fiil. Öyleyse böyle bir muhtevada artık iblisin palavralarına inanmayacağınız yeni bir devrin içindesiniz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala her şeyi en güzel standartlarda açıklığa kavuşturmuş. İşte böyle bir dizaynda sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile karşı karşıyasınız. Allah ne diliyor? Hepiniz için Allah Teala ne diliyor? Sadece bir tek şey sizin
mutlu olmanızı. Herkese dileyeceği kadar yükselmeyi ve yücelmeyi seçme hakkını vermiş. Ama diyor, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne olabilir ki sevgili kardeşlerim? Allah Teala kolaylık diliyor. Allah'a bir ulaşmayı dilemenizle, bir tek dilekle sizi mutlaka ebediyen kalacağınız, sonsuza kadar kalacağınız cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. O kadar mı hepsi? Hayır. Üçüncü kat cennete ulaştırmayı garanti ediyor. Siz sadece bir dilekle dileyeceksiniz. Geri kalanı mı? Hayır, size ait değil. Geri kalan her şeyi o yapacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz orucu sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Siz zikri sevmeyeceksiniz. O size sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek yapacaksınız. Çünkü Allah size onları sevdirecek. Garanti etmiş sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu Allah'a ulaştıracağına, üçüncü kat cennetin sahibi kılacağına, dünya saadetinin yarısını mutlaka o kişiye kazandıracağına dair garanti vermiş Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi soruyorum sevgili kardeşlerim size. Siz şeytan olsaydınız ne yapardınız? Daha dahiyane bir şey yapamazdınız. Şeytan allem etmiş, kallem etmiş, üç kağıtçılığını en kesin şekilde gerçekleştirmiş ve asırlar boyunca insanları yutturmayı başarmış. Herkes vasıtaları hedef zannediyor. Ya da yeni tabir kullanalım, araçları amaç zannediyor. İnsanlara sorun, Allah sizi neye yaratmış? Namaz kılalım diye yaratmış, oruç tutalım diye yaratmış, zekat verelim diye yaratmış, hacca gidelim diye yaratmış, kelime-i şehadet getirelim diye yaratmış. Buna inandırmış insanları sevgili kardeşlerim. Şimdi beraberce Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Allah Teala acaba niçin koymuş sahabenin hayatını Kur'an-ı Kerim'e? Hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Gelecek bütün nesillere sahabenin hayatını projekte ediyor Allah Teala. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar diyor kainattaki en büyük mürşide ulaşıp tabi oldular. Onlar diyor hepsi ruhlarını bana ulaştırdılar, teslim ettiler. Onların hepsi fizik vücutlarını bana teslim ettiler. İkinci teslim. Onların hepsi nefslerini bana teslim ettiler. Üçüncü teslim. Onların hepsi iradelerini de bana teslim ettiler diyor Allah-u Teala.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam beş şeyden bina edilmiştir diyor. Bu şartlar olmazsa olmaz diyor. Gerçekten bu vasıtaları kullanamazsınız, o hedefe asla gidemezsiniz. Olmazsa olmaz. Ama kapınızın önündeki arabayı eğer gideceğiniz yer zannediyorsanız yanılıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Kapınızın önündeki araba bir araçtır. Sizi ruhunuzu teslim etmek birinci menziline, fizik vücudunuzu teslim etmek ikinci menziline, nefsinizi teslim etmek üçüncü menziline, iradenizi teslim etmek dördüncü menziline götürecek olan bir vasıtadır. Ona benzinini koyacaksınız, yağını koyacaksınız, bakımını tutacaksınız ve o vasıtayı, diyelim ki tekerleri namazı temsil ediyor, direksiyonu zikri temsil ediyor, motoru şehadet getirmeyi temsil ediyor ve bunların hepsinden oluşan bir vasıta var kapınızın önünde. Ben birini kullanırım, ötekileri kullanmam diyemezsiniz. Ayrıca söylediğim gibi siz sevmeyeceksiniz sevgili kardeşlerim. Allah size sevdirecek. Öyleyse isterseniz beraberce bakalım. Hidayet çağının temelini teşkil eden esas ibret vasıtası, ispat vasıtası Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatıdır. Allah-u Teala onlar için son derece önemli bir açıklamada bulunuyor. Âl-i İmrân 119. Son derece önemli bir açıklama. Onlar size buğz ettikleri halde siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz. Bu ne demek biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu meselenin ruhunu teşkil ediyor. Özünü teşkil ediyor. Hülasasını teşkil ediyor. Esansını teşkil ediyor. Hem esasını hem de esans. Esansını. Ruh demek. Nane ruhu dediğimiz zaman nanenin esansı anlaşılır. Gene ruh manasına gelir. Öyleyse o ruha dikkatle bakın. Sahabenin hayatı Kur'an-ı Kerim'de acaba niçin bütün gelecek nesillere projekte edilmiş Allah-u Teala tarafından? İşte bunun için onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı. Yani ne demek onlar kitabın bütününe iman ediyorlardı? Onlar kitabın, Kur'an-ı Kerim'in bütününü tatbik ediyorlardı. Neyi içeriyordu bütün? Yedi safa içeriyordu. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, iki, ruhu Allah'a ulaştırmak, üç, fizik vücudu Allah'a aslen kılarak teslim etmek 4, nefsi aslen kılarak Allah'a teslim etmek 5, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim edip bir hakkın takvaya ulaşmak 7. Sahabe bu 7 safhanın bütününü gerçekleştirdiler. Nasıl? Allah'ın farz kıldığı bütün hükümlere itaat ederek, onları gerçekleştirerek. O zaman son derece önemli bir olaydan bahsediyoruz. Allah neyi farz kılmışsa hepsini gerçekleştirmişler. Allah neyi yasak etmişse onlardan kendilerini korumuşlar. Öyleyse önemli mi emri bil maruf, nehyanil münker elbette önemli. Çünkü neyi yapacaksınız, neyi yapmayacaksınız da hedefe gideceksiniz. Allah Teala tarafından tespit edilmiş ve konulmuş Kur'an-ı Kerim'e. Onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Siz de dileyeceksiniz. Onlar devrin imamına tabi oldular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kainatın en büyük mürşidi. Siz de tabi olacaksınız. Ve bu safhaların zamanlar içerisinde adım adım ortadan kaybolduğunu görüyoruz. 7 tane İslam'ın safhası yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmiş iblis. Hedeflerin 7'sini de yok etmeyi başarmış. Yerine İslam'ın 5 tane vasıtasını getirmeyi başarmış. Ve bütün insanları söylediğimiz gibi bir hedefe gidecek yerde bir dairenin içinde mütemadiyen dönmeyi sağlayacak bir şekilde asırlar boyunca ayarlamış, ayarlamış ve nihayet hedefine ulaşmış. Artık insanların kitapları bunları öğütlüyor. Siz dünyaya namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için geldiniz diyor. Peki o ayette hangi sır var? Ali İmran 119'da siz kitabın bütününe iman edersiniz de hangi sır var? O devirle bu devri birbirinden ayıran temel hüküm var. Onlar Allah'ın bütün farzlarına riayet etmişler. Bütün yasaklarına riayet etmişler. Yasak ettiği fiilleri asla işlememişler. Farzlarında hepsini yerine getirmişler. Nedir farz? Birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah Teala. Dilemezseniz diyor benim cennetime giremezsiniz diyor. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? İşte Rad 20, 21, 22. اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَ وَيُوَافُونَ سُوَ الْحِسَبْ وَيَحْشَمْنَ رَبِّهُمْ وَالَّذ۪ينَ سَابِ الْاِبْتِقَالَ وَجَّ رَبِّهُمْ Diyor ki Allah Teala onlar Allah'ın ahdini ifa ettiler. Ve misaklerini bozmadılar. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Onlar kötü hesaptan korkanlardır. Yani kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmasından korkanlardır. Peki kim bunlar? Bunlar kaybettikleri derecelerin kazandıkları derecelerden fazla olmaması için ne yapmaları lazım geldiğini anlayanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla oluyor. Onlar huşu sahipleridir diyor Allah-u Teala. Allah'a karşı huşu duyanlardır diyor. Ve 22. ayette de ve onlar Allah'ın zatını sabırla Allah'tan dileyenlerdir. Sabırla Allah'tan Allah'ın veçhini dileyenlerdir. Zatını dileyenlerdir. Zata ulaşmayı dileyenlerdir. Ve zatı görmeyi dileyenlerdir. Öyleyse neymiş birinci farzı Kur'an-ı Kerim'in? Allah'a ulaşmayı dilemek. Onlar mı dilemişler? Bugün mü dilenmiyor? Böyle bir talep hiç kimsede yok. Din öğrenimini tamamlamış olan hiç kimse bugün Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü bu öğretim dizaynı içerisinde bu mevcut değil. Yani kitabın bütünü, öğretimin bütünü içerisinde, bugünkü öğretim statüsü içerisinde kitabın bütünü yok. kitabın bir kısmı var. Bu kitabın bütünü neyi içermiyor? İnsanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hükümlerin hiçbirini içermiyor. Hedefleri tamamen yok etmiş. Öyleyse bundan 14 asır evvel demek ki o kitabın bütüne tabi olanlar Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kitabın bütününün birinci faslını tamamlamışlar. Sonra ikinci safhaya ulaşmışlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İşte 7 tane safhanın itiraz edilmeyen tek noktası burası. Evet diyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olunlar. Neyse çok şükür tartışmasız bir safhamız var. Hepsi tabi olmuş. Hamdolsun ki buna kimsenin bir itirazı yok. Öyleyse bugün durum ne? Bugün kimseye tabi olunmaması için herkeste bir genel çaba var. Allah'la kul arasına kimse giremez. Allah Teala da tam aksini söylüyor. Secde 24'te ve cealna minhum eymeten yehdune bi emrina diyor. İnsanlardan imamlar kıldık. Emrimiz de insanları hidayete erdirsinler diye. Allah öyle diyor, onlar da böyle diyor. Olur ha. Öyleyse ikinci safayı da gerçekleştirmişler. Bugün o ikinci safa artık yok. Öyleyse kitabın bugün bütününe iman ediyor mu insanlar? Tatbik ediyor mu? Hayır. İkinci safayı tatbik etmiyorlar. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaştırılması. Bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer 18. Onlar sözü dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler. Ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Bugün ruhun Allah'a ulaştırılması kesinlikle yerine getirmek şöyle dursun, reddediliyor. Ruh insana hayat verir diyorlar. Kimin ruhu Allah'a ulaşır? Ölülerin. İnsan ölmeden ruhu Allah'a ulaşamaz diyorlar. Vücuttan çıkınca insan öleceğine göre sevgili kardeşlerim 14 asır evvel onların hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Ali İmran 20, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Onlar nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Bütün sahabe Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefslerini Allah'a teslim ettiklerini söylüyor. Hepsi irşada ulaşmışlar. Bugün kimse nefs teslimi diye bir olaydan bahsetmiyor. Bu da yok. Kitabın bütününden insanların kurtuluşunu temin edecek olan o hedeflerin her birisini yok etmeyi başarmış iblis. Hedefler bir anda yok edilmemiş. Hedefler asırlarca, binlerce yıl süren iblisin gayretiyle adım adım yok edilmiş. Ve bütün sahabe irşada ulaşmışlar. Hücurat 7. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. Eğer o sizin söylediklerinizi dinleseydi bundan zarar görürdünüz. Hatta Allah'ın lanetine bile uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalbini iman kelimesiyle müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. Peki iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına gelmişler mi? Gelmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi diyor ki o sabikunen evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardan da bir kısmı macirinden de bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne görüyorsunuz? Onlar kitabın bütününe tabi oldular. Mehmet Akif Ersoy nasıl diyorsa ki, onlar Kur'an'dan bahsetmiyorlar. Kur'an'dan almalıyız bütün hakikatleri diyorsa, doğruyu söylemişse, Bu basit karşılaştırma 14 asır evvel onların kitabın bütününe tabi olduğunu, bugün kitabın bütününün devre dışı kaldığını görüyoruz. İnsanların 7 kat cennete ulaşmasını temin edecek 7 tane safhanın hepsi devre dışı kalmış. Hepsini devre dışı kalmayı, bırakmayı başarmış iblis. Ve nasıl başarmış bunu? Vasıtaları hedef olarak kabul ettirmiş. Böyle başarmış. İnsanlar namaz kılmak için, oruç tutmak için, zekat vermek için, hacca gitmek için, kelime-i şehadet getirmek için hayata getirildiklerini zannediyorlar. Ve en kötüsü bu 5 tane vasıtanın içinde bütün hepsinden daha önemli olan zikir yok. Zikir yoksa hiçbir aşamayı gerçekleştiremezsiniz. Zikir yoksa mahvoldunuz demektir. Ve o da imanın bütününü ifade ediyor. İmanın bütünün arasında zikir de var. Ve zikir bugün devreden tamamen çıkmış durumda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizler bu bakımdan geleceğin en sağlam projektörlerisiniz. Çünkü siz öğrendiniz. Ayetlerle öğrendiniz. Hiç kimse sizi aldatamaz. Öyleyse 14 asır evvel onlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın sahabe ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ne yaptıysa, ondan evvel Hazreti Musa ve Hazreti Musa'ya tabi olanlar ne yaptıysa, siz de aynı şeyi yapıyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'da sahabenin yaptığı 7 safhada Allah'a teslim olmak. İslam kelimesi teslim kelimesiyle aynı kökten gelir. Hepiniz Allah'a teslim olmak şerefine erenlersiniz. Tabiyetten sonra 2-3 aylık, bilemediniz 5-6 aylık bir olay. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp teslim etmek, Allah'ın evliyası olmak, en az dünya saadetinin yarısına sahip olmak. 5-6 ayda Allah Teala garanti veriyor size bu hedeflere ulaşırsınız diye. Geri kalanı lafı güzel. Sevgili kardeşlerim, işte Kur'an, işte Allah'ın hakikatleri, işte mutluluk, işte mutsuzluk. Seçin. Sevgili kardeşlerim, hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmanızı, hem cennet saadetini hem dünya saadetini yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah buna da tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatühü. Muhterem Efendimiz, mübarek ellerinizden inşallah sonsuz hürmeti öpüyoruz. Evet muhterem izleyiciler, dinleyiciler ve de sevgili öğrenciler. Böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinde daha muhterem efendi hazretleri Doktor İskender Ali Mihir inşallah sizlerle birlikte oldular. Muhterem Efendimiz, Rabbimize sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki böylelikle bir eşsiz ve yeni mutluluk sohbetinize daha bizleri ulaştırmış oldu. Önümüzdeki diğer sohbetlerinizde Yüce Rabbimizin bizleri tekrar zatenizle birlikte kılması temennileriyle inşallah çok kıymetli dualarınızı diliyor ve mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasret yapıyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun Berhan. Biz de hepinizin gözlerinden muhabbetle öperiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah.

0: Padre, che altri.
1: Al-Fatiha me as-salawat, Allahumma salli ala Muhammed, eyzu billahi minash-shaytanir-racim, bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin, ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyake na'budu ve iyyake nesta'in, ihdinas sıratal müstakim, sıratal ladzina gayril mağdubi aleyhim ve lad-dallin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde bir aradayız. Allah bütün insanları sadece bir tek hedefe yönelik olarak yaratmıştır. O hedefte yarattığı en çok değer verdiği mahlukunun, yani insanın mutlu olmasıdır. Mutluluk Allah-u Teala'nın bir dizaynı sevgili kardeşlerim. En çok değer verdiği mahluk, en çok sevdiği mahluk İnsan ve onun insanın mutlu olmasını istiyor Allah-u Teala. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar açık ve kolay anlaşılır bir şey. Bütün kainatı sizler için yaratmış. Câsiye Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Ey insanlar, diyor Allah Teala. Vassahhara lekum ma fis semavati ve ma fil ardı. Sizin emrinize musahhar kıldım. Sihrettim, hasrettim, diyor Allah Teala. Bütün göklerde olan her şeyi ve bütün yerlerde olan her şeyi sizin emrinize musahhar kıldım. Hasrettim, sihrettim, diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte Allah'ın dizaynı, hedefi bu. İnsanların hem cennet mutluluğuna ulaşmasını istiyor, hem dünya mutluluğuna ulaşmasını istiyor. İkisi de hedefi. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak, Allah'ın evliyası olmak, birçok insanın ümitsizce bize mi kalmış cennet diye düşündükleri o cennet var ya, cennet hepinize kalmış. Cennete gitmek de hiç öyle zannedildiği gibi zor bir şey değil. İblis insanlara asırlar boyunca bir sürü yalanı kabul ettirmiş. Nasıl sağlamış bunu biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Elbette biliyorsunuz artık. Asırlar boyunca yüzlerce, binlerce kitap yazdırmış insanlara. Ve Allah'ı o kitaplardan öğrenmeyi insanlara kabul ettirmiş. Allah'ı, dini. Ve öyle bir din ortaya koymuş ki insanların kurtuluşu, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Peki böyle yaparken Kur'an-ı Kerim mi değişmiş? Kur'an-ı Kerim mi değiştirmeyi başarmış iblis? Hayır. bir kelimesini bile değiştirememiş. Bir harfini bile değiştirememiş. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyen ve dinleyenler, arkasında ne var? Bugün insanlar mutsuz. Bugün insanların %90'dan fazlasının gideceği yer cehennem. Bütün bunlar bir dalalet müessesesinin çok büyük boyutlarda var olduğunu gösteriyor. O var olan, %90'ı aşan ölçüde var olan dalalet müessesesinin bütün dinleri kapsadığını görüyoruz. Aslında bütün dinler demekle herkesin söylediği bir şeyi söylemiş oluyorum. Yoksa aslında dinler yok. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini, yani İslam dini. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte öyle bir dizayn ki Allah tarafından bütün insanları hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna mutlaka ulaştıracak olan bir hüviyette oluşmuş. Ama iblis aradan geçen asırlarda bu temel hedefleri A'dan Z'ye yok etmeyi başarmış. Korkunç bir muhteva kaybı, korkunç bir değişim, cennetin cehenneme çevrilmesi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir kanunu var. Ben diyor sizleri ey insanlar serbest iradeyle yarattım. Ve iradenize müdahale etmiyorum diyor. Karışmıyorum diyor. Kendi iradenizle kurtulmayı isterseniz benim cennetime mutlaka girersiniz. İstediklerimi yapmanız değil diyor. Dilemeniz yeter. Çünkü siz yapmayacaksınız, ben yapacağım diyor Allah-u Teala. Öyleyse mutluluğun bir ayağı cennet, öbür ayağı dünya. Şu dünyada 7 milyardan fazla insan yaşıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. 7 milyar insan. İşte öyle bir dizaynda yaşayan 7 milyar insan. Hep insanlar mutsuz. 7 milyar insanın altı buçuk milyarının ne yazık ki cehennemden kurtulması mümkün görünmüyor. Bugün yaşamakta olan insanlardan bahsediyoruz. Sevgili kardeşlerim, öylesine basit, öylesine kolay bir İslami yaşam ki, bütün insanları onların bir tek dileğiyle Allah'ın cennetine ulaştırması söz konusu. Kur'an bunu ifade ediyor. Allah-u Teala buyuruyor ki, Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Öyleyse sevgili öğrenciler ve izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten Allah-u Teala kolaylık mı diler? Her şeyi kolaylaştırmış mı? öyle bir kolaylaştırmış ki inanılmaz seviyede, inanılmaz derecede bir kolaylık. Düşünün sevgili kardeşlerim, şu dünyada ne kadar yaşarsınız? 100 sene yaşayın. 200 sene yaşayın. Orada Allah'ın cennetinde 2 milyar sene mi desem, 2 trilyon sene mi desem, 2 trilyar sene mi desem, sonu olmayan bir süre yaşayacaksınız. Enerji bedenlerinizde ihtiyarlamadan, yaşlanmadan, saçlarınız ve sakallarınız ağarmadan yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Ne yapmış Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Ey benim kullarım demiş. Ey insanlar, siz bir şey yapmayacaksınız demiş. Sadece bir dileğiniz olacak. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor Allah-u Teala. Dilediniz mi diyor, geri kalanı size ait değil. Geri kalanı ben yapacağım. Tabii şimdi burada bir kısım insanlar bize soracak. Nasıl bize ait değil? Namazı kim kılıyor? Allah mı kılıyor? Biz kılıyoruz. Orucu kim tutuyor? Biz tutuyoruz. Zekatı kim veriyor? Biz veriyor. Zikri kim yapıyor? Biz yapıyoruz. E hani Allah'a ulaştırıyordu? Evet. Zikri de siz yapıyorsunuz. Namazı da siz kılıyorsunuz. Orucu da siz tutuyorsunuz. Ama Allah yapıyor. Anlaşılması güç bir şey mi sevgili kardeşlerim? Peki ya Allah-u Teala'nın bir sözü varsa, Allah-u Teala söz vermişse, ne sözü diyeceksiniz şimdi? İşte Allah'ın verdiği söz, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir, diyor Allah-u Teala. Öyleyse her şey çok güzel değil mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda Allah'ın ortaya koyduğu muhtevaya bakın dikkatle. Ne olay ne? Olay son derece açık. Biz Allah'a ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bunun adı Allah'a yönelmektir. Münip adıyla, Enigo adıyla anılıyor bu Allah'a yönelme. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allahü yeştebi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib buyuruyor Allah-u Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır manası çıkıyor. Ama kelime kelime yapalım. Allahü yeştebi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve bunlardan her kim Allah'a yönelirse, yünip bulursa, o zaman diyor Allah-u Teala, kim Allah'a yünip bulursa, Allah'a yönelirse, Allah bu kendisini seçtiklerinden onları, Allah'a yönelenleri mutlaka kendisine ulaştırır. Şimdi buradan kesin bir hüküm çıkarmak söz konusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka seçilmişlerdendir. Ama bütün seçilmişlerin Allah'a ulaşmayı dilemeleri de söz konusu değil. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bahsediyoruz? Allah'a ulaşmayı dilediysek, biz dilediysek, Allah'a biz ulaşmıyoruz. Allah bizi kendisine ulaştırıyor. Evet, namaz kılan biziz. Ama namazı kılacak hüviyete, namaz sevgisini bize vererek bizi Allah ulaştırıyor. Zikir yapmayı, severek zikir yapmayı, zikri bize sevdirerek Allah yaptırıyor. Oruç tutmanın açlığını, susuzluğunu devre dışı bırakarak, bizlerden alarak Allah Teala fusule getiriyor. Orucu bir zevk haline getiriyor. Sevgili kardeşlerim, eğer oruç tutan kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa orucun ne zorluğu kaldı ki? En uzun günlerde de o kişi acıkmıyorsa, susamıyorsa, vaktin nasıl geçtiğini bile anlayamıyorsa iftar vaktine kadar, iftarda da yemek yemek ona iftarını açmak büyük bir zevk veriyorsa, her şey çok güzel değil mi o zaman sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala'nın bu konudaki muhakemesi şöyle. Diyor ki, ben kullarıma söz verdim. Hangi tarzda bir söz? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Kendime seçerim evvela. Bu seçtiklerimden her kim kendisine bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'a ulaşmayı dileyenler mutlaka Allah'ın seçtiklerinin arasındadır. Seçtiklerinin hepsi Allah'a ulaşmaz. Ama seçmediği de Allah'a ulaşmayı dilemez. Öyleyse Allah Teala kimi seçer? Dikkat edin, kim layıksa onu seçer. Allah'ın bir liyakat kanunu var. Bu kanun mükafatı beraberinde getirir. Her devrede, her seviyede liyakat eşittir mükafattır. Liyakatle mükafat eşit seviyededir. Liyakatiniz arttı, mükafatınız da artar. Liyakatiniz daha çok arttı, mükafatınız da artar. Kim neye layıksa Allah Teala'dan layık olduğunun mükafatını alır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah'ın kanunlarına beraberce baktığımız zaman bir kesin hüküm görüyoruz. Hud suresi 29. ayet-i kerime. Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amiri olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka Allah'a milaki olacaklardır. Ruhlarını mutlaka ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala olayı inanılmayacak kadar kolaylaştırmış. Bize demiş oluyor ki, O cennet, cennet dedikleri şey size çok uzak gelen, imkansız gibi görünen cennet var ya diyor Allah-u Teala. Kim var?

bu ilanını iblis sır haline getirdiği için, insanlara unutturduğu için, insanların %90'dan fazlası ne yazık ki cehenneme gidecekler. Sahabe soruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, ey Allah'ın Resulü, kaç fırka oluşacak? 73 fırka diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, gerçekten bir tek fırka mı cennete girecek? Gerçekten bir tek fırka cennete girecek diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Allah'ın Resulü, onların özelliklerine cevap, onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya bakın. Her şeyin en güzel olduğu bir dizaynda yaşanıyor. Allah sözünü çiğnemesi mümkün olmayan, bizleri birer mahluk olarak yaratan Allah, onun yarattığı mahluklarız sadece. Onun mahluku olmak bir şereftir. Hamdolsun ki bizleri, hepimizi Allah yarattı. Allah'ın bir yaratığı olmak bahtının sahibiyiz. Ve bu yaratıkların arasında en çok sevdiği mahluk insandır. En üst seviyede yaratılan mahluk insandır. Bütün mahluklardan daha üstün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve bütün meleklere ve cin tayfesinden olan iblise, şeytana emrediyor. Şimdi onun önünde secde edin. Çünkü diyor Allah-u Teala, ben ona ruhumdan üfürdüm. Çünkü diyor, ey melekler, sizde benim üfürdüğüm bir ruh yok. Ey şeytan, ey iblis diyor, sende de o ruhtan yok. Cinlerde de yok, meleklerde de yok. Allah'tan gelen ve Allah'a tekrar geri dönecek olan, Allah'ın bize üfürdüğü, Allah'ın bizim vücudumuza yerleştirdiği ruh, Allah'ı temsil eden. Neden Allah'ı temsil ediyor? Çünkü bütün ruhlar muhtevalarında sadece hasletlerle yaratılırlar. Yaratılan her ruh ayrı bir insan içindir. Ve derhal onun şeklini alır. Ve bu ruh muhtevasındaki hasletlerle Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getiren, yasak ettiği hiçbir yasağı çiğnemesi mümkün olmayan, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemeyen bir özellikle yaratılır bütün ruhlar. Allah'ın en müstesna yaratığıdır, Allah'ı temsil eder. Ama ruh bir yaratıktır. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edilmesini emrettiği zaman ilk söylediği o oluyor. Ben ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi ona secde edin. Yani siz aslında ona secde etmeyeceksiniz. Onun fizik vücuduna değil secdeniz.
O fizik vücudun

içinde bulunan ve onun görüntüsüne aynen sahip olan, ona verdiğim bir emanet var. Adı ruh. Ona secde etmiş olacaksınız, demiş oluyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah bütün insanların bir ruhla teçhiz edilmesini istemiş. Bütün insanları ruhundan üfürmüş. Bütün insanlarda Allah'ın ruhu var. Peki hayat boyunca ruh bizde mi kalır? Hayır. Kim ruhunu Allah'a gönderirse, ulaştırırsa, o kişinin içinde ruh yoktur. Ama başının üzerinde kendi ruhundan daha kıymetli başka bir ruh vardır. Kollarını kanat gibi gererek insanlara sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından şeytanın saldırmasına mani olur. Bu devrin imamının ruhudur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İblis ne diyor? Ben bu Ademoğulları var ya diyor, onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından saldıracağım. Ve onları ivaya düşüreceğim. Onları kandıracağım. Ve sana ulaşmalarına mani olacağım. Onların çoğunu kıyamet günü sana şükreder bulmayacaksın diyor. Ama diyor senin ihlas sahibi kulların hariç. Ne demek ihlas sahibi kullar? İhlasa ulaşmış nefsinin kalbindeki bütün afetleri daimi zikir sebebiyle yok olmuş olan bir insan. İhlas sahibi kişi. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُهْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ حُنَفَاءَ Beyne Suresi 5. ayet-i kerime. Onlar emrolunmadılar. Allah'a kul olmakla nefslerini halis kılarak Allah'a kul olmakla ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah bütün insanları hanif fıtratıyla yaratmış. Yani ruhlarını da veçlerini de fizik vücutlarını da nefslerini de iradelerini de Allah'a teslim edebilecekleri bir fıtrat içinde hanif fıtratıyla yaratmış Allah Teala bütün kainattaki insanları. Sadece bizim dünyamızda insanlar yaşamıyor sevgili kardeşlerim. Bütün göklerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde insanlar yaşıyor. Bütün yerlerde demek de her gezegende, her yıldızda mutlaka insan vardır demiyoruz elbette. Ama Allah'ın yaşamı uygun gördüğü bütün gezegenlerde çeşit çeşit insanlar yaşıyor.
netice itibariyle iki gözleri olan, bir ağızları olan, iki tane kulakları olan bizim gibi insanlar. Ama nispetler değişik, görüntüler değişik. Netice değişik değil. Hepsi insan. Allah'ın hepsi sevgilileri. Sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin. İnsan olarak yaratıldığınız için. Sadece bir tek dileğinizle Allah'ın cennetine girmek imkanının sahibi olduğunuz için, o dileği dilediğiniz zaman geri kalanı siz yapmayacaksınız, Allah yapacak. İşte sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiye Allah Teala mutlaka 10 tane ihsanda bulunacaktır. Ard arda ona mürşit sevgisini aşılayacaktır. Allah'ın bütün insanlarda kapalı tuttuğu Rabbani kapıları Allah o kişilerde birer birer açacaktır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi açacaktır. Gözlerdeki engel kalkacaktır. Kulaklardaki vakrayı alacaktır. Kulaklardaki engel kalkacaktır. Neye engel? Mutluluğa engel sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar hani fıtratıyla yaratılmışlardır. Hepsinde bu engeller var. Bütün insanlar doğduklarından itibaren, şu dünyada hayata geldikleri andan itibaren gözlerinde hicab-ı mestüre vardır. Gizli bir perde. Bu gözlerinize baktığınız zaman o perdeyi göremezsiniz. Bütün insanların kulaklarında vakra vardır. Allah'ın söylediklerini kulakları duyar ama onlar işitmezler. Kulaklarına ulaşan irşat makamının, hidayet makamının sözlerinin gerçek manasını idrak edemezler. Kalplerinde ise ekinnet vardır. İdrak edemezler hidayet makamının söylediklerini. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn söz konusu. İnsanların çoğu cehenneme mi gidecek? İşte Araf suresinin 179. ayet-i kerimesi. Gözlerinde hicab-ı mestüre bulunan, kulaklarında vakra bulunan, kalbinde ekinnet bulunan insanların durumunu anlatıyor. Biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için yarattık diye başlıyor ayet-i kerime. O cehenneme gidecek olanlar var ya, onların kalpleri vardır. Ama fıkıh edemezler. Kalpleri ile fıkıh edemezler, idrak edemezler. Neden? Çünkü kalplerinde ekinnet var. Onların gözleri vardır. O gözlerle göremezler. Neden? Çünkü gözlerinde hicab-ı mesture var. Onların kulakları vardır. Ama o kulaklarla işitemezler. Neden? Çünkü kulaklarında vakra var. Engel var. İşitmelerine, yani manaya varmalarına bu engel mani oluyor. Allah-u Teala demiş oluyor ki onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onların kalpleri vardır. Onunla fıkıh etmezler, idrak etmezler. Gözleri vardır. Onlarla görmezler. Onların kulakları vardır. Bu kulaklarla işitmezler, manaya varamazlar. Onlar hayvanlar gibidirler diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Nasıl hayvanlar
bizim konuşmalarımızı normal insan konuşmasını anlayamazlarsa, kelime kelime manasına varmaları mümkün değilse, gözleri insanlara baktığında onun bir mürşit mi yoksa alelade bir insan mı olduğunu hayvanlar hiçbir zaman anlayamazlar. Söylediklerinin manasına varamıyorlarsa, söylediklerini idrak edemiyorlarsa, Allah-u Teala idrak olmadığı için, yani fıkıh müessesesi olmadığı için onlara hayvanlar gibidirler diyor. Kulaklar duymuyor, gözler görmüyor. Hangi anlamda duymuyor? İrşada müteallik hususları duymuyor. Hangi anlamda görmüyor? İrşat makamını irşat makamı olarak görmüyor. Alelade bir adam olarak görüyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var, size mutlulukları vaat eden, sözünü mutlaka tutacak olan ve son derece kolay bir dizayn içerisinde en düşük performansta sizi kendisine ulaştıracak olan o Allah'tır. Siz güçlü olmayacaksınız. O sizi güçlü kılacak. Siz namazı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek. Orucu, zikri sevmeyeceksiniz. Allah sevdirecek. Çünkü sözü var. Sözünü tutması için sizin bunları mutlaka yapmanız lazım. Yapmanız lazımsa size o sevgiyi verecek olan O'dur, Allah'tır. Her şeyden vazgeçebilirsiniz o devrede, Allah'ın o güzelliklerini yaşamak için. Sevgili kardeşlerim, kalp gözünüz, kalp kulağınız açıldığı zaman yeniden hayata gireceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel ölüydünüz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hayata birinci defa değil, ikinci defa geldiniz. Çünkü hayata birinci girişiniz doğduğunuz zaman oluşmuştur. Yaşıyorsunuz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız Allah'ın gözünde bir ölüsünüz. Gözleriniz görmediği için, kulaklarınız işitmediği için, kalbiniz idrak etmediği için, kalbinizin nur kapısı şeytana dönük olduğu için, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılmadığı için, huşu sahibi olmadığınız için. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'a yönelmeyenler cehenneme gitmeye mahkumdurlar. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sizler Allah'ın bahtlı kullarısınız. Biz de hamdolsun ki öyleyiz. Eğer Allah bize bu size anlattıklarımızı anlatmasaydı, öğretmeseydi, biz de sizin dışınızdaki insanlar gibi olacaktık. O insanlar dini bildiklerini zannediyorlar ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu kadarı ne yazık ki onların cehenneme gitmesine sebebiyet veren ciddi bir vasıf, negatif vasıf. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ya Allah'a ulaşmayı kişi dilerse ne olur? Allah onu kulağından tutar, cennetine ulaştırır. Kulağından tutar ama acıtmaz.
sevgisinin bir sembolü diye söylüyorum. Sevgili kardeşlerim, onu tanıdınız mı? Allah'ı bir gün yakından tanıyacaksınız. Hep söylerim, önce ondan hoşlanacaksınız. Birinci safha, sonra onu seveceksiniz. İkinci safha, sonra Allah'a aşık olacaksınız. Üçüncü safha, sonra da ona hayran olacaksınız. Dördüncü, son safha. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, neden insanlar bu güzellikleri göremezler? Neden hala Allah'a inanmayan insanlar var? Hep bu insanlar, özellikle inanmayanlar, kendilerinin çok zeki olduğunu düşünürler. Ve doğruyu yaptıklarını zannederler. Allah'a inananları aldatılmışlar olarak değerlendirirler. Kendileri aldatılmamıştır. Oysa ki iblisin sureti haktan görünerek aldattığı insanların başında bu ateistler gelir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bu dizayna dikkatle bakın. Her şey en güzel standartlarda. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu anlattığım şeyler sizin için hayati konular ve insanların Kur'an-ı Kerim indirildiğinden bu tarafa geçen 14 asırda unuttuğu konular. Bu yüzden insanlığın kurtulması mümkün değil. İnsanların %90'dan fazlasını. Çünkü Kur'an'ı unutmuşlar. Kur'an'ı bırakıvermişler. Benim kavmim, diyor Resul, Kur'an'ı bıraktılar, unuttular, terk ettiler. İşte buradan sizlere bakıyorum. Bütün dünyaya bakıyorum. Her ülkede şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor. İşte gelecekteki günlerde Ar-Resullerin, her kavimdeki Resullerin bir araya gelmesi söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. O zaman ne olur? O zaman dünyanın kurtuluşu olacaktır. Yaşayanlardan Allah'ın güzelliklerini yaşamak isteyenler o güzelliği mutlaka yaşayacaklardır. Düşünün sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyi sizin için yaratmış. Etrafınızda ne görüyorsanız, ağaçlar, çiçekler, kuşlar, balıklar, denizler, karalar ve gökler, hepsi sizin için. Sadece sizin için yaratılmış. Bütün göklerde Allah neyi yaratmışsa, bütün arzlarda Allah neyi yaratmışsa,
sizin emrinize vermiş. Her şey sizin için. Ve neden böyle? Her biri sizin mutluluğunuzun bir vesilesi. Etrafınızda kimler varsa onlarla meşgul olmalısınız. Onları sevmelisiniz. Onlar için güzellikler dilemelisiniz. Her güzel şeyin arkasında mutlaka Allah'ın izlerini görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah yaratır, ve sever. Ve yarattığı kullarının mutlu olmasını diler ve onlara reçeteyi teslim eder. Karar mevkiinde olan Allah değildir. Allah Teala size kanunlarını bildirir. Der ki bu gemi cehenneme gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. Der ki bu gemi cennete gidiyor. İsterseniz bu gemiye binersiniz. O gemi veya bu gemi. Seçim sizin sevgili kardeşlerim. Öyleyse daha konunun başında yol ayrımı var. İlk seçim Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Dilerseniz üçüncü basamaktasınız. 22. basamağa kadar dileyen herkes garantidedir. Mutlaka birinci, ikinci ve üçüncü kat cennetlerin sahibi olacaktır. Eğer güzellikleri yaşamaya devam etmek istiyorsa, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin de sahibi olacaktır. Konu göstereceğiniz sebata dayalı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi size Allah sevdirecek. İnsanları seveceksiniz. Onlar için yaşamak sizin için doyumsuz bir zevk olacak. Allah'ın merdivenlerinde yükseldikçe, Allah'ın daha çok, daha çok, daha çok sevgisini kazanacaksınız. O sizi her zaman sever. Ama liyakatiniz arttıkça, sevgisi de, mükafatı da ona paralel olarak artacaktır. Sevgili kardeşlerim, hep Allah'ın size verdiği nimetleri düşünün. Ne kadar çok ihsan almışsınız, ne kadar çok nimet almışsınız Allah-u Teala'dan. Baştan verdiği her şey ihsanlarıdır. On dördüncü basamakta mürşidinize 10 tane ihsanla tabi olduğunuz noktadan itibaren her şey nimete dönüşür. Bundan sonrası nimettir. Nimetin başlangıç noktası başınızın üzerine gelen nimettedir. Bakara suresinin 150. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor, nimetimi tamamlayayım diyor. Allah'ın nimeti, Allah'ın vazifeli kıldığı
Resulü veya Nebisidir. Hangi Resul, hangi Nebi? Huzur namazının imamı olan Resul veya Nebi.

0: Öyleyse şu dünyada mutlu olmak mı istiyorsunuz? Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cennete bilet almıştır. Mutlaka Allah onu cennetine ulaştıracaktır. Ama o kişi daha üst cennetlere ulaşmak istiyormuş. O zaman Allah'ın ulaştırdığı yerden sonra da yoluna devam edecek. Nereye ulaştıracak Allah? Onun ruhunu Allah'a ulaştıracak. Sonra ne yapacak? Nefsini tezkiye noktasından sonra tasfiyeye doğru götürecek. Nefsindeki afetleri her gün biraz daha azaltacak. Afetleri azaltacak, faziletleri arttıracak. Nasıl bir dizayn? Her gün biraz daha güzele giden, her gün daha bir mutluluğu yaşadığınız, daha bir kanınızın, iç dünyanızın Allah'a ısındığı, taptığı, sevdiği, aşık olduğu, hayran olduğu bir dizaynı adım adım, mertebe mertebe yaşayacaksınız. Onun için yaratıldınız. Allah'ı size verilen sevgiyle sevmeniz için. Çok sevmeniz için. Sevdikçe daha çok seveceksiniz. Sevdikçe onun için, Allah için de siz bir sevgili olacaksınız. Her geçen zaman parçasında daha çok sevilen bir sevgili. Sevgili kardeşlerim, her boyutta dostluğunu hissettirir. Sonra onunla konuşmaya başlayacaksınız. Ve Allah'ın bütün dostlarının yaptığı konuşmalar sizinle de gerçekleşecek. Allah ile konuşmak, sevgili kardeşlerim, başka insanlarla konuşmanın çok ötesinde bir hazdır. Onun dostunuz olduğunu, sizi çok sevdiğini ve sizinle konuştuğunu yaşamak. Ne söylerseniz cevap mutlaka verir. Aynı anda verir veya teheccüd namazından sonraya bırakır. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Hepinizi, ama hepinizi sonsuz mutluluklar içinde görmeyi öyle çok istiyorum ki Allah'a hep bunun için yakarıyorum, yalvarıyorum. Onun hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması için. Mutluluktan başka ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a yaklaşın. O sizin dostunuz. Sizi bekliyor. Hepinizi bekliyor. Saadete Allah'a koşun. Kollarınızı açın Allah'a kavuşmak için. Onu manevi ellerinizle, kollarınızla kucaklamak için Allah Teala buna Allah'a sarılma diyor. Elbette fizik bir sarılma değil. Siz zahiri alemin bir parçasısınız. O ise bütün alemlerden münezzehtir. Allah hiçbir aleme ait değildir. Barınmak için bir yere ihtiyacı yoktur. Kainatı yaratmadan evvel de yokluktaydı, şimdi de yoklukta. ayrıca boyutlardan da münezzehtir. Sevgili kardeşlerim, bilmece gibi mi konuşuyorum? Ona hayran olduğunuz zaman bakalım siz nasıl konuşacaksınız? Onu sevin. Onu kalbinizde sıcacık hissetmeye çalışın. Sizi çok seviyor. Sevgisini her an belli eder. Ansızın içinizde bir farkına bile varmadığınız bir sevinç dalgasının, bir mutluluğun içinize yayıldığını hissedersiniz. İşte o zaman o, bunu sizin üzerinizde vücuda getiren o, Allah, farkına bile varmadan, acaba ben bugün neden böyle mutluyum diye, neden böyle içim coşuyor, sürur içindeyim diye düşündüğünüz o gün var ya, o gün sizi o noktaya ulaştıran o huzuru, o iç huzurunu, o süruru size yaşatan odur Allah. O dostunuz olduğu sürece dünyada hiçbir şey sizi korkutamaz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her türlü başkalarının eza veya cefa zannettiği her olaya girersiniz gözünüzü kırpmadan. Başkaları aynı olayları üzüntüyle yaşarlar, eza ile, cefa ile hayatlarını tüketirler. Ama sizin için onları da zevk haline getirir Allah Teala. İşte böyle sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sizinle konuşmaya doyum olmaz. Ama zaman süratle geçiyor. Bir de bakıyorsunuz, vakit bitmiş. Tekrar bir ayrılık, tekrar bir beraberlik. Hamdolsun ki bilgisayarlarınızın hafızaları bizimle dolu. Ne zaman istiyorsanız hafızadan bir günü, eski günlerden birini çıkartın. Bizi yad edin. Güzellikleri beraberce yaşayalım. Olur mu sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Hepinizi çok ama çok sevdiğimi bilmenizi istiyorum. Yetmez. Onun sizi benim bin mislim sevdiğini bilmenizi istiyorum. O sizin dostunuz, sevgiliniz, her şeyiniz. Bizim de. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sizlerle birlikte olmak Allah Teala'nın bize bir büyük nimeti sevgili kardeşlerim. İşte dünyanın bir tarafında biz, bir tarafında siz varsınız ama her an birlikte olabiliyoruz. Bu da Allah Teala'ya şükretmemiz için çok önemli bir sebep. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek istiyoruz. Hamdolsun ki Allah Teala bizleri sevgi üzerine kurulmuş bir ortamda yaşatıyor. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha söylemekte hayır görüyoruz. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeliyiz. Onlar bizi seviyorsa bizim de onları sevmemiz normal bir olay. Ama biz sizden daha ötesini istiyoruz. Sizi sevenleri nasıl seviyorsanız, sevmeyenleri de aynı hüviyette sevmelisiniz. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Severseniz, o sevmediğiniz insanları, sevmenize mani olan onların yanlış davranışları, sizin onlara yapacağınız, sizlerin onlara yapacağınız açıklamalarla adım adım farklı bir şekil alır. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar da mürşitlerine tabi olurlar. Onlar da ruhlarını Allah'a teslim ederler. Allah Teala buraya kadarını zaten garanti ediyor. Açık bir ifade kullanmış. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım buyuruyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda her şey çok güzel diye bir şeyler söylenebilir. Sevgi pek çok konuda insanları mutluluğa ulaştıran temel faktördür. Nefret de mutsuzluğa, huzursuzluğa ve yanlış davranışlara insanı ulaştırır. Eğer severseniz affedersiniz. Nefret ederseniz intikam almaya çalışırsınız. Bu da güzel bir şey değil sevgili kardeşlerim. Buna hakkınız var mı? Evet, hakkınız var. Allah Teala kısastan bahsediyor. Kim size bir kötülük yapmışsa aynını ona yapmak imkanının sahibi kılmış Allah Teala sizi. Ama biz diyoruz ki hayır öyle yapmayın. Onu yapmak imkanınız olmasına rağmen yapmazsanız eğer, tam aksine size kötü davranan bir insana en güzel davranışlarla muhatap olursanız, o zaman o kişi yaptığı kötülükten utanç duyar. Ve sizden af dilemek gereğini genel anlamda duyacaktır. Nadir insanlar buna rağmen bir utanç duymazlar. Aslında utanç duymazlar demek de doğru değil. Utanç duyarlar da bunu göstermek istemezler. Kötülüklerinde inat ederler. Bunlar nadir insanlardır. İnsanların çok az bir kısmı bu standartta bir gayretin sahibidir. Bu onların manevi terbiye almayışından kaynaklanan bir sonuçtur. Manevi terbiyenin dizaynına baktığımız zaman bunun bir dilekle başladığını görüyoruz. Allah'a bir insanın ruhunu ulaştırmayı dilemesi. Bu dilek o kişiyi cehennemden kurtaran temel faktördür. Çünkü böyle bir insan mürşit ihtiyacı duyacaktır. Hacet namazını kılacaktır. Allah'tan mürşidini mutlaka soracaktır. Ve Allah'ın gösterdiği mürşide en güç şartlarda bile olsa mutlaka ulaşacaktır. Ulaşacak ve tabi olacaktır. Tabi olursa ne olur? Tabi olursa ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye o da katılır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'tan mürşidini sorar. Ona tabi olunca ruhu vücudundan ayrılır. ve vücudundan ayrılan bu ruh Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Sevgili kardeşlerim, 7 tane gök katı onları bekliyor. 7. gök katına yükselince sağdan sola doğru 7 tane alem geçilecektir. Ve 7. alemden sonra dikey bir yolculukla Sitret-i Münteha'ya ulaşılacaktır. Ve Allah'ın zatında ruh yok olacaktır. Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sizler Allah-u Teala'nın yoluna girmeden kendi ruhunuzla yaşamaktaydınız. Ama Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize tabi olduğunuz zaman ruhunuz vücudunuzu terk etti. Allah'a doğru yola çıktı. 7-8 aylık bir devre içinde siz giderek zikirlerinizi arttırarak ruhunuzun Allah'a ulaşmasını böylece gerçekleştirdiniz. Bu sizi nereye götürür sevgili kardeşlerim? Bu sizleri en güzele götürür. Allah-u Teala'nın dizaynına baktığımız zaman onun istediği şeyin insanların birbirini sevmesi, dost olması, insanla insanlar arasındaki ilişkide bu asıl hedeftir. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide kişinin ruhunu önce Allah'a teslim etmesi, sonra fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra iradesini teslim etmesi birbirinin arkasından gelen ayrı ayrı kademelerdir. İnsanlar yaşarlar. Dünyada verilen bu gezegende insanlar yaşarlar. Birçok başka gezegende de hayat olduğunu biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, kim bilir sonsuzluk içerisinde Allah-u Teala ne kadar çok gezegende hayat oluşturdu. İnsanların birbirlerini sevmeleri, birbirlerini mutlu etmeye çalışmaları onların mutluluğu için temel şartı oluşturur. Kim bir başkasına ne kadar iyilik yapmışsa o kadar çok mutluluğu yaşar. Kim bir başkasına hangi ölçüde kötülük etmişse aynı ölçülerde huzursuz ve mutsuz bir hayat yaşar. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala mutluluğu istediği için birbirinizi seviniz diyor. Başka insanları da birbirlerini sevmelerini söyleyiniz diyor. Onları birbirlerini sevmeye teşvik etsinler diyor. Nefret etmeyeceğiniz gibi başka insanların da nefretine, birbirine karşı nefret duymasına, mani olmasına olmaya çalışın. Bu neyi sağlar? Bu birçok güzelliği sağlar sevgili kardeşlerim. Hepiniz için dünyada verilen bu gezegende mutluluk sizleri bekliyor. Ama başkalarının siz onları mutlu edecek davranışlarda bulunmadıkça sizin mutlu olmanızı sağlamalarını beklemeyin. Böyle bir şey söz konusu olmaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Onun için Allah-u Teala'nın hepinizden istediği şey etrafınızdaki herkesi mutlu etmeye çalışmanızdır. Ne ka küfte, o ka ekmek. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için bir dünya hayatı söz konusu. Bu dünya hayatını yaşarken mutlu olmak isteyen herkes için mutluluğun en kolay yolu başka insanları mutlu etmektir. Ama kalıcı bir mutluluk mu diyorsunuz? Bu hedefe ulaşmak için zikrinizin artması ve gerçekten çok mutlu olmak istiyorsanız daimi zikre ulaşmayı sağlamalısınız. O zaman sevgili kardeşlerim, mutluluğun şaikasını çıkarsınız. Göreviniz her an başka insanları mutlu etmek olur. Bunun için yaşarsınız. Başka insanları mutlu etmek için hayatınızın bütün sistemleri sizin tarafınızdan buna göre dizayn edilir. Ve hep mutlu etmek için yaşarsınız. Ve hep onları mutlu ettiğiniz sürece siz de mutlu olursunuz. Öyleyse bir insanın mutlu olması her zaman mümkün mü? Her zaman mümkün. Çünkü her zaman etrafınızda çok sayıda insan var sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünelim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara en güzel şekilde hitap etsek, onları sevdiğimizi açık bir şekilde belirtsek, davranış biçimlerimizle her an bunu onlara ispat etsek, onlar bizimle beraber oldukları zaman mutluluk duyarlar, huzur duyarlar. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı hepiniz için geçerli. Hepinizi çok ama çok seviyor. Hepinizden istediği şey sizin mutluluğunuz. Mutlu olmanınsa en kolay yolu başkalarını mutlu etmek. Gönül kırmak, İnsanları huzursuz etmek, sıkıntıya sokmak, insanlara kötülük etmek, bunlar Allah yolunda olan insanların harcı değildir. Allah yolunda olanlar başkalarını mutlu edenlerdir. Öyleyse bu muhtevaya yaklaştığınız zaman tasavvufta olanların bu konuyu en güzel şekilde oluşturduklarını tespit edersiniz. Çünkü onlar her birisi kendi mürşidinden gerekli dersi almıştır. Sadece iyilikle mukabele etmek değildir onların harçları. Daha öteye geçerler. Onlar kötülüğe de iyilikle mukabele edenlerdir. İşte mutlu olmanın en güzel yolu bu. Mutlu etmek. Size iyilik edenleri güzel bir davranışla karşılamak herkesin harcıdır. kendilerine güzel davranan herkese onlar da güzel davranırlar genel anlamda. Buna rağmen kendilerine iyilik edenlere bile kötülük eden insanlar her zaman görülür. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta Allah var. İstiyor ki seviniz. Bütün insanları seviniz. İstiyor ki başka insanları da birbirine sevdiriniz. İstiyor ki nefret etmeyiniz. Ve başka insanları birbirine karşı nefrete sürüklemeyiniz. Nefreti tavsiye etmeyiniz. Sevgili kardeşlerim, insanları huzur içinde yaşatmak, mutlu kılmak hepinizin hedefi olmalıdır. Bu düzen içinde yaşarsanız, mutluluğun sizi çok güzel yerlere götüreceğini göreceksiniz. Ve bu güzellikleri yaşadıktan sonra da artık başkalarına kötü davranmanın ne kadar yanlış bir şey olduğunu idrak etmiş olacaksınız. O başlangıç noktasından itibaren siz artık etrafınızdaki herkese, tanıdıklarınıza, tanımadığınız insanlara da hep en güzel davranışlarda bulunmayı hedef ittihad edeceksiniz. Böylece etrafınızdaki insanların hepsi sizden memnun olacaklar. Bu memnuniyet sizi sevmelerine sebebiyet verecek. Siz nasıl onları seviyorsanız, genel çerçeve içinde onlar da sizleri sevecekler. Nadir insanlar bu konuda size anlattığımız standartlarda davranmayabilirler. Çünkü herkesin ayrı bir nefs afetleri seviyesi var. Kimin afetleri duruma hakimse onlar başkalarına kötü davranışlarda da bulunabilen insanlardır. Sevgili kardeşlerim, sizler Mehir Vakfı'nın mensupları, Allah Teala'nın hepinize yardımcı olduğunu biliyorsunuz. O istiyor ki hepiniz mutlu olun. O istiyor ki başkalarını mutlu edin. Bir insan bir şeye hasrettir. Onun kendisine ulaştırılması bu kişiyi mutlu edecektir. Bu onun ihtiyaç duyduğu bir mutluluktur. Bir araba almak isteyen bir insan başlangıçta imkanları olmadığı için bu arabayı alamaz. Ama zaman içerisinde o imkanlara sahip olduğu zaman arabayı alacak ve o arabanın alınmasında büyük bir mutluluk yaşayacaktır. Artık onun da bir arabası vardır. O da dilediği yere kendi arabasıyla gitmek imkanının sahibidir. Huzur içinde o arabayı kullanacaktır. Bundan büyük zevk alacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz mutlaka bir şeylere sahip olmaktan geçmemeli. Başka insanlara yardım etmek, başka

Güzel sevgili kardeşlerim, sevmek varken, bunun karşılığı olarak sevilmek de varken, neden mutsuzluk, neden huzursuzluk, neden başkalarını üzerek üzülmek? Bunlar bir yanlışlıklar dizisidir. Sevmelisiniz. İnsanlardan nefret etmemelisiniz. Bu sevgi yumağı içinde yorulmalı ve yaşamalısınız. İnsanları sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu keremidir. Allah-u Teala hepinizi bu istikamette mutlu kılacaktır. O istiyor ki sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu ederek mutlu olmayı hedef edinin. Neden böylesini istiyor? Çünkü o zaman hem siz mutlu olacaksınız, hem de mutlu ettiğiniz kişi mutlu olacak. Yani sadece kendiniz mutlu olmayacaksınız, bir başkasının da mutlu olmasına sebebiyet vereceksiniz. Bu ona verdiğiniz mutluluk ise size mutluluğu ulaştıracaktır. Siz de mutlu olacaksınız. Onu mutlu ettiğiniz için Allah Teala sizi mutlu kılacak. O zaman aynı şarkıyı söyleyeceğiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Öylesine güzel yaratılmış ki Allah Teala tarafından. Bunu kirleten, negatif istikamete sürükleyen bir tek faktör var. Şeytan. Etrafınızdaki şeytanlar. Şeytan da bir cindir. Şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan adını verdiğimiz gerçek şeytanlar onlardır. Ama insanlardan da bazıları o gerçek şeytanlar gibi davranış biçiminin sahibi olabilir. Başka insanları üzmekten, huzursuz etmekten belki de gizli bir zevk duyan insanlar olabilir. Sevgili kardeşlerim, bunlar normal insanlar olamaz. Şeytan tarafından kandırılmış olanlardır. Şeytanın bir tek isteği vardır. Herkesin birbirine düşman olduğu bir dünyayı oluşturmak. Herkesin kendisiyle beraber cehenneme gideceği bir dünyayı hazırlamak. O biliyor. Kendisi mutlak olarak cehenneme gidecek. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhteva içerisinde onun istediği şey, ne kadar çok insanı cehenneme ulaştırabilirse, o kadar çok mutlu olmayı hedef edinir. Böyle bir olayda bütün insanlar için Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Hepimiz birbirimize kötülük etmek için değil,

birbirimize yardım etmek için, birbirimizi sevmek için, birbirimizi mutlu kılmak için yaratıldık. Bu Allah'ın temel hedefidir. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Mutluluğunuzun kapısı başka insanları mutlu etme kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, sevenler sevilir. Başka insanlara ulaştıracağınız mutluluktur ki onların da sizi sevmelerine sebebiyet verir. O kişi sizin olan davranış biçimleri dizisinde güzele doğru yola çıkan birisi olacaktır. Yavaş yavaş Allah'ın istediği istikamette bir formasyona girecektir. Yapması lazım gelen şeyi mutlaka anlayacak ve hedefe ulaşmak için bütün gücünü kullanacaktır. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin ki ve sevdiğinizi ortaya koyun ki onlara belli edin ki onlar da sizi sevsinler. Tek başına sevmek, bu sevgiyi olaylar boyunca ispat etmek de ortaya konulur. Sevgili kardeşlerim, şu fani dünyada insanlar belli bir süre yaşarlar. Herkes için sonunda ölüm söz konusudur. Hepimiz bir gün öleceğiz. Ve bu dünyadaki hayatımız kazandığımız derecelerle ve kaybettiğimiz derecelerle sona erecektir. Baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış. Sevgili kardeşlerim, bu hoş sadayı gerçekleştirsek ne kaybederiz ki? İnsanlar bizi severler ya da sevmezler. Ama bilelim ki sevmemelerinin arkasında eğer bizi sevmiyorlarsa bizim onlara karşı yaptığımız yanlış davranışlar bu durumu oluşturmuştur. Eğer bizi seviyorlarsa o zaman asli unsur devreye girer. Demek ki biz onları mutlu edecek, onlara güzel görünecek, onları huzur içine sokacak davranışlarda bulunmuşuz. İşte böyle bir olgu insanların mutluluğunun temelidir. Herkes kendisine iyilik edene iyilik etmek ister. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Her ne kadar bazı insanlar bunu da yapmazlarsa, kendilerine iyilik edenlere bile kötülük ederlerse, o zaman Allah Teala onların içine mutlaka sıkıntı verir. Her kötülük eden kişi bu sıkıntıyı mutlaka yaşar sevgili kardeşlerim. O zaman mutlu olmamızın arkasında en sağlam kale başkalarını mutlu etme kalesidir.
Eğer kendimizi bu hedefe adarsak, başka insanları mutlu etmek temel hedefimizi oluşturursa, o zaman sevgili kardeşlerim, biz mutlu oluruz. Başkalarını ne kadar mutlu edersek, aynı mutluluğu Allah da bize yaşatır. Ama biz de o başkalarını mutlu ettiğimiz seviyede onlara mutluluğu ulaştıran birisi oluruz. İşte Allah Teala bunu istiyor. Hepimizin her zaman sadece başka insanları mutlu edecek davranış biçimlerini sergilememiz. İşte bu hedeflere bizi iten asli unsur onlara karşı duyduğumuz sevgidir. Sevmek bu konunun temelini teşkil eder. İnsanlar genel olarak kendilerine yapılan, başkaları tarafından yapılan kötü davranışlar sebebiyle yavaş yavaş insanlara düşman olmaya başlarlar. Kötü davranışlar devam eder, onların da düşmanlıkları artar. Birinci grup bu insanlar düşmanlıkları arttıkça daha çok kötülük ederler ve daha çok sıkıntı çekerler. Başkalarını da o kadar huzursuz ederler. Allah Teala ise istiyor ki size iyilik edenlere nasıl siz iyilik etmek istiyorsanız, onları mutlu etmek istiyorsanız, kötülük edenlere de iyi davranın ve onları öylesine memnun edin ki onlar o noktada size güzel davranmak gereğini duysunlar. Sizin bu güzel davranışınız onların size olan kötü davranışlarını kesebilecek olan bir sağlam müessesedir. Allah Teala bu sebeple seviniz diyor, nefret etmeyiniz diyor, sevdiriniz diyor, nefret ettirmeyiniz diyor. Hem kendimiz bunu gerçekleştireceğiz, hem de etrafımızdaki insanlara bunu telkin edeceğiz. Onların da sevmesini, bu sevgi sebebiyle etrafındaki insanları mutlu etmesini, onlara hedef göstereceğiz. Onlar bizim güzel davranışlarımız sebebiyle bizi seviyorlarsa, arkasında bunun olduğunu onlara anlattığımızda düşüneceklerdir. Tamam diyeceklerdir, doğrusu bu. Bize güzel davrandığı için onu seviyoruz. Bu güzel davranmanın arkasında sadece sevgi olabilir. Nefretin sahibi olan insan, nefret ettiği kişiye kötü davranır. Seven insansa, sevdiği kişiye en güzel davranışlarla muhatap olur. Öyleyse her halükarda sevgili kardeşlerim, bu asli unsuru deftere yazmalısınız. Bu asli unsuru gerçekleştirmelisiniz. Sizler için en güzel sonuç budur. Sevmek, sevmek ve de sevmek. Hiç kimse nefret edilmekten hoşlanmaz. Bu hoşlanmayanların çoğu da kendilerine neden nefret edildiğini hesaplamayan insanlardır. İşlerinden öyle gelmektedir. Şeytan onları kandırmakta ve kötü davrandırmaktadır. İdrak edebilselerdi, başkalarının onlara kötü davranmasının arkasındaki bir tek sebep, tek sebep onun başkalarına kötü davranmasıdır. İşte bu idrakin içinde olan insanlar için
yapılması lazım gelen şey belli olmuş demektir. Sevgili kardeşlerim, neyi idrak edeceğiz? Bize neden kötü davranıyorlar? Onu idrak edeceğiz. O zaman kötü davranıldı, bize karşı kötü davranıldığına göre bizim onlara bunu yaptıracak olan, bize kötü davranmalarını gerçekleştirecek olan bir şeyler yapmış olmamız lazım. Olay buysa hepimiz için kapılar açıktır. Hemen harekete geçeriz. Etrafımızdaki herkese en güzel davranışlarla muhatap oluruz. Onları mutlu edecek hitaplarda bulunuruz. Onları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ama bakarız ki bu yaptığımız şey onları mutlu ediyor, tamam. Ama bizi mutlu ediyor asıl. Çünkü biz bir kişiyiz. Eğer 10 kişiye mutluluk vermişsek o gün, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız cihetle her birinin, yani toplamda birinin 10 katı mutluluğu biz yaşamış oluruz. Kapılar herkese açık. Niçin dostluk varken başkalarını mutlu ederek mutlu olmak varken dost olmayalım da birbirimize düşman olalım, birbirimizi üzelim ve iki tarafta huzursuz olsun? Neden sevgili kardeşlerim? Neden böyle yapalım? Tam bunun tersini yapmamız lazım. Herkesi mutlu etmek istikametinde büyük gayretler sarf etmemiz lazım ki bu gayretlerin mükafatını alalım. Bunun mükafatı onların da bizim onlara davrandığımız güzel davranışı aksettirmesi. Nereye götürür bu bizi? Bu bizi onlardan gördüğümüz bu güzel muameleler sebebiyle mutluluğa götürür. Arkasında başka birisi yok. Bizler varız ve Allah var. Allah bizi onları mutlu etmeye davet ediyor. Ve eğer onun emrindeysek görevimiz başkalarını mutlu etmektir. Ya başkalarını rahatsız edenler, huzursuz edenler, onlara kötü davrananlar, onların arkasında da şeytan var. Onun da istediği tek şey var. Bütün insanları birbirine düşürmek, herkesin birbirine kötü davranmasına sebebiyet vermek ve insanları üzmek, huzursuz etmek, sıkıntı içine sokmak ve hedefi böylece bütün insanları birbirine düşürüp günah sahibi kılıp onların günahlarının cevaplarından çok olmasını sağlamak. Hedefi bütün insanları cehenneme sokmak. Allah'ın da hepinizden istediği bir tek şey var. Allah'ın emirlerini yerine getirin, yasaklarını uygulayın, yani yasak ettiği fiilleri işlemeyin ve böylece Allah'ın sizler için hazırlamış olduğu cennete girin. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz. Mutluluklar sizin olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu.

Fatiha mi? As-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Ya kenen stayne. Nasrata. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birleştirdi. Kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Biliyor musunuz? Biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Siz bize sormayın biliyor musunuz diye biliyoruz. Sizler de bizi çok seviyorsunuz. Ama bizi tanıyabilenler, Allah'a hepimiz sonsuz hamd ve şükredelim ki bir platformda Allah'tan bahsetmek üzere Allah bizleri ilahi iradesiyle bir araya getirdi. Öyleyse Allah yolundasınız. Mutlu olmanın bütün imkanlarına sahip oldunuz. Önünüze bir okyanus açıldı. Başkalarının bilmediği o kadar çok şeye sahipsiniz ki sevgili kardeşlerim. Bizi şu anda görebiliyorsunuz, duyabiliyorsunuz. Bütün dünya için geçerli. Bilgisayar bütün dünyaya ulaşıyor. Ve bir güzel muhteva daha, başkalarının bilmediği bir hazineye sahipsiniz. Gene bu bilgisayarın hafızasında. Konulardan konu beğenin. 3000'den fazla kasetimiz şu anda orada bilgisayarın hafızasında. Kur'an gerçeklerinden hangisine susamışsanız, hangisi sizi daha çok ilgilendiriyorsa bütün kapılar önünüzde açık. Sevgili kardeşlerim, sizden bu hazineden faydalananlardan başkası buradaki hazinelerin farkında bile değil. Allah bütün hazineleri onların ayaklarına sermiş. Ama oradan öğrenmek gereğini duymuyorlar. Hem bilmiyorlar hem de öğrenmek istemiyorlar. Oysa ki öğrenmeleri onların kurtuluşu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İslam adına ne kalmış ki? Aslında çok köklü ve sağlam temeller üzerine oturmuş bir fıkıh kültürü kalmış sevgili kardeşlerim. Bu bir sağlam bir vaka. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in indirilişinden 14 asır sonra bugün Kur'an'dan geriye ne kalmış derseniz eğer, sağlam bir kültür olarak, şeytanın hiç değiştiremediği bir kültür olarak fıkıh kalmış. Çok sayıda fıkıh alemi görevlerini bir hakkın yerine getiriyorlar. Fıkhın bütün incelikleri bugün de fıkıh alimleri tarafından
gerçek anlamda ortaya konulmuş durumda tatbik ediliyor, öğretiliyor, sağlam bir kültür hazinesi. Fakat sevgili kardeşlerim, fıkıh bir insanı kurtarabilecek olan özelliklerin sahibi değil. Sağlam bir ilim, çok sağlam ellerde temsil ediliyor. Bir hakkın ilmi bilenler tarafından temsil ediliyor. Tatbikatı da aynen yansımış durumda. Ama fıkıh öğrenen bir insan eğer öğrenisi sadece fıkıhsa ve Kur'an kültürünü başkalarından, emaniye kültürün sahiplerinden öğrenebiliyorsa, orada durun. Orada açmaz başlıyor. Ne kalmış elimizde Kur'an'dan sevgili kardeşlerim? Fıkı devre dışı bırakıyorum. Orada çok sağlam bir kültürün varlığı kesinleşmiş durumda. Şimdi oradan öteye geçiyoruz. Ne kalmış geriye sevgili kardeşlerim? Kala kala İslam'ın 5 tane şartı kalmış. İslam'ın bunlardan ibaret olduğunu zannediyorlar. Bir tek muhtevaya dayalı olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle buyurduğu söyleniyor. Birisi geliyor, diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum, ne yapayım? Namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Cevabın bu olduğu ifade ediliyor. Ve İslam'ın 5 şartı olarak 14 asırdan beri her geçen gün biraz daha kıymet kazanarak bugünlere gelinmiş. Ama İslam'ın 5 tane şartı, 5'ini de ömrünüz boyu tatbik etseniz hiçbirinizi kurtaramaz. Neden kurtaramaz sualinin cevabını insanlar araştırmak gereğini duymuyorlar. Gözlerinin önüne serildiği halde öğrenmek istemiyorlar. İblis herkesi bütün boyutlarıyla kuşatmış durumda. Ve İslam kalesinden insanları cennet saadetine götürecek olan bütün faktörleri söküp aldığı gibi dünya saadetine ulaştıracak olan faktörleri de yok etmiş. Birincisinde İslam'ın bacaklarını kesmiş, ikincisinde de kollarını kesmiş ve İslam'ı bitkisel hayata ulaştırmış. Fıkıh ilminin o müstesna güzelliği hariç geri kalan kesimler bir hiç sevgili kardeşlerim. Ve muhtevaya dikkatle bakın ki fıkıhta kimseyi fıkha lazım gelen önemi verdi diye Allah'ın cennetine ulaştırmaz. İslam'ın 5 şartı da bu işe yetmez. Öyleyse mutlu olmanın temeliyle İslam olmanın temeli aynı temeldir. Her ikisi de %100 bir dileğe bağlıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Asırlardan beri ortadan kaybolmuş bu Kur'an gerçeği bize Allah-u Teala tarafından öğretildi diye din alemlerinden bize düşman olmayan galiba kimse kalmadı sevgili kardeşlerim. Ama kurtuluş reçetesi de o sadece bizde ve bunu hepinize duyurmakla da ayrıca vazifeliyiz. Öyleyse mutluluktan bahsediyoruz. Mutluluk, cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu olarak ikiye ayrılır. Cennet mutluluğuna girmek deyince, ulaşmak deyince birçok insan bu konuda derler ki, cennet mi, ben mi? Bu
bundan 14 asır evvel sahabenin bile sadece 10 tanesine cennet nasip olmuş. Benim gibi birisi hiç cennete girebilir mi? Bu mümkün değil. Bizim gideceğimiz yer olsa olsa cehennemdir. Böyle diyen insanlar Allah'ın emirlerini yerine getirmekten safını hazır ediyorlar. Nasıl olsa benim kurtuluşum mümkün değil. Ne yapayım yani ben ibadet yapıp da ne yapayım? Evvela ne yapayım sualinin cevabını bilmeniz lazım sevgili kardeşlerim. İbadet hedef değildir. İbadet vasıtadır. Hedef Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir 27 basamaklık İslam merdiveninde Allah'a ulaşmayı dileyerek dilediğiniz andan itibaren kurtuluşa erdikten sonra mutlaka cennet saadeti sizin olur. Bundan sonraki safhalarda ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Ruhunuz, veçiniz, nefsiniz ve iradeniz hepsi Allah'a teslim olacak. İslam, sin, lam, mim. Bu kökten gelir. İslam'da, İslam muhtevasında Türkiye, Türkçemizde en çok kullanılan kelime teslim kelimesidir. İslam, teslimlerden ibarettir. Başka bir dinde zaten mevcut değildir, hiç olmamıştır. Bu dine, kainatın tek dinine İslam adının verilmesinin sebebi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Arap olmasıdır. Arapça indirilen bir Kur'an-ı Kerim ve teslim kelimesini, İslam kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu da ve çini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim etmiş. Öyleyse mutluluğun başlangıcı da İslam'ın başlangıcı da bir dilekten ibarettir. İslam'ın giriş kapısı. Kaleyi fethetmek için bu kapıdan gireceksiniz. İslam'ın başka bir kapısı mevcut değildir. İbadetler hiç kimseyi ibadet ediyor diye kurtaramaz. İbadetlerden kazanacağınız değerle Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir zaman mümkün değildir. Ama onlardan çok daha kolay bir sebeple Allah'ın cennetine girebilirsiniz. Yetmez. Bu yolda size Allah-u Teala ibadetleri sevmenizin de garantisini veriyor. Sevgili kardeşlerim, bir nefsiniz var. Afetlerle donatılmış bir nefsiniz. Öfke, kin, kıskançlık, haset, iptiralar, isyan, düşmanlık, nefret. Bütün bu muhteva nefsinizin 19 ayrı cepheden içini karanlıklarla doldurmuştur. Bu muhtevada her afet karanlığın, zulmetin bir bölümünü ifade eder. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemediyseniz, biliniz ki kalbiniz %100 karanlıktır. Sadece afetlerden ibarettir. Allah-u Teala diyor, biz insanı yani nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Belli bir zaman parçası içerisinde, belli bir takvim içerisinde ya da belli bir özellikler dizisi içerisinde o en güzele ahsene ulaşabilecek olan bir özellikte yarattık. Sonra onları esferi safinlere reddettik. Kim onlar? Bu güzelliklerden nasibini alamayanları diyor, sonra esferi safiline reddettik diyor Allah-u Teala. Kim bu güzelliklerden nasiplerini alamayanlar? Sadece bir tek grup insan. Bu bir tek grup insanların %90'dan fazlasını temsil ediyor. Tarif tek. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu kadar. İşte Kur'an ve Kur'an'ın ölçüsü
Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. İki, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmak ne demek? Allah'a ulaşılabilir mi? Elbette ulaşılabilir. Ve Allah Teala Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaşmayı dilemenizi ve ruhunuzu Allah Teala'ya ölmeden evvel ulaştırmanızı 12 defa üzerinize farz kılmış. Hala sorulur mu Allah'a ulaşılabilir mi diye? Allah'ın zatı yoktur, her şey Allah'tır diyen birçok insan yaşıyor şu anda. Hem de din öğreticisi pozisyonunda. Allah Teala diyor ki, biz 6 yevimde 3 asıl, 3 de karşıt olmak üzere 6 tane alem yarattık. Sonra da arşa istiva ettik diyor. Yedinci katın, yedinci gök katının ötesindeki yedinci gök katıyla gök katları sona erer. Onun ötesindeki yokluk. İşte Allah Teala oradadır, yokluktadır Allah'ın zatı. Ve kendisine ulaşmasını, insanların ruhlarını ulaştırmasını ve ölmeden evvel ulaştırmasını, ulaştırmayı dileme de bu muhtevanın içinde olmak üzere tam 12 defa farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, ondan da daha fazla farz hükümler çıkartılabilir. Ama yetmez mi? Eğer Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi üzerinize farz kılmışsa, eğer Kur'an böyle söylüyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa sonra yardım olunmazsınız diyorsa, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ve müşriklerden olmayın diyorsa, kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyorsa, ve de hidayetin adı ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması ise, hidayeti de Allah Teala herkese farz kılmışsa, din öğreticiler size bunları öğretmedi diye cehenneme mi gideceksiniz sevgili kardeşlerim? Sözümüze kulak verin. Sizin geleceğiniz için son derece ciddi bir konudan bahsediyoruz. Ve başkalarından öğrenmeniz mümkün olmayan hususlar, kendileri böyle bir ilme sahip olmadıkları için bizim aleyhimizde konuşan pek çok insanla karşılaşacaksınız. Unutmayın, sizin kurtuluşunuz söz konusu. Sözlerimizi incelemek mecburiyetindesiniz. Gelecek günlerde her şey adım adım aydınlanacak. Güneşi saran bulutlar bir bir dağılacak. Ve Kur'an gerçeği 14 asır sonra bir güneş gibi bu sefer bütün dünyaya doğacak. Sadece İslam alemi değil sevgili kardeşlerim. Bütün dinlerin içinde birçok insan Kur'an hakikatlerine muttali olacak ve onları, bir kısmı başka dinlerin içinde de Kur'an gerçeğini yaşıyorlar. Hiç ihtimal vermiyorsunuz değil mi?
hem başka bir dinin içinde olsun, hem de Kur'an'ı yaşasın insanlar. Olacak şey mi bu? Evet, olacak şey. Hiçbir hilaf olmadan rahatlıkla söyleyebiliriz ki bugün dünya üzerindeki 72 ayrı inanç, inanma biçiminin içerisinde 72 ayrı inanç grubu tespit edilmiş durumda şu anda. Bu konuda inceleme yapanların vardıkları son sonuç, yıllardan beri bu rakam artık değişmez oldu. 72 fırka söz konusu. Bu 72 fırkanın içinde, bütün fırkaların içinde ne yazık ki %10'dan daha az insan, ama hepsi Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlar. Hayır, adından haberdar değiller. Yaşadıkları şeyin İslam olduğundan haberdar değiller. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhun ve çin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle noktalanan bir dizi güzellik. 28 basamaktan oluşan bir İslam merdiveninin bütün merdivenlerini tırmanmak ve Allah'a teslimi külli ile teslim olmak. Ne demek teslimi külli ile teslim olmak? Önce ruhu teslim etmek, 22. basamak. Sonra fizik vücudu teslim etmek, 2. teslim, 25. basamak. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek, 27. basamak. Sonra iradeyi Allah'a teslim etmek, 28. basamağın 5. mertebesi, 5. kademesi. Ne oldu? Teslim oldunuz. Allah'ın ezeli ve ebedi emrini yerine getirdiniz. Bütün peygamberlerin ve onlara bağlı olanların yaşadığı bütün devrelerdeki kainatın tek dinini yaşadınız. Şimdi size eğer dersek ki, ey aziz kardeşlerim, duyduk duymadık demeyin. Dünya üzerinde ikinci bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din yaşanmıştır. Bize diyeceksiniz ki iyi de, yani şimdi bundan 3 dakika evvel sen söyledin bize ki 72 tane inanç biçimi var. Öyle dedik, inanç biçimi din demedik. Bir dinin dışında hiçbir din olmamıştır sevgili kardeşlerim. Yalnız İslam dini. Adına, Arapça adıyla İslam dini diyoruz. Allah adına teslimlerden kinaye olarak İslam dediği için ruhunuzun ve içinizin, nefsinizin ve iradenizin Allah'a teslimiyle sonuçlanan kainatın yegane dini. Öyleyse Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son peygamber, buraya kadar Nebiler dizisi boyunca başka bir din hiç olmamış. Ve son şeriat kitabı da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme teslim edilmiş. Bu Arapça adıyla İslam dini. Neyi içeriyor? Baştan sona kadar mutluluğu içeriyor. Allah-u Teala'nın emrettiği şeyleri dikkatle dinleyin ki bugün onların esamesi bile kalmamış. Bir defa daha ifade edelim ki şeytan Allah'a ulaşmayı dilemeyi ortadan kaldırmış. Ruhun Allah'a teslimini yok etmiş. Allah'a ulaşmayı dilemeyi kaldırmakla, sadece bunu yapmakla
insanların hem dünya saadetini hem cennet saadetini sıfırlamayı başarmış İblis. Her şey bunlarla başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın temel emri. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekun ve okumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki, o müşriklerden olma ki, onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir grup oluşturur ve her biri kendi elindekiyle ferahlanır. Kim bu insanlar? Allah'a yönelmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Farz mı? Açık ve kesin bir şekilde Allah'a yönel, yani Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o noktada o kişi takva sahibi olmuştur. Ondan evvel takva sahibi değildir. Takva sahibi olduğu nokta kişinin kurtuluşa ulaştığı noktadır. Cennete takva sahipleri girer diyor Allah Teala. Ali İmran 15, cennet takva sahipleri içindir diyor. Onlar orada altın ırmaklar akan cennetler vardır. Ali İmran 198, cennet takva sahipleri içindir diyor Allah Teala. Kaf 31-32 ve zülfetül cenneti lil muttakine gayri bayit haza ma tuadune. Cennet takva sahiplerine uzak olarak yaklaştırıldı, uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz cennet budur. Takva sahiplerine vaat olunan cennet yaklaştırılıyor kıyamet günü. Li külle evabin hafiz. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyerek irşat makamına ulaşmış olan herkes için. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada bütün negatif faktörlerden kurtuluyorsunuz. Küfürden, dalaletten, hüsrandan, fısktan, bütün negatif faktörlerden kurtulduğunuz nokta orasıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek. Şeytana kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. İnsan ve cin şeytanlara dost olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a dost oluyorsunuz. İşte Zümer suresi 17. ayet-i kerime. Allah Teala buyuruyor. Vellezî neştenebu tâgûte an yâbuduhâ ve inâbu ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Diyor ki Allah Teala, onlar şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Bu sebeple şeytana kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Şeytana kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Yani tağuta, insan şeytanlara, cin şeytanlara, şeytan şeytanlara kul olmaktan kurtuldular. Allah'a kul oldular. Ne yapmışlar? Allah'a yönelmişler. Allah'a ulaşmayı dilemişler.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah ulaşılamaz diyenlere ithaf olunur. Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Sevgili kardeşlerim, demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a yönelendir. Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ve mutlaka şeytana kul olmaktan kurtulur. Mutlaka şirkten kurtulur. Mutlaka dalaletten kurtulur. Öyleyse ne diyor Allah Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde? Ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekümül azabe sümme la tünsarun. Diyor ki Allah Teala, üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve devam ediyor ayet-i kerime, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona, Allah'a teslim olun diyor Allah Teala. Açık ve kesin. Allah'a teslim olun. Yoksa sonra yardım edilmezsiniz. Allah'a ruhunuzu teslim edeceksiniz, beçinizi teslim edeceksiniz, fizik vücudunuzu, nefsinizi teslim edeceksiniz ve iradenizi teslim edeceksiniz. Bu teslimleri tamamladığınız zaman Allah Teala'nın bir sevgilisi olursunuz. İradesini de Allah teslim etmiş ve Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Elbette çok kolay bir vetireden bahsetmiyoruz. Eğer Allah'ın irşat makamına tayin edeceği birisi olacaksanız, mutlaka daimi zikre ulaşmak mecburiyetindesiniz. Mutlaka iradenizi de Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz nefsinizden sonra. Nefsinizin kalbi bütün afetlerden kurtulduktan sonra 19 defa da müzeyyen olacak. Sevgili kardeşlerim, bunlar konunun üst uçları. Biz başlangıç noktasıyla alakalıyız. Kim cehenneme gideceğini düşünüp acı acı geleceğini tezekkür ediyorsa ne olacak benim halim? Beni cehennemden kimse kurtaramaz diyorsa bu gerçektir. Cehennemden seni kimse kurtaramaz ama sen kurtarabilirsin. Sen. Neyle kurtarabilirim diyor şimdi. Kişi tonla günah işlemiş. Kurtuluşunun artık mümkün olmadığını düşünüyor. İntiharı düşünüyor. Sanki hiç çözüm yokmuş gibi gösteriyor iblis ona, dünyasını karartıyor. Oysa ki bu kişi, sevgili kardeşlerim, kim olursa olsun, bu kişi hangi suçları işlemiş olursa olsun, günahı ne kadar büyük olursa olsun, bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman Allah ona tam 7 tane Furkan verir. Ve onun bütün günahlarını örter. Mutlaka onu cennetine alır. Kim takva sahibidir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Cennetse takva sahiplerindendir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin cehenneme girmesi mümkün mü? Hayır değil sevgili kardeşlerim.
İslam'da niyet amelden üstün, bir tek dilek hepinizi Allah'ın cennetine mutlaka ulaştırır. Allah Teala ne diyor başka? Diyor ki Müzemmil suresinin 11. ayet-i kerimesinde veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Rabbinin ismiyle, yani Allah'ın adını Allah Allah Allah Allah diye tekrarlayarak Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani insanı Allah'a ulaştıran faktörün zikir olduğu anlatılıyor. Ama Allah'a ulaş diyor Allah Teala. Öyleyse bu bir emir mi? Ruhun Allah'a ulaşması bir emir mi? Elbette. İşte Rad suresinin 21. ayet-i kerimesi. وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ نُسَلَ 20 ve 21'i beraberce okuyalım. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ diye başlıyor. Rad suresinin 20. ayet-i kerimesi. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ onlar ahdallahi'yi, Allah'ın ahdini ifa ederler. Allah'ın ahdi, ruhu bir, veçi yani fizik vücudu iki, nefsi üç ve iradeyi dört. Bu dört emanetin hepsini Allah'a teslim etmektir. Asıl emanet ruhunuzdur. Onu Allah'a teslim ettiğiniz zaman ikinci emanet, ikinci varlık, fizik vücudunuz emanet olur. Ötekiler değildir. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman nefsiniz emanet olur. Onu teslim ettiğiniz zaman iradeniz emanet olur. Sizde bulunan, adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan sadece ruh aslında emanettir. Adım adım emanet hüviyetini kazanacak olan bütün bu varlıkları Allah'a teslim ettiğiniz zaman, o zaman Allah'ın irşat makamına tayin ettiği bir yetkili olursunuz. Onun tarafından yetkili kılınan birisi. Elbette burası yolun sonudur. Sizlere, mutluluk peşinde dolaşan mutsuzlara, hayır bunu söylemiyoruz, bunu tavsiye etmiyoruz. Bu çok ötelerde bir olay. Ama sizi cehennemden kurtaracak olan, şu dünya saadetine mutlaka ulaştıracak olan, en azından yarısına mutlaka ulaştıracak olan Allah'ın bir vaadi var mı? Var sevgili kardeşlerim. Kesinlikle var. İşte Allah Teala demin size söyledik Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde onu söylüyor. Yehdi ileyhi men yunib. Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine mutlaka ulaştırır diyor. Kim Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim? Mutluluğun sahibi. Çünkü bu noktadan itibaren cennet onun. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. 7 safa. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu 7 safa 28 basamak oluşturur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi 3. basamaktaki kişidir. 1. 2. ve 2. basamaktakilerin gideceği yer. 3. basamağa ulaşamamışlarsa, Allah'a ulaşmayı dilememişlerse sadece cehennemdir. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemeden cehennemden kurtulamaz. Ama bir taraftan
müjdeyi de verelim ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse onun da cehenneme girmesi mümkün değildir. O da mutlaka Allah'ın cennetine girer. Öyleyse günahlar işliyorsunuz. Günlerce Allah-u Teala'ya yalvarıyorsunuz. Ya Rabbi bizim günahlarımızı bağışla. Ben böyle böyle günahlar işledim. Beni affet ne olur diye günlerce yalvarıyorsunuz. Bir garantiniz yok. Allah-u Teala affedebilir de, affetmeyebilir de. Ve diyor ki, büyük günahları işlemiş olanlar da

emmaretin bisu'i illa ma rahime Rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ben bu sebeple nefsimi temize çıkartamam. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Yani Rabbim dilerse bana rahim esmasıyla tecelli eder ve o hariç o zaman ben mutlaka kurtuluşa ulaşırım. Nefsimi beraat eder, ettirebilirim. Allah Teala nefsimi beri kılar. Beraat ettirir. Ne zaman? Son derece basit cevap. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah görür, işitir ve bilir nefsinizin kalbindeki bu dileği. Bu sebeple hep nefsinize bakar. Ve gördüğü, işittiği, bildiği anda derhal rahim esmasıyla tecelli eder. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebep olur. Evvela görmeyen gözlerinizi görür hale getirir. Çalışmayan görme hastanızın üzerindeki gışaveti kaldırır. Ve hem görme uzvunuzda görürsünüz, hem de zihninizde gördüklerinizi şekillendirecek olan meleke hassa harekete geçer. Gerçek anlamda görürsünüz. Biliyor musunuz gözlerinizde mercek var. Bu merceklerin görüntüsü aslında terstir. İsterseniz deneyin. Bir mercekten herhangi bir nesneye bakarsanız o nesnenin ters göründüğünü göreceksiniz. Ama o ters görüntüyü doğrultan bir hassa var içinizde. Beyninizin bir fakültesinde bir hassa var, görme hassası. Adına basar diyor Allah Teala, görme hastanızın. Onu görür hale getiriyor. Kulaklarınızdaki vakraya engeli alıyor ve işitme hastanız da mühürlü, onun da mühürünü açıyor. 4 furkan oldu. Kalbinizin mühürünü açıyor. 5, kalbinizdeki ekinetle birlikte küfrü alıyor. 6, ekinetin yerine ihbat koyuyor. Muhbit oluyorsunuz. Size verilen ilmi anlamaya başlıyorsunuz. İlim sahibi olmak için kendilerine ilim verilenlerden ilmin sahibi olanlar hüviyetine ulaşmak için harekete geçiyorsunuz. Allah size bu imkanı sağlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse bana hanginiz ne kadar zor bir şeymiş, hiç mümkün mü ki diyebilir. Sadece bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin kalpten olmasını istiyor Allah Teala sadece. Yani gerçek olmasını istiyor. Kendinizi aldatmayın. E peki ölçüsü var mı? Nereden bileceğiz kendimizi aldatıp aldatmadığımızı? Bu son derece kolay bir şey. İki çeşit insan düşünelim. İkisi de diyor ki size, ben Allah'a ulaşmayı diledim. Onlara dikkatle bakın. Bunlardan birisi mutlaka namazlardan zevk almaya başlamıştır. Oruç tuttuğu zaman açlığı azalmıştır. Zikir yaptığı zaman zikir ona haz vermeye başlamıştır. Allah'tan bahsedildiği zaman sohbeti dinlemek hoşuna gider. İşte

zikirden hoşlanan bu kişi, zikri zikirsizde tercih eden bu kişi, namazdan hoşlanan bu kişi, oruç kendisine açlık hissini çok eskisine nazaran çok daha az duyurduğu bu kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Ben de Allah'a ulaşmayı diliyorum diyor ikincisi. Ama iddia ettiği dilemeyi gerçekleştirmeden evvel, dilemeden evvel nasıl namaz hiç hoşuna gitmiyorsa, oruç tutmak hoşuna gitmiyorsa, zekat vermek hoşuna gitmiyorsa, zikir yapmak hoşuna gitmiyorsa, gene aynı standartlarda kişi. Bunlardan birincisi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, ikincisi dilememiştir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen hiç kimseyi Allah Teala cehenneme koymaz. Bir dilek Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediniz, öldünüz. Arkasından mutlaka gideceğiniz yer cennettir. Birinci kat cennet. Sevgili kardeşlerim, cennetin katlarından bahsediyorum. 7 kat cennet var. 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. kat cennet. Niçin cennetin katlarından bahsediyorum? Çünkü Allah Teala diyor ki, eni göklerle yer kadar olan cennetlere koşun diyor. Demek ki bütün göklerdeki 7 kat gökler, her katta ayrı bir cennet var. 7 kat cennetin birincisine girebilir bu kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Başka bir şey yapmaya vakit kalmadan da eceli gelmiştir. Allah emanetini geri almıştır. Ne oldu? Bu kişi mürşidine ulaşamadı. Ruhunu Allah'a ulaştıramadı. Ama Allah'a ulaşmayı diledi. Tamam. Mutlaka 1. kat cennete girer. Bu kişinin hayatı, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin hayatı 5-6 ay olsa, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmaması da mümkün değildir. Bu Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen bir insan 5-6 aylık bir zaman devresinde mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Öyleyse şu anda beni dinleyen arasında biliyorum ki binlerce Allah'ın evliyası var. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve de namaz zevk vermeye başlamış, oruç zevk vermeye başlamış ve zikri de 33 bin zikre ulaşmış. Bu kişi mutlaka 5-6 aylık bir zaman devresinde bunu gerçekleştirdiyse Allah'a mutlaka ruhunu ulaştırmış, Allah'ın evliyası olmuştur. Bu neyi ifade eder? 3. kat cenneti ifade eder. İnsanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 5-6 aylık bir ömrü geçirmişse zikrini 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 diye buralarda ikişer bin yükselterek zikrini tamamlayabilmişse, bu tamamlamak ona ağır gelmiyorsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmıştır sevgili kardeşlerim. Bunun manası 3. kat cennettir. Nasıl ulaştı buraya? Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Derhal 1. kat cennetin sahibidir. Allah Teala ona 7 tane furkan verdi ve arkasından kalbine ulaştı. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirdi. Göğsünden kalbine nur yolunu açtı. O kişi zikre başladı. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikti. Huşuya ulaştı kişi. Hayret namazını kıldı. İrşat makamını gördü. Ulaştı. Ulaşmadan evvel öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Hiç ibadet yapamadan öldü kişi. Gideceği mutlaka 1. kat cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir.
Allah diyor ki Allah'ın sözünde hulf olmaz. Peki bu kişi 12 tane ihsan aldı Allah-u Teala'dan, irşat makamına ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşmiştir. Bu kişinin kalbine Allah bu noktada, burası 14. basamaktır, imanı yazmıştır. Kişinin bütün günahlarını o her bir furkanda verdiği derecelerle o 7 safhada, her bir furkanda verdiği derecelerle o kişinin günahlarının 7'de biri kadar ona ilave yapan Allah-u Teala derecelerine, ona derecat veren Allah-u Teala 7 furkanın her birine verdiği derecelerle o kişinin bütün günahlarını örtmüştür. Örttüğü noktadan itibaren sevaplar günahları açmıştır. O kişi Allah'ın cennetine ehil olmuştur. Cennet mutluluğunu kazanmıştır. Mürşidine ulaştıktan sonra bu kişi rahmetli olursa, mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala onun günahlarını sevaba çevirir. Furkan suresinin 71. ayet-i kerimesine göre. Ve 1'e 10 verirken 1'e 100 vermeye başlar. Sonra bunu 1'e 700'e kadar çıkaracaktır. Bu kişi bu noktadan sonra ölürse, irşat makamına ulaştıktan sonra ölürse, ikinci kat cennetin sahibidir. Ve de ruhu vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülkatli yolculuğuna çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Ve neticede bu kişi sağ kalırsa ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Süre en çok 5-6 aydır. Çok daha evvel ruhun Allah'a teslimi mümkündür. Şimdi böyle bir durumda bu kişi için kurtuluş ruhunun 7. gök katında 7 tane alem geçtikten sonra Allah'ın zatına ulaşıp orada ifna olmasıdır. 22. basamak Allah'ta fani olmuştur, ifna olmuştur kişinin ruhu. Buraya bu sebeple fena findah makamı denir. Allah'ın zatında ifna olma noktası. Allah buraya kadarını garanti ediyor Allah'a ulaşmayı dileyen herkese. Öyleyse hadi biz de sizi davet ediyoruz. Koşun diyor Allah-u Teala. Eni göklerle yerler kadar olan cennetlerime koşun diyor. Hepiniz için yol açık. Sadece bir tek dileğinize dayalı. Allah'a ulaşmayı dilemek, bu kadar. Ne yazık ki iblis 14 asırda Kur'an'ın bu büyük muhteşem kurtuluş reçetesini insanları unutturmaya başarmış. İnsanları emaniye ile meşgul ederek, onları kurtarması imkansız olan bilgilerle meşgul ederek ve kurtuluş reçetesini, Allah'a ulaşma dileme talebini Kur'an'da var olmasına rağmen yok ederek tam 12 defa Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi artı Allah ruhunuzu ulaştırmanızı üzerinize farz kılmış. Arkası mı? Sadece mutluluk sevgili kardeşlerim ve Allah'ın garantisindesiniz. Allah kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştırmayı garanti ediyor. Ulaştırdığı güne kadar yaşarsanız 5-6 aylık ömrünüz varsa 3. kat cennetin sahibisiniz. Nefsinizin kalbindeki afetlerden yarısı da devre dışı kalacağı için dünya saadetinin de en az yarısının sahibisiniz. Dünya saadetinin yarısını garanti ediyor. Cennet saadetinin ise
üçüncü katını garanti ediyor Allah-u Teala. Bir hiç karşılığı sadece bir dileğinize karşılık olmak üzere. Öyleyse Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini hala anlamayacak mısınız? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as-salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
1: El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatüh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın bütün insanların istediği en önemli şey onların mutlu olmasıdır. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah'ın katında Allah'ın yarattığı mahlukattan en çok sevdiği insandır. İnsanı en çok seven Allah-u Teala, o en çok sevdiğinin mutlak olarak saadete ulaşmasını ister. Bu gözle Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman, Kur'an-ı Kerim'in kesin bir mutluluk davetiyesi bir. Aynı zamanda bir mutluluk reçetesi iki. Ve de mutluluğu bütün insanların yaşamasını emreden bir emir mahiyetinde görmek söz konusu olur. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz ki bugüne kadar 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim'i tamamlamak nasip oldu. 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim, 8900 küsur sayfa. 8900 ya 34 sayfa ya da 64 sayfa. Ama 9000 sayfaya yakın bir Kur'an-ı Kerim var burada. Bu Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar her noktasında uğraştık, didindik. Kardeşlerimiz çok büyük fedakarlıklarda bulundular bu Kur'an-ı Kerim vücuda gelene kadar. Ve de hamdolsun ki şu anda dünyadaki en büyük Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın bu devrin imamına bize ihsan ettiği bir nimettir. Bize en'am buyurduğu bir nimettir demek, daha doğru Arapça itibariyle. Biliyorsunuz ki en'am kelimesiyle nimet kelimesi aynı kökten geliyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bize bütün insanlara mutluluğu anlat diye emir verdi. Bütün insanları mutlu kılmak için hayatını tahsis edeceksin emrini verdi. Henüz o noktaya ulaşamadık. Hala birçok insan bizi incelemeden, söylediklerimizi dikkate almadan, Allah'ın dostu olmayanların öğrendikleri eksik ilim sebebiyle hakkımızda söyledikleri negatif muhtevayı insanlara anlatmaktadırlar. Sevgili kardeşlerim, insanlara düşman olmak, dost olmaktan daha kolay geliyor galiba. Allah-u Teala bize hamdolsun ki kin tutmamayı öğretti. Nefsimizdeki kin afetini bütün afetlerle beraber aldı. Bizim hakkımızda en kötü şeyleri söyleyenler dahi bizim için onlara düşman olmamızı gerektirecek. Veya onları hırpalayacak sözler söylememizi gerektirecek
bir muhteva hiç oluşturmadı. Allah Teala bizi o tabiatla yaratmış. Hep Allah Teala'nın de insanları rencide etmek hedefini hiçbir zaman gütmeyen bir insan olarak yaratıldık. Sevgili kardeşlerim, onlar bize düşman olabilirler. Bu onların nefslerinin kurban oldukları bir noktayı gösterir. Çünkü Allah'ın şu dünya üzerindeki en yakın dostuna düşman olmak, Allah'a düşman olmanın en üst noktalarından biridir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların mutlu olması için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Ondan evvel yine bütün insanların mutlu olması için İncil'i indirmiş. Ondan evvel Tevrat'ı indirmiş. Bugün elimizde kalan kitaplar bunlar. Ama Allah Teala'nın Hazreti İbrahim'e de kitap verdiğini biliyoruz. Hazreti Nuh'a da,

Nebi olanlar Allah-u Teala'dan kitap almışlarsa da o kitaplar bugün mevcut değildir.

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanları mutlu edecek olan formül bu mukaddes kitapların hepsinde var mıdır?
1: Evet.
0: Allah'ın dini, Arapça adıyla İslam dini, yani Allah'a teslim olma dini, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekten ibaret olan bir teslimler dini insanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman diğer kitaplarla aynı statüde olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim bir mutluluk reçetesidir. Bir mutluluk tatbikatıdır ve mutluluğu insana mutlak olarak eğer tatbik edilirse ulaştıran bir rehberdir. Yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim kendisinden evvelki İncil gibi, ondan evvelki Tevrat gibi ondan evvelki diğer peygamberler indirilen kitaplar gibi bir mutluluk bütünüdür. Allah'ın mutluluk reçetesi 7 tane kademe oluşturur. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala niçin istiyor Allah'a ulaşmayı dilememizi? Çünkü biz ulaştırmayacağız ruhumuzu Allah'a. O dilekle, eğer gerçekten kalpten bir dilekle biz ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilersek, Allah ulaştıracak. Ve bir hiç karşılığı, bir hibe olarak ne demek istiyoruz? Allah Teala Rad Suresi'nin 27. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki, Allah dalalette olanları bırakır. Dalalette olanlar ne yaparlarsa yapsınlar. 2 tane kiramen katibe meleği, 2 grup melek onları takip ediyor, hem düşüncelerini hem fiillerini, yaptıklarını 3 boyutlu olarak filme çekiyorlar. Hepinizin etrafında 2 grup kiramen katibe meleği var. 2 tane ikili. Ömrünüz boyunca hiçbir saniyenizi boş bırakmamak üzere bir taraftan aksiyonlarınız, davranış biçimleriniz, bir taraftan düşünceleriniz filme alınıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın muradı ne? Hayatınızın her saniyesinde derecat kaybedip derecat kazanabilirsiniz. Her saniyeye derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Bir insan düşünün, ben şu anda hamdolsun ki kimseye bir kötülük etmiyorum. Öyleyse derecat kaybetmiyorum diye düşünüyorsa bu büyük bir hatadır. Çünkü Allah Teala zikri de günün yarısından çok zikri de daimi zikri de farz kılmıştır. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikretmemiz üzerimize farz kılınmıştır. Bir insan 3 halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah-u Teala zikretmemizi istiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, emir Allah'tan. Peki ne olur zikredersek? Zikredersek çok önemli bir şey olur. Nefsimizi tezkiye ederiz. Yani nefsimizin kalbinin yarısından fazlasını Allah'ın %2 rahmet adı verilen ruhu nuruyla ve %49 fazla adı verilen nuruyla yarıya kadar doldururuz ve bu imkan bize karşılıksız olarak Allah'ın bir hibesidir. Yani bir tek dilek, bu hedefe şartlar ne olursa olsun ulaşmanızı mutlaka sağlar. Şimdi ilk defa dinleyenler, iyi de ben namaz kılmayı sevmiyorsam nasıl olur oraya ulaşacağım? Allah Teala bana nasıl bunu sağlayacak? Böyle bir düşüncenin sahibi olabilir. Herkes ufku kadar düşünür. Kimler hariç? Allah ile konuşmak şerefine eren Ulul Elbab, İhlas ve Salah makamlarının sahipleri. Peki ondan hemen Allah'la konuşmak yetkisine sahip olanlar olabilir mi? Elbette olabilir. Allah Teala dilediğine dilediği zaman vahyeder. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, onun için biz Allah'a hayran olanlardınız. Bir Allah'tan hoşlanmak vardır, bir sevmek vardır, bir aşık olmak vardır, bir de hayran olmak. İradelerini teslim edenler Allah'a hayran olanlardır. İşte Allah'ın yolunda üç tane teslim söz konusudur. Ruhunuzu bir, vecinizi yani fizik vücudunuzu iki, nefsinizi üç, Allah'a teslim etmek. Bunlar sizi dördüncü teslime ulaştıracaktır. İradenizi de Allah'a teslim etmek. Bu, o güne kadar ulaştığınız daimi zikri zikir olmaktan çıkaracaktır, tesbih haline getirecektir. İlahi irade size zikri artık yaptırmayı üzerine aldığı için. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir insan düşünelim, namaz kılmayı sevmiyor, oruç tutmayı sevmiyor, zikir yapmayı sevmiyor. Allah'ın hiçbir ibadetini sevmiyor. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Bu kişiyle namazı, orucu, zekatı, İslam'ın beş şartını sevip de Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi aynı standartlarda değildir. İslam'ın beş tane şartı hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bir toplum olarak bugün İslam alemi cehenneme doğru bir yolculuk halinde. Sevgili kardeşlerim, 32 seneden beri herkese Allah'ın bu Kur'an hakikatlerini anlatmaya çalışıyoruz. Dikkat ettiniz mi hiç? Bizim bütün söylediklerimiz sadece Kur'an ayetleridir. Kendimizden hiçbir şey eklemek yetkisinin sahibi değiliz. Kur'an ne söylüyorsa bizim hududumuz oraya kadardır. Onun için sık sık ayet kullanırız. Sevgili kardeşlerim, insanın Allah'a yakınlaşması, Allah'a ulaşmayı dilemek, üçüncü basamak, ondan sonra Allah'tan mürşidimizi sorup Allah'a bizi ulaştırması için o mürşide tabi olmak. Bu ikinci safhadır. 14. basamakta gerçekleşir. 14. basamağa kadar Allah o kişiye gözlerini, kulaklarını, kalbini, görme, işitme ve idrak etme hastalarını açarak o kişinin irşat makamının sözlerini idrak etmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizleri öylesine çok seviyoruz ki Allah'a o kadar çok hamd ediyoruz, o kadar çok şükrediyoruz ki bize sevmeyi öğrettiği için. İşte o sevgi pınarından bize doya doya içiren Allah, sadece Allah'ı sevmemizi değil, insanları sevmemizi öğretti. Ve insanlar için kendimizi adadık. Allah'a bizim verebileceğimiz hiçbir şeyimiz yok. Biz sadece bir kuluz. Ruhunu teslim et buyurdu. Kendisi teslim aldı. Herkes için aynı şeydir. Teslim alan Allah'tır. İnsan sadece diler. Dikkat edin. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek biz insanlardan. Biz sadece dileyenleriz. Ama ulaştırmak Allah'tan. Kur'an hakikatlerini bilmeyen insanlar, hadi canım sen de. Sadece namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar cennete gidecektir derler. Birinci yanlış, bu beş tane şartı yerine getiren hiç kimse cennete giremez. Çünkü bunların arasında Allah'a ulaşmayı dilemek yoktur. Yoksa kişinin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Çünkü o kişi takva sahibi olamaz. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi ve 32. ayet-i kerimesi diyor ki Allah Teala minibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Ve gene böylece müşrikler namaz kıl ve müşriklerden olma. Ruh 32'de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle meşgul olurlar. Her biri kendi elindekiyle doyuma ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin müşrik olduğunu söylüyor. Ve müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Çünkü cennet sadece takva sahipleri için hazırlanmıştır. İşte Kaf suresinin 32 ve 33. ayetleri ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vayid hazamatu adune likülle evabin hafiz buyuruyor Allah Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey, vaad olunduğunuz cennet budur. Bütün evap olanlar ve hafiz olanlar için. Evap olanlar ruhlarını Allah'a mevabın en büyüğü olan Allah'a ulaştıranlar. Mevab sığınılacak yer demek. Allah Teala diyor ki Allah mevapların, sığınakların en üstünüdür, en büyüğüdür, en yücesidir. Vallahi indehu hüsnül mevab. Muhakkak ki onun huzuru, onun muhtevası, ona ulaşmak mevabın, sığınağın en güzelidir. Allah'a ulaşmak, Allah'ın indinde en güzel sığınağa ulaşmak demektir. Sevgili kardeşlerim, ve Allah Teala bu sığınağa bir insanı sadece bir dilekle mutlak olarak ulaştıracağını söylüyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. Dilediği deyince insanların küçük bir kısmını seçer sanmayın sakın. İnsanların %90'dan fazlasını, 95'ten fazlasını seçer. Sırf onlar Allah'a ulaşmayı dilesinler de cehennemden kurtulsunlar diye. Ama insanlar dünya adı verilen bu gezegende hep nefslerinin hoşlandığı şeyleri yapmakla meşguller. Bunun için adam öldürmeye kadar giden bir hırs, bir nefsin afetlerinin kesin tahakkümü sadece hakimiyet değil. Bu hakimiyetin ötesinde ona yatan onu şeytanın zorla yaptırdığı işleri yapan insanlar dünyada çoğunluğu ele geçirmiş değillerdir. Ama alt tabakayı oluşturan bir kısmı da ibadetle meşgul olan insanlar, onlar çoğunluğu teşkil etmelerine rağmen hep diğerlerine boyun eğmek mecburiyetine bırakılmışlardır. İnsanlık tarihi hep bunu gösteriyor. Sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaşan bir kişinin, ki burası ikinci merhaledir, ruhu vücudundan ayrılır. Ayrılan ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına ulaşır. Yedinci gök katında yedi tane alem geçtikten sonra Sidretül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına doğru yükselir. Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Hiç kimse ruhu Allah'a gitti diye ölmez. İnsanlar zannederler ki ruh vücuttan ayrılırsa insan ölür. Hayır. Tam aksine insan öldüğü için ruh vücuttan ayrılmak mecburiyetinde kalır. Çünkü ölü bir vücut ne ruh için ne nefs için bir melce, bir sığınak olmak vasfını devam ettiremez. İkisi için de fizik vücut, ölü bir fizik vücut sadece bir görüntüdür. Ona dokunamazlar, ona elleyemezler, onun içine girip de orasını bir sığınak edinemezler. İçinden geçebilirler ama bu hayatta olan bir insanın manyetik alanlar sebebiyle vücuda getirdiği bir muhafazayı onlara asla sağlamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, çünkü o bir ölüdür. İşte bir insan Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah Teala bu vetireyi, yani ruhun mürşide tabiyet anında vücuttan ayrılmasını, dergâhtaki, ana dergâhtaki Allah'a doğru yola çıkan insan ruhlarının arasına karışmasını ve bütün katları birer birer çıkarak her birinde gerekli dersleri alarak 7-8 aylık bir devre içinde, 7 ay diyelim bunu, ayda bir merhale kat ettiğini düşünerek 8. kademe uzun sürer. Ona 2 ay dersek 7. kat uzun sürer. Çünkü zikir hücreleri, affedersiniz, kader hücreleri 1. Ümmül Kitap 2. Kudret Denizi 3. Makam-ı Mahmud 4. Divan-ı Salihin 5. Zikir hücreleri 6. Ve Sittetli Münteha'dan yukarı çıkarak Allah'ın zatına ulaşmak 7. 7 safa. Bu 7 safa 4 tane teslim içerir. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Yalnız şimdi anlattığımız 3. safa olan ruhun Allah'a doğru olan yolculuğu 7 katlık bir yolculukla Allah'a ulaşıyor. Dünyada verilen bu gezegenden yükselerek Allah'ın zatına ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün insanlar için hedef tayini yapmıştır. Mürşidine ulaşan, ona tabi olan kişinin ruhu derhal vücudunu terk eder. Mürşidi Allah'tan sormak gerekir. Hacet namazını kılacak kişi bu abdestini alıp Allah'tan mürşidini soracaktır. O mürşide ulaşacaktır, tabi olacaktır, ruhu vücudundan ayrılacaktır. Ayrılan ruhu Allah'a ulaştırmak o kişinin görevi değildir. O kişi namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaktır. Ruhunu Allah'a ulaştırması için 1 saatlik, 2 saatlik, 3 saatlik zikirlere adım adım ulaşması gerekir. Bunda da hiç güçlük çekmez. Kim derse ki ben zikirlerimi yapamıyorum, o zaman siz ona rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Öyleyse aziz kardeşim, sen Allah'a ulaşmayı dilememişsin. Şimdi yapman lazım gelen şey zikirlerini arttırmaya çalışmak değil. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Tam aksine Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ruhun teslimine kadar olan kesimi garanti ediyor. O 28 basamaklık bir Allah ilişkisinin 21. basamağıdır. 14. basamakta mürşidine tabi olan kişi 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. basamakta 7 tane gök katını aşacaktır. Sittetli Münteha'ya ulaşacaktır. Oradan Allah'ın zatına ulaşacaktır. İşte böyle bir konu bütün insanlar için kesindir. O, o kişiye dünya mutluluğunun yarısını sağlar. Eğer bir insan ulaştığı merhalede, yani 33 bin zikirde, bazıları 37 bin zikirde ama 7-8 aylık bir süre bu konuya gerçek anlamda yeterlidir. Allah'a kim ulaşırsa bilsin ki o ulaşmamıştır. O sadece Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Allah onu kendisine ulaştırmıştır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevin. Ki Allah sizi sevsin. Allah'ı sevenler mutlaka Allah tarafından sevilirler. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın kendisine sevdireceği, mutlaka sevdireceği birisidir. Allah o kişiye kendisini sevdirir. Zatını sevdirir. Allah da onu sever. Allah'ın sevgisinin artmasıyla kulun Allah'a karşı olan sevgisinin artması yedi gök katında birer birer artar, artar, artar. Ve de 8 aylık bir devre içerisinde kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Bu dünya mutluluğunun yarısıdır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi olur. Mürşidine tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bütün bu işlemler Allah-u Teala tarafından gerçekleştirilir. Kişi Allah'ın bir büyük lütfuna sahip olmuştur. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ı sevmek istiyor musunuz? O zaman Allah'a ulaşmayı dileyin. Sadece onlar Allah'ı severler. Ve Allah tarafından sevilirler. Şu noktayı sakın unutmayın. Allah'ın size karşı olan sevgisiyle sizin Allah'a karşı olan sevginiz daima paraleldir. Eğer Allah Teala sizi severse sizin kalbinizde olmasa bile kendisine ulaşma dileğini size sevdirir. Siz Allah'a ulaşmayı nasıl dilediğinizi anlayamadan kendinizi yolda bulursunuz. O zaman sevgili kardeşlerim, ondan evvel geçen hayatınıza acırsınız, çok acırsınız. O hayatınız size manevi hiçbir şeyi kazandırmamıştır. İslam'ın 5 şartını yerine getirmişsinizdir. O bu bir iştir. Bu noktadan sonra, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan sonra, bu muhteşem olayı tahakkuk ettirdikten sonra Allah Teala size ya da bedavadan yedin 3. kat cenneti ve gene bedavadan dünya mutluluğunun yarısını size teslim ettikten sonra Allah Teala şeytandan size o güne kadar muhafaza eden koruyucu kalkanı geriye alır. O zaman şeytan size şiddetle saldıracaktır. İşte o devrede zikirlerinizi korumalısınız. Birçok insan normal zikir süresini tamamlar, ruhunu Allah'alaştırır, o büyük mutluluğu yaşar. Ondan sonra bir de bakarsınız yozlaşma başlar. İşte o kişi o zikir seviyesini koruyamadığı için zorlaşmıştır hayatı ve mutsuzluk giderek onu sarar, sarar, sarar. Öyle bir gün gelir ki kişi zikri artık aklına bile getirmez. Namaz kılmak onun için çok önemli bir şey değildir. Kendini dünyaya kaptırmıştır. Şeytan onu her dünyaya açık tarafından yakalamıştır. Oysa ki eğer o kişi dileseydi, dünya mutluluğunun yarısı mutlaka onun olacaktı. Mutlulukla nefsinizin kalbindeki nurlar arasında mutlak bir ilişki vardır. Nefsinizin kalbi %51 nura ulaştığı zaman siz mutluluğun yarısını yaşarsınız. %100'e ulaştığı zaman mutluluğun tamamını yaşarsınız. Ve ruhunuzu Allah'alaştırdıktan iki kademe sonra zaten vücudunuzu teslim etmişsinizdir. Nefsinizi de Allah'a teslim etmişsinizdir. Daim zikre ulaşmışsınızdır. Daim zikre ulaşabilirsiniz. Mutluluğunuz %100 olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ben tasavvufu yaşıyorum, mutluyum diyenlere dikkatle bakın. Bunların bir kısmı gerçekten doğruyu söylerler, davranışlarından bellidir. Onlar herkese en güzel davranışlarda bulunurlar. Herkese yardım ederler. Onlar kendilerini başkalarına yardım edilsin diye yaratan Allah'a hamd ederler, şükrederler ve bunun gereğini yaparlar. Ve bu yardımın karşılığında da devamlı mutlulukları sürgüt bir hüviyette olur. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Sevdikçe sevilirsiniz. Sonunda Allah'a hayran olacaksınız. İşte o zaman iradenizin de Allah'a teslim edilmesi söz konusu olur. Zikriniz artık sizin tarafınızdan devam etmez, sizin iradenizle gerçekleşmez. İrade-i külliye, külli irade ya da ilahi irade sizin dizaynınızı oluşturur. Külli irade salah makamına ulaşan herkes için geçerlidir. Ama ilahi irade Allah'ın Resulleri içindir. Resuller de iki bölüme ayrılır. Veli Resuller ve Nebi Resuller. Her iki gruba da daimi olarak Allah kelimesini tekrar ettiren hep ilahi iradedir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile dost olursanız Allah'ın bütün güzelliklerini yaşarsınız. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizi kendisine ulaştırsın. Söylediğimiz gibi kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ı sevin, Allah için yaşayın, Allah için çalışın. Ve Allah'a ulaşmayı mutlaka hem siz dileyin, hem de etrafınızdaki insanlara Allah'a ulaşmalarının gerekli değil, farz olduğunu söyleyin. Ki onları eğer bu vetireyi gerçekleştirmeye ikna edebilirseniz, o da onlar da sizin yaşadığınız mutluluğu

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın bir mutluluk sohbetinde gene birlikteyiz. Sizleri, hepinizi mutluluğa davet etmek istiyorum. Dünyanın neresinde olursanız olun, kim olursanız olun, ne kadar mutsuz olursanız olun, mutluluk sizin de hakkınız sevgili kardeşlerim. Sizler hepiniz insan olarak yaratıldınız. Kainattaki en üstün mahluklarsınız. Allah'a en yakın mahluklarsınız. Ve mutluluğa hak kazandığınız insan olarak yaratıldığınız anda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız, bu sadece mutluluğun ne olduğunu ve tatbikatını bilmemenizden kaynaklanan bir şeydir. Şimdi size bir sualimiz var. Mutlu olmak istiyor musunuz? İstemeyenlere sözümüz yok. Ama istemeyen birilerinin çıkabileceğini de hiç sanmıyoruz. Bizi dinleyenlerin şu anda %90'dan fazlasının mutsuz olduğunu da yakinen biliyoruz. Sevgili kardeşlerim, eğer mutsuzsanız sizi mutsuz yapan başkaları değildir. Kendinizsiniz. Öyleyse hadi gelin mutluluğa doğru el ele, gönül gönüle yürüyelim. Şu gölgeli ağaçlardan, açan çiçeklerden, her tarafı ayrı ayrı yeşille süslenmiş, şu ormanlardan, bahçelerden adım adım yürüyerek geçelim sevgili kardeşlerim. El ele, gönül gönüle. Bir defa daha ibretle bakalım etrafımızda. Bir defa daha düşünelim. Her şey, Allah neyi yarattıysa her şey bizler için yaratılmış şu dünya üzerinde. Bütün o kuşlar, balıklar, hayvanlar, bitkiler, her şey bizler için sevgili kardeşlerim. O kadar çok seviliyorsunuz ki bu sevgiye layık mıyım diye düşünmek gereğini duymuyorsunuz. Sevildiğinizi de bilmiyorsunuz çoğunuz. Birçokları şu anda şöyle düşünür: Allah'ın işi yok da beni mi sevecek? Ben ki şu kadar günahkarım, şöyle şöyle günahlar işlemişim. Her şeyi berbat etmişim, hayatıma kıymışım. Allah beni mi beğenir, beni mi sever? Ben cehennemin

En dibine gidecek olan birisiyim. Sevgili kardeşlerim, bir sualimiz var. Nereden biliyorsunuz? Aranızda şu cehennemin en dibine gideceğini söyleyen kim var? O gelsin, bir adım beri gelsin bakalım. Ona bir sualimiz var. Sen, cehennemin en dibine gideceğini söyleyen sen, şöyle şöyle şöyle şöyle günahlar işlemişsin, falana feşmekene bu kadar kötülük etmişsin, yapmışsın, etmişsin. Hiç kurtuluş ümidinin olmadığını mı zannediyorsun? Hangi günahları işlemiş olursan ol, bu günahlar ne kadar büyük olursa olsun, eğer sana şimdi söyleyeceğim bir dileği kalbinden geçirirsen, Allah Teala onu mutlaka o anda, kalbinden geçirdiğin anda işitir, bilir ve görür. Ne olur yani mi diyorsun? Kurtulursun canım. Cehennemden kurtulursun. Mutlaka Allah'ın cennetine girersin. Sihir gibi, büyü gibi bir şey. Öyle değil mi? Rabbani yolla, Rabbani yolla, Rabbani yolun özellikleriyle zulmani yolun özelliklerini bilmeyenler, Allah'ın öğretisiyle şeytanın öğretisini birbirine karıştıranlar, yalnız sizler anlayamazsınız ne dediğimizi. Ama eğer Allah sizin için bir şey ifade ediyorsa, şunu bilin ki, bu sözleri duyduğunuzdan itibaren kurtuluşunuz garanti altına alınmıştır. Hani filmlerde falan sihirli kelimeler söylenir. Falanca kelime söylenir, kapılar açılır, şu olur, bu olur. Onların hepsi masal. Ama bizim söyleyeceğimiz bu dünyadaki ve kainattaki hakikatlerin en büyüğü. Kurtulmak mı istiyorsunuz? Cehennemden kurtulmak mı istiyorsunuz? Bir defa daha tekrar ediyorum. Günahınız ne kadar büyük olursa olsun, hangi suçu, hangi yüzlerce suçu, hangi binlerce suçu işlemiş olursanız olun, size öyle bir sır vereceğim ki bu sırrı tahakkuk ettirdiğiniz an, gerçekleştirdiğiniz an bütün o günahlarınız affedilecek. Yeter mi? Hayır, yetmez. Affedilmenin ötesinde sevaplarınız mutlaka günahlarınızdan fazla olacak. Öyleyse ne demek bu? Şu demek sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin günahları sevaplarından fazla olursa onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Gene Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazar ki, kimin sevapları günahlarından fazla olursa onlar mutlaka Allah'ın cennetine girerler.

Şimdi o günahkar olan, çok çok günahkar olan, affedileceğini artık hiç ummayan, o günahlarda haddi aşmış olan, ümitsiz,